Toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekai adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekai'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekai, 1855'ten sonra Meclis-i Aliye Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekai 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekai'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekai'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı.

Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete, bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir efkarı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere, diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı
Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla, başta padişah olmak üzere, bütün idareyi, yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat Nizamnamesi'nin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar, gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazeteler de çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra
Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görünmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Sirac adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırkambar dergisi, Dolap, Mecmua-i Nevadir-i Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan.

Sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar,

Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan.

0: zaman. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince, kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarını dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine, Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Teodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralınan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi

kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmua-i Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenap Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun dergisi

Kalesi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun dergisinde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat dergisinde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat Gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulum adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümet

Bütün takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Coda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, İdare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi, Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kampları ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele

ile meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakasında

baskısı bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve

Medya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle, az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetlerde salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılarda ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti. Onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü. Ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı, peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla

vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün, siz Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an Efendimiz hicret edebilmek için, dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama, senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama, arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e, biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek, o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol, dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve
ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar. Ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi. Es-saidu billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiy. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hesabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. Ve ma min hisabike aleyhim min şey, senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. Fetetrudahum fetekune minazzalimin, eğer böyle yaparsan, şayet onları yanından kovacak olursan zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi. Onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Es-saidu billah. Vasbir nefseke, nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbehum, Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki yed'ûne rabbahum bil gadati vel aşiy, sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. Yuridûne veçheh, o Allahü Teala'nın rızasını irade ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum, sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya, sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina, kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. Vettaba hawahu, hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. Ve kana emruhu furuta, bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli
Bunun ölçüsü İslam'dır.

Kim Allahü Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allahü Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu, Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç. Bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur. Sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız? Diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâ'i mennallâhu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai, bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin
en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil. Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celil'e inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında, ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayeti celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tablo da gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselamın yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta, hem gözü ağrıyor, hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resul aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu,
hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a "Vay kardeşim, vah kardeşim" diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı. O da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafel an zikrihil gafilûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: حين.
1: Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi vel rıza'i vel kerame.
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih. وأعطِ لسيدنا محمدٍ أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطِ لسيدنا محمدٍ أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: وسلامه عليهم أجمعين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: ihima.
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun. Allah'ım.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqatu ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım.

0: وأهله.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: آخره.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar hem bunların kat kat fazlasıyla öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.

0: Malik.
1: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, Nebi ve Resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin Peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
0: Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin efdali memduhin bi kavlike ve eşrafi da'in lil i'tisami bi hablike ve khatemi enbiyaike ve rusulike salaten tubelliguna fiddarayn amime fadlike ve keramete rizvanike ve veslik.
1: Allahum, ayetinle met edilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: اللهم kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
0: Allah

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'ah.
0: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi s-salikine ala menhecihil kavim.
0: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: اللهم İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.
0: أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makamı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, âline, gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ اَفْضَلُ

0: آنا وأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, Nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, Nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey Resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi dört kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i alada, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan, makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri

ضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

Çağırır Bilal'e gelsin, hem sala versin. Ali Yusuf'un fazlı soyun döksün, Ebu Bekir dursun namaz.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.

0: Bak işte bunlar. Ramazan Tekniker. Bir süredir başka kentte yaşadığımdan onunla çoktandır görüşememiştim. Otobüs durağında rastladım. Lacivert takım elbise, kırmızı bir kravat, parlak bir kundura giymişti. Elinde kırmızı renkli naylon bir dosya vardı. Daha ben bir şey sormadan, "Yeni bir iş alanı oluşturdum," dedi. "Halkın sesi olarak çalışıyorum." Anlayamamıştım. Açıklamasını sürdürdü. "Herhangi bir partiye, bir kuruluşa bağlı olarak değil, bak yakamda bir rozet bile yok. Yani özgür bir çalışma bu benimki. Bambaşka bir iş alanı yani anlayacağın." Daha da çok açıklama gereği duydu. "Bak bir örnek vereyim. Televizyonda duyuyor, gazetelerde okuyoruz. Şu son durumlar oldukça üzücü değil mi? İşte o durumları düzeltmeye çalışıyorum. Bak bugün saat 2'de arkadaşlarla buluşup konuyu protesto için yürüyeceğiz. Dilekçeleri de gönderdik." Dosyasında bir sürü dilekçe vardı. Neredeyse her cümlesine "bak" diye başlıyordu. "Bak işte bunlar gerekli yerlere yazdığım dilekçeler. Toplumda gördüğüm her aksaklığı gerekli yerlere gerek dilekçe yazarak gerekse kendim giderek dillendiriyorum. Birçok aksaklığı bu yollarla sona erdiriyorum." Dosyasının sayfalarını açtı. Öylesine değişik konularla ilgili dilekçeler yazmıştı ki, her dilekçeyle ilgili tek tek açıklamalarda bulundu. Bunları kendisine ciddi bir iş olarak edinmiş. Kendisine ulaşanların birçok işine de yardımcı oluyormuş. Otobüs geldi, yan yana oturduk. Kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Yüksek sesle konuşuyor, diğer yolcuların rahatsız olmalarından hiç çekinmiyor, hatta özellikle onlar da duysun istiyordu. Başkaları kendisine her konuda yardımcı olan, yol yordan bilen biri olarak tanısın istiyordu. Yan sırada oturan yolculardan biri yüzüne doğru dik dik baktı, yüksek sesten rahatsız olduğunu bakışlarıyla anlatmak istedi. Onun bu bakışını görünce sesini biraz kısarak yazdığı dilekçelerden, yaptıklarından söz etmeyi sürdürdü. Dosyada yer alan dilekçelerde kendince daha önemli gördüğü bazı yerleri sarı, bazı yerleri yeşille çizmişti. Yarım saati aşan otobüs yolculuğu sürecinde sürekli konuştu. Son durakta birlikte indik. Arkasından bir süre izleme merakımı engelleyemedim. Bir ara durdu, yolun karşısında sanki biriyle konuşuyormuş gibi o yöne doğru seslendi. "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi dün hallettim." Biraz daha yürüdü, yine aynı şekilde yolun karşı tarafındaki biriyle konuşuyormuş gibi el kol hareketleriyle "Tamam dedik ya, dün o işi hallettim, o iş tamam." Biraz gidiyor, yine aynı söz. "O işini hallettim, yakında diğerini de." Daha sonra başkalarından da duydum. Yolda yürürken hep bu şekilde yolun karşısında sanki biri varmışçasına "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi hallettim, birkaç gün içinde diğer işin de tamam" gibi sözlerle seslenerek toplumun kendisini güya iş bitirici biri olarak tanımasını istiyormuş. Bu onun yeni iş alanıymış. Hallettiği iş olup olmadığını bilmiyorum ama çok geçmeden çevresinde artık onun adının emekli memur Halit değil de "Hallederim Halit" olduğunu biliyorum.
1: Senin hikayen.
0: Ne güvercini bunlar? Sabah mutfakta bir tıkırtı duyuyorum. Piko kedi olabilir mi? Ama o mutfağa girmez. Küçüklüğünden beri böyle eğitildi. Evde başka kimse de yok. Yere bir şey düşer gibi bir ses geldi sanki. Belki de dışarıdan ya da yandaki dairelerden gelen bir sestir diye kalkıp bakmıyorum bile. Az sonra yere düşen bir bardağın sesi geliyor. Bu kez kalkıp bakıyorum, yerde bir güvercin geziniyor. Demek az önceki sesi çıkaran da bu güvercinmiş. Havalanması için açık bıraktığım mutfağın kapısından girmiş içeri. Yavaşça dolaşıyor yerde. Arada bir gagasıyla yerde bir şeyler buluyormuş gibi yapıyor. Çocukluğumda güvercinlerin neden insanlardan hiç kaçmadıklarını hep merak ederdim. Bir bakarız,

Ayağımızın hemen yarım metre ilerisinde bir güvercin dolaşır. Bilirler ki kendilerine dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz. Bazı yerlerde güvercini avlayarak yediklerini duyardık. O zaman da oraların güvercinleri böylesine yaklaşmazlardı insanlara herhalde. Ama biz hiç görmemiştik güvercin avlayanı da etini yiyeni de. Oysa yine ayaklarımızın hemen dibinde dolaşan serçeler avlayıp yiyen insanlar olurdu. Demek ki insanların yanında güvercinlerin yeri başkaydı. Onlar bizden birileriydi, öyle görülürdü insanların yanında. Mutfaktaki güvercinin yerde dolaşmasını izledim. Sonra gidip kilerden bir avuç iri bulgur alıp yere serpeledim. Önce ürker gibi yaptı, uçacak sandım ama hayır, uçmadı. Gagasıyla toplamaya başladı. Ama biliyorum, elimi kaldırsam uçacak. Yere yiyecek atıldığını nasıl anladılar bilemiyorum. Kapıdan iki güvercin daha girdi içeri. Hemen arkalarından üç güvercin daha, sonra daha başka güvercinler. Nasıl da iletişim kuruyorlar hemen? Kapının zili çalıyor. Sesten kaçarlar mıydı yoksa? Çok yavaş açıyorum. Gelen apartman görevlisi Doğan. İşaret parmağımı dudaklarıma doğru götürerek sessiz konuşmasını işaret ediyorum. Alabildiğine sessiz. Sessiz konuş. Mutfakta güvercinler var. Ürküp kaçmasınlar. Güvercinler mi? Ne güvercini? Basbayağı güvercinler işte. Bir adımını içeri atıp başını mutfağa doğru uzatarak görebildiği kadar mutfağa bakmaya çalışıyor. Niye ki? Öyle işte. Bu sabah bana konuk olarak geldiler. Fazla üzerinde durmayıp açıklama yapıyor. Sitenin elektriğinde sorun varmış. Saat 11'de bakıma girecek. Akşam 7'ye kadar elektrikler kesik olabilir. Onu demeye geldiydi. Doğan, kapıdan dışarıya alabildiğince sessiz çıkıyor. Yerdeki yemler bitmek üzere. Önlerine bir avuç daha bulgur serpiyorum. Kapı yine çalınıyor. Tam gününü buldular. Yine fazla ses çıkarmadan açmaya çalışıyorum. Gelen, üst kattaki komşu Ülker Hanım. Sabah sabah rahatsız ettim. Bizim giysilerin biri sizin balkona düşmüş de. Ama şimdi mutfakta güvercinler var. Balkona geçemem ki. Güvercinler mi? Ne güvercini? Sabah biri girmişti. Yere yem atınca 10-15 tanesi birden girdi. Attığım yemi bitirseler de öyle çıksam balkona. Üstelemiyor, ayrılıyor ya, dudağını da hafiften bükmüyor değil. Mutfak tam bir şenlik. Güvercinler dolaşıp duruyor. Kapının zili yine çalıyor. Bu nasıl iş? Hepsi bugünü buldu. Açıyorum. Bu da karşı komşunun küçük oğlu Bahadır. Yıldız tornavidanız var mı amca? Babam istiyor. Var ama buzdolabının üzerinde. Almaya çalışırsam güvercinler kaçar. Hem aralarında yürümek de zor olur. Güvercinler mi? Güvercinler. Bakabilir miyim? Ama sessiz ol. Sessiz olurum. İçeri girip bakıyor. Bunlar bildiğimiz dışarının güvercinleri. Niye mutfakta besliyorsun ki? Ya ne olacaktı? Acıkmışlar da kahvaltı yapıyorlar. Bunlar takla atıyorlar mı? Dayımın köyde güvercinleri var, onlar takla atıyorlar. Hayır, bunlar takla atmayı bilmiyorlar. Sessiz adımlarla dışarı çıkıyor. O zaman sonra mı geleyim tornavida için? Öyle yap. Zaten 5 dakikaya kalmaz, yerdeki yemleri bitirir, uçar giderler. Gidiyor. Babasına çok şey anlatacağı kesin.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Bu sırada arkadaşları kepsutlu çakır pehlivanı alıp götürdükleri için daha fazla konuşmadılar. Fakat bu konuşma tahmin edileceği gibi Kurtereli Mehmet pehlivanın üzerinde büyük bir tesir yaratmış bulunuyordu. İyiden iyiye sinirlenmişti. Aynı zamanda katrancı için beslediği hırs da bir kat daha artmış bulunuyordu. Ah, bu güreşe o da gelmiş olsa ne kadar iyi olacaktı. Ondan öyle bir intikam alacak.

öyle bir intikam alacaktı ki. Şimdi yapacağı ilk iş Kepsutlu Çakır Pehlivan'a hak etmiş bulunduğu dersi vermekti. Bunu da yapacak, onu güzelce yenmeye bakacaktı. Böylece

0: ayağına geçirdiği zaman ortadaki son başaltı güreşlerde sona ermiş bulunduğunda Cazgır, baş pehlivanlar yağlamak üzere ortaya gelsinler diye seslendi. Bu sesleniş üzerine hazır bulunan kurt dereli hemen ortaya doğru yürüdü. Onu gören taraftarları hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa kurt dereli! Yaşa aslan, göster kendini! Yaşa Mehmet pehlivan!
0: Kurt dereli de kendisini candan alkışlayanlara selamlar vererek yağ kazanının yanına geldi ve hemen yağlanmaya başladı. Bu sırada Kepsutlu Çakır pehlivan da görünmüştü. Taraftarları şimdi kendisini alkışlıyor, başarı diliyorlardı. Kepsutlu Çakır pehlivan da kendisini alkışlayanın o taraftarlarına selamlar vererek kazan dibine geldi ve yağlanmaya başladı. İki pehlivan yağlanmaya başladıklar zaman seyirciler şimdiden bu güreşin vereceği sonucu tahmin etmeye koyulmuşlardı bile. Kepsutlu Çakır pehlivanı tutanlar şöyle konuşuyorlardı.
2: Kurtaralım Mehmet pehlivan, kuvvetli bir pehlivan. Desteden sonra ortaları ve başaltını çok çabuk atlayarak baş pehlivan olması bunu gösterir. Şurada burada tuttuğu bazı baş pehlivanları da yenmiş, bunu da biliyoruz. Bu da onun iyi bir pehlivan olduğunu gösteriyor. Fakat yenmiş olduğu pehlivanlar arasında Kepsutlu ayarında bir pehlivan yok ki. Kepsutlu Çakır çok iyi ve tecrübeli bir pehlivan. Kuvvetli de, Kurtereli'den fazla üstelik o kuvveti. Hem Kurtereli'nin eski Kurtereli olduğu da şüpheli. Katrancı ile yaptığı güreşten sonra ortadan kayboldu. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. O güreşte bulunanlar katrancının kendisini ne fena bir şekilde ezmiş bulunduğunu güzelce görmüşler. Herkes bilir ki bir defa daha ezilen bir pehlivan bir daha eski halini almaz. Alamaz üstelik. Hatta onun yeniden kısmet giymeye başlamasına şaşanlar da var. İşte bütün bu noktalar göz önüne alınacak olursa Çakır'ın bu güreşi rahatça kazanacağı ortaya çıkar canım.
0: Buna karşılık kurt dereli Mehmet pehlivanın taraftarları da şöyle diyorlardı.
3: Kurt dereli Mehmet pehlivan eski halinden çok daha yüksek dereceye gelmiş. Şu anda Çakır'dan da yüksek. Her hafta yendiği pehlivanların arasına bugün onu da katacak. Kendisinin durmadan katrancıyı aramakta olduğunu biliyoruz. Hiç kendisine güvenmese bunu yapar mıydı ki? Halbuki katrancı son karşılaşmalarında Çakır'ı çok rahat yenmiştir. Çakır istediği kadar usta ve tecrübeli olsun, zor oyunu bozar demişler. Bizim kurtlereli de üstün kuvvetiyle onu yenecek.
0: Esasında her iki tarafın da kendilerine göre haklı olduğu tarafları vardı. Hangi tarafın daha haklı olduğunu ise ancak güreşin sonu belli edecekti. Onun için de beklemekten başka çare de yoktu. İşte pehlivanların yağlanmaları sona ermiş ve iki pehlivan Cazgır'ın önünde ellerini çaprazlama tutmuş bekliyorlardı. Cazgır önce pehlivanları şu beyitlerle halka tanıtmıştı.
1: Halep kervanından aldığı bir yük bakır. Bu pehlivana derler Kepsutlu Çakır. Karşı çayırdan çiçek topladım demet demet. Bu pehlivana da derler Kurt Dereli Mehmet.
0: Arkasından duasına başlamış bu o arada da İki pehlivana da yerinde faydalı öğütler vermiş, sonunda davul zurnalara işaretini vermişti. Davul zurnacılar pehlivanlık havasını vurmaya başlayınca Cazgır da coşmuş ve iki pehlivanla birlikte peşrev yapmaya başlamıştı. Bu durum seyircilerin heyecanlarını bir kat daha artırmış bulunuyordu. Halk iki pehlivanla beraber Cazgır'ı da bol bol alkışlamıştı.

0: başlamışlardı. Güreşi sağlı sollu kuvvetli elenseleriyle açan Kepsutlu Çakır olmuştu. Az sonra da Kurt Dereli onun elenselerine aynı kuvvetle karşılık vermeye başlamaktan geri kalmamıştı. İki pehlivanı da çektikleri elenseler hemen hemen aynı kuvvetteydi. Sonra buna tırpanlarını da kattılar. 5 dakikaya kadar süren bu karşılıklı deneme faslında hiçbir pehlivanın karşısındakine bir üstünlük sağlayamadığı görüldü. Güreş ortadaydı. Sonra Kepsutlu'nun birdenbire çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü sevgili dinleyenler. Bunu gören taraftarlar da hemen seslerini yükselttiler. Yaşa Kepsutlu! Yaşa Çakır! Yetiştir çangalı! Vur sırtını yere! Ancak bu seslenmeler uzun sürmedi. Kurt Dereli birden iri hasmını sol tarafa doğru savurmuş ve çaprazdan kurtulmuştu. Hemen arkasından da bir hamle yapmış ve vurduğu bir dış tırpanla hasmının dengesini bozarak onu yere düşürmüştü. Yetişerek kendisini bastırırken bu sefer de Kurt Dereli'nin taraftarları seslerini yükseltmekten geri kalmadılar.
1: Yaşa Arslan! Yaşa Mehmet Pehlivan! Gösterdin pehlivanlığını! Hadi Kurt Dereli! Hadi! Kütlele şunu!
0: Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın göstermiş bulunduğu bu acarlık, çaprazdan kurtulduktan sonra hasmını rahatça bir dış tırpanla bastırmaya muvaffak oluşu taraftarlarını iyiden iyiye sevindirmiş bulunuyordu. İşte dedikleri çıkıyordu. Kurt Dereli bu kendini fazla beğenmiş hasmını da çok geçmeden yenecekti. Kurt Dereli künde aramakta acele etmiyordu. Daha hasmının derecesini bilmiyordu çünkü. Bunu anlamak için biraz daha beklemesi iyi olacaktı. Tabii Kepsutlu bu şekilde bekleyecek değildi ya. Ayağa kalkabilmek için zorlamaya geçecekti. İşte onun asıl kuvvetini ve pehlivanlık derecesini ancak o zaman tam olarak anlayabilecekti. Nitekim çok geçmeden Kepsutlu da harekete geçti. Kendisini bastıran Kurt Dereli'nin altından kalkabilmek için zorlamaya başladı. Çok geçmeden de isteğine ulaştı. Bir ara hasmının paçasını kaptığı gibi doğruldu. Kurt Dereli budayarak paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmış oldu. Doğrusu bu kalkışıyla o da pehlivanlığını göstermiş bulunuyordu. Taraftarları bundan ümitlenerek kendisini yeniden alkışa tuttular.
2: Aferin Çakır! Aşk olsun Kepsutlu! Haydi sıra sende, göster pehlivanlığını aslan!
0: İki pehlivan şimdi yeniden ayakta boğuşmaya başlamış bulunuyorlardı. Güreşleri güzel ve heyecan verici oluyordu. Güreş hemen hemen yarım saatini dolduruyordu ve artık iki pehlivan da karşısındakine o hasımlarının kuvvet ve ustalık derecesini anlar gibi olmuşlardı. Yani birbirlerinin. Kurt Dereli onu bütün ustalığına rağmen meydandan çıkarabileceğine inanmıştı. Evet, onu yenebilecekti ve şimdi sadece onu nasıl bir oyunla yenmesi gerektiğini düşünüyordu. Güreşten anlayan tarafsızlar da Kurt Dereli'nin yavaş yavaş güreşi bindirmeye başlamış olduğunun farkındaydılar. Kepsutlu bu arada ustalığını göstermiş ve bir iki sefer Kurt Dereli'yi tehlikeli durumlara sokmuştu. Ama Kurt Dereli bunların hepsinden de rahatça sıyrılabilmesini bilmişti. Şimdi hücumlarda bulunan, hamleler yapan hep Kurt Dereli'ydi. Çakır müdafaya geçmişti. Hasmı üzerine gelirken kendisi hep geriliyordu. İşte tam bu sırada hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu.

Kurt dereli sürekli olarak hasmının üzerine yürürken birden ayağa bir çukura girerek sendeler gibi oldu. Bunu tam vaktinde sezen ve bir güreş kurdu olan Capsutlu Çakır da fırsatı kaçırmadı. Hasmının sendelediğini fark eder fark etmez hemen üzerine giderek göğsünden şiddetle itti. Aynı anda tırpanı yetiştirince kurt dereli dengesini büsbütün kaybederek önce yere oturdu. Sonra da dirsekleri yere değecek kadar arkaya doğru yaylanırken birden toparlandı ve yüzü koyun döndü. Halbuki davul zurnalar birden kesilmiş ve Çakır da galibiyet temennasını çakmıştı. Bu durum karşısında ortalık bir anda karışıverdi. Capsutlu'nun taraftarları kendisini şiddetle alkışlıyorlardı. Ortalık... Yaşa Çakır! Yaşa Capsutlu! Yaşa aslan, gösterdin pehlivanlığın işte! Buna karşılık Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın taraftarları da ayağa fırlamışlar. Hayır olmadı. Mehmet Pehlivan yenik değildir. Açık düşmedi, göbeği yıldız görmedi diye bar bar bağırıyorlardı.

0: Evet, oldu olmadı tartışmaları sürüp giderken Kurtdereli de ayağa kalktı ve sanki ondan intikam almak istiyormuş gibi ayağının takılarak dengesinin bozulmasına sebep olan ve o görülmez çukuru ayağıyla hiddetle ezdi. İki pehlivan hala ortada duruyorlardı. Cazgır ise kararını ilan etmeden önce hakem heyetinin yanına gitmişti. Az sonra dönerek Kepsutlu Çakır pehlivana döndü. Mehmet pehlivanın ayağının çukura girdiğini hep gördük. İstersen güreşe devam edin dedi. Çakır, güreş bitmiştir. Bir dahaki sefere basacağı yere dikkat eder dedi. Peki dediğin gibi olsun ve arkasından halka dönerek güreşin resmi sonucunu ilan etti. Kurtdereli Mehmet pehlivan yere düşmüş ve dirsekleri yere değecek kadar açık vermiştir. Böylece Kepsutlu Çakır pehlivan galiptir. Bunun üzerine bir alkış koptu tabii. Alkışlar birbirini takip etti. Taraftarları Kepsutlu Çakır pehlivanı yeniden hararetle alkışlamaya koyuldular. Kurtdereli'nin taraftarları hala yenilişin tamam olmadığını, Kurtdereli'nin yenilmemiş bulunduğunu ileri sürerek bağırıp çağırıyorlardı ama artık bunun bir faydası olmayacaktı. Kurtdereli meydanı terk etmeden önce rakibine döndü. Bugün talihin yolunda gitti dedi. İnşallah bir daha tutarız. İnşallah dedi Kepsutlu ama unutma ki insanın talihi her zaman böyle yaver gitmez diyordu Kurtdereli. Seninle 10 sefer tutsam 10 seferde yenerim dedi Kepsutlu. Orasını Allah bilir dedi Kurtdereli. Ben de bilirim dedi Kepsutlu ukala ukala. Konuşacak başka şeyleri kalmamıştı. Kurtdereli hıncını ve üzüntüsünü yenmeye çalışarak arkadaşlarının yanına geldiği vakit onların hepsini de üzüntülü buldu. Evet arkadaşları şöyle sitem ediyorlardı. Ne dikkat etmezsin bastığın yere. Boşu boşuna kaybettiğin güreşi. Boşu boşuna. Tam da bindirmiştin yahu. Yazık oldu diyorlardı. Kurtdereli onları teselli etmek için şöyle konuşmuştu. Canım ne üzülürsünüz. Güreş bu. Güreş bir kısmet meselesidir. Demek ki kısmet onunmuş. Bize düşen şey onu bir başka güreşte yakalamak ve intikamımızı almaya çalışmaktır. Evet. Böyle diyordu Kurtdereli arkadaşlarını teselli etmeye çalışırken. Ama hakikatte en fazla teselliye muhtaç olan da yine kendisiydi tabii. Teselliye muhtaç olan kendisiydi ama ne var ki bunu anlayan yoktu ortada. Kurtdereli akşamüstü köye vardığı zaman başı önünde olduğu halde eve girdi. Şimdi onu düşündüren şey annesine dert anlatmaktı, onu ikna etmekti. Annesinin bu işlerde ne kadar hassas olduğunu pek güzel biliyordu. Kendisini görenlerin çok iri, pehlivan yapılı bir kadın diye anlattıkları annesi oğlunun süklüm püklüm içeri girdiğini görür görmez durumu hemen anladı.
1: Yendiler mi seni?
2: Evet anne. Yenildim.
1: Katrancıya mı?
2: Hayır. Kepsutlu Çakır pehlivana yenildim.
1: Abi? Nasıl yenilirsin ona?
2: Kaza.
1: Hayır. Bunu kabul edemem. Çakır'ı rahatça yenmen gerekirdi.
2: Olmadı işte. Bir başka vakte kaldı.
1: Ben de seni ne diye yenildiğini biliyorum. Zaten durumun gözümden kaçmış değildi.
0: Kurtdereli bir şey söyleyebilecek durumda değildi. Annesine karşı gelecek değildi ya. Annesi karısını kendisinden uzak tutmaya çalışıyordu. Neden sonra oğlunun nasıl bir kazaya gelerek yenildiğini öğrenince bu cezayı yeterli gördü. Kurtdereli katrancıyla hesaplaşmayı bir yana bırakmış, ondan önce Kepsutlu Çakır pehlivandan intikamını almak üzere onun peşine düşmüştü. Ne var ki hiçbir yerde kendisini bulamıyordu. Tam bu sıralarda ustasını bir gün karşısında buldu. Haydi çardağa gidiyoruz diyerek onu yanına aldı, beraberce çardak yolunu tuttular. Küçük Hüseyin pehlivan Kurtdereli'nin Kepsutlu Çakır ile yapmış olduğu ve yenildiği güreşi de haber almıştı maalesef. Yolda bunu kendisine söyledi. Çakır seni yenmiş ha diyordu. Öyle oldu usta dedi. Merak etme. Bunun için sana bir şey diyecek değilim.
2: Çünkü bu güreşin nasıl geçtiğini güzelce öğrendim. Ayağım bir çukura girince Çakır fırsatı kaçırmamış dedi ustası. Öyle oldu. Yoksa güreşi bindirmişimizsin. Çakır da bunu fark ettiği için yeniden güreşe razı olmamış ha? Doğru duymuşsun usta dedi. Sen nasıl buldun bunu? Başıma bir kaza gelmeyecek olsa onu her zaman yenerim gibi geliyor bana. Böyle dedi Kurtdereli. Ustası onun için de üzülmene sebep yok diye teselli etti. Her yerde aradım onu fakat bulamadım usta diye söylendi. Bir gün nasıl olsa karşılaşırsınız. Neyse katrancının mutlaka çardağa geleceği belli oldu. Hiç olmazsa onunla tutarsın diyordu. Vallahi dedi buna çok sevindim dedi. O kadar çok sevindi ki Kurtdereli. Çok sevindi. Katrancı Kepsutlu'dan çok daha fazla pehlivandır diyordu biliyorum. İnşallah onu yener ve rahatlarsın. Bana kalsa şu anda onu yenebilecek haldesin. İnşallah dedi. Üç gün sonra bir yolculuktan sonra nihayet çardak görünmüştü sevgili dinleyenler. Evet çardak göründü görünmesine ama ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Efendim bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Cevherin değerini sarraf bilir.

Zahire tapan batına nasıl iman etsin? İlmi gururunu besleyenler tevazudan ne hisse alır? Başı boş olanlar göklerin gemiyle bağlı olanlarını nasıl idrak etsin? Cevherin değerini sarraf bilir ve selam. İlmi zahirde zamanının ileri gelenlerinden biri olan Fahrettin Razi Hazretlerinin ismi bütün İslam aleminde duyulmuştu. Maveraün Nehir'den Herat'a geldiği zaman orada bulunan bütün alim ve salihler hep onu ziyarete geldiler. Etrafında insanların dört dönmesini ve kendilerine son derece itibar etmelerini memnunlukla gören Fahrettin Razi Hazretleri bir gün "Bizim ziyaretimize gelmeyen de var mı?" diye sordu. Oradakiler, "Bir zat var ki köşeyi inzivasına çekilmiş, sizin geldiğinizi duyduğu halde gelmedi." dediler. Fahrettin Razi buna hayret etti. Bu kadar alim ve fazıl zatlar gelip bize ikramda kusur etmezlerken onun böyle yapması nedendir acaba diyordu kendi kendine. Bir zaman sonra o muhitin büyüklerinden biri bir ziyafet tertip edip hem Fahrettin Razi Hazretlerini hem de o maneviyat ehli zatı davet etti. Davette yemekler yenip namazlar kılındıktan sonra sohbet faslı başladı. Sohbet esnasında İmam Fahrettin Razi Hazretleri o zata kendisini ziyarete niçin gelmediğini sordu. O da "Senin için ziyaret edecektim" dedi. Fahrettin Razi Hazretleri, "Ben Müslümanların imamıyım. Bütün ilim ehli beni ziyaret etti." buyurunca o zat cevap verdi. "Duyduğuma göre senin övünmen ilimleymiş. Halbuki ilmin başı Allah'tan korkmaktır. Senin irfan-ı ilahiden bilgin nedir?" diye sordu. Bunun üzerine İmam Fahrettin Razi Hazretleri, Allah'ın varlığına ve kudretine dair çeşitli akli ve nakli deliller serdetti. İmamı sonuna kadar dinleyen o zat-ı şerif, "Sen Allah'ın varlığına delil getiriyorsun. Halbuki delil bir şüpheyi gidermek için getirilir. Oysa Allah Celle Celaluhu benim kalbime öyle bir feyiz ve nur vermiştir ki oraya Allah'ın varlığına dair şüphe girmesi imkansızdır." deyince bu sözler İmam Fahrettin Hazretlerine çok tesir etti ve derhal o zatın ellerine yapışarak himmet diledi. Ondan sonra şeyhi ona öyle ilim kapıları açtı ki İmam Fahrettin Razi bu himmetle Tefsir-i Kebir'i yazmak şerefine erdi. Evet, cevherin değerini sarraf bilir. Cevheri cevher eden sarrafın elleridir. Sarraf aşktır. Sarrafın elinden çıkan cevher ise aşktandır.

0: Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve Mekanlar. Radyo Belgeseli.
1: Arkeologlar, kuyumculuk neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir diyorlar. Bazı kaynaklara göre günümüzden 30 bin yıl önce insanoğlu ölülerinin mezarlarına koyar takıları. Deniz kabuklarından, ilginç taşlardan, hayvanların boynuzlarından, kemiklerinden ürettiği bu takıları mezara koymalarının sebebi, ölenlerinin ruhlarını kötülüklerden koruyacağına inanılmasıdır. Bir türlü baş edemediği kötülüklerden korunmak için kendi vücudunu da bu takılarla donatır yıllar boyunca. Eldeki bilgilere göre 30 bin yıl öncesinde ilkel sanatın ilk ürünlerinden biridir takılar. O zamanlarda deniz kabukları, hayvan dişleri ve yumuşak taşlardan yapılan takıların daha çok dini anlamlar taşıdığına inanılıyor. Değerli madenler ve taşlar insanlık tarihi boyunca kimi zaman asaletin, kimi zaman da zenginliğin simgesi olarak işlendi, kullanıldı. Madenler ve değerli taşlar söz konusu olunca, kullanım alanı olarak akla ilk gelen takıların geçmişi, günümüzden 30 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Ancak uzmanlar, gerçek anlamıyla kuyumculuğun Mezopotamya'da, Mısır'da ve Anadolu'da, milattan önce 4. bin yılın sonlarına doğru başladığını belirtiyorlar. Takı formları bu bölgeden ticari ilişkiler, diplomatik hediyeler, istilalar ve göçlerle dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır. Bugün bile kullanılan döküm teknikleri ve süs kakmalar Mezopotamya'da ve Mısır'da geliştirilerek başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Antik takıların karmaşık kompozisyonları, ayrıntılı ve özenli işçilikleri incelendiğinde, madenleri işlemede kullanılan ilk aletlerden, günümüzdeki üstün teknik bilgi de dahil olmak üzere, tarihi süreç hakkında bilgi elde edilebiliyor. İnsanın oluşturma gücünün bir uzantısı olan bu teknik gelişimler, aynı zamanda insanın çevresindeki malzeme ile savaşımının da bir göstergesi kabul ediliyor. Altın, insanın en çok değer verdiği madendir. İlk para, altını zenginlik olarak benimsetmiştir. Kral, şah, padişah gibi yöneticiler, güçlerini genellikle sahip oldukları hazine denilen altın ve değerli eşyaların saklandığı binalarından almışlardır. Çok eskilere gidilecek olursa, Karun hazinesi, bunların en meşhur olanlarından biridir. İşleme kolaylığı yüzünden altın, bütün madenlere üstün gelmiş ve bilinen bütün tekniklere uygulanmış, akla gelecek her alanda her çeşit sanat eseri yapılmıştır. Bu nedenle kuyumculuk denildiğinde ilk akla gelen maden altın olur. Ve kuyum sözcüğüyle sanki bütünleşir. Kendi başına kullanılmasının yanı sıra ahşapta, mermerde kaplama, altın yaprak, madende tombak, kağıtta süsleme olarak da kullanılmıştır. Gümüş ve altın gibi madenler üzerine çoğunlukla değerli taşlar işleyerek kıymetli ziynetleri yapmak sanatı olan kuyumculuk, Osmanlı döneminde gelişimini sarayda ve saray dışında olmak üzere iki yönde sürdürmüştür. Osmanlı sarayında çeşitli hizmet erbabı sınıflar mevcut olup bunlardan biri de ehli hiref denilen sanatkarlar zümresiydi. El sanatlarıyla uğraşan kimseler demek olan ehli hiref, devşirme zamanında saraya verilen acemilerden oluşur, hizmete alınanlar ustaların ellerinde yeteneklerine göre yetiştirilirlerdi. Bu sanatkarlar arasında yer alan kuyumcular, Topkapı Sarayı'nın orta kapısıyla Akağlar Kapısı arasında kalan Birun denilen bölümde yaşamaktadır.

kuyumcudaydılar. Amirlerine kuyumcubaşı denirdi. Kuyumcular devşirmelerin kabiliyetlilerinden yetiştirilirdi. Kuyumcubaşı bunlar arasından yetişme olmayıp saray dışındaki kuyumcu esnafının usta, ihtiyar ve muhtemetlerinden tayin olunurdu. Bunlar saray kuyumcularına nezaret ederler ve onları yetiştirirlerdi. Saray için alınacak mücevherlerle yabancı hükümdarlara hediye olarak yaptırılan mücevherler kuyumcubaşı tarafından muayene edilir ve kıymetleri belirlenirdi. Ehl-i Hirep teşkilatında kuyumculukla uğraşan pek çok ustanın ve çeşitli bölüklerin yer aldığı belgelerden anlaşılmaktadır ki, bunların başında altın işçiliği yapan Zergeran bölüğü gelmektedir. Yeşim, Necef ve maden eserler üzerine atılan kakmacılığı yapanlara Zernişani denilmekteydi. Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan hazine koğuşunun amiri, hazinedarbaşı ve hazine ketudasıydı. Hazinedarbaşı sarayın en nüfuzlu görevlerindendi. O, sarayda hizmet gören ve sayıları 2000 kadar olan saray sanatkarlarının başı olduğu gibi, Enderun hazinesi ve saraya ait mücevherler ve kıymetli eşyanın korunmasından da sorumluydu. Saray kuyumcuları, harem ve padişahtan gelen siparişlerin yanında, bazen de büyük Enderun ağalarının siparişi ya da tamir işleriyle uğraşırlardı. Osmanlı padişahlarının güzel sanatlara, özellikle tezhip, hat, musaki, resim ve ağaç işlerinin yanında kuyum işlerine de duyduğu sevgi ve ilgi öylesine yoğunlaşmıştır ki, bazen bizzat uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre, Yavuz Sultan Selim şehzadeliğinde Trabzon'da kuyumculuğu öğrenmiş ve babası Sultan II. Bayezid adına sikke kazımıştır. Kefe ve Manisa'da Sancakbeyliğinde bulunan Kanuni'nin, şehzade iken maiyetinin ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayan esnaf takımının arasında bir de zergerin bulunması, onun bu mesleğe verdiği önemi göstermektedir. Osmanlı kuyum işlerinin başında, padişahların saray atölyelerine ve kuyumculara yaptırdıkları en değerli eserler gelmektedir ki, bunlar arasında Kabe'ye gönderilmek üzere yapılanlar, Hırka-i Saadet ve padişahların kendileri için yapılanlar gelir. Padişahların Mekke ve Medine'ye her yıl en kıymetli eşyalardan ve mücevherlerden oluşan Sürre-i Hümayun gönderme geleneği, Osmanlı Devlet İdaresi'nin önemli bir uygulamasıydı. Ve kuyumculuk mesleği, manevi kıymeti düşündürmek anlamında da kendini ispat ediyordu. Padişah, Sadrazam, Valide Sultan ve Baş Kadın Efendi'nin Ehl-i Hiref'ten saray ustalarına yaptırdıkları değerli taşlarla süslü altın şamdan, buhurdan, gül abdan gibi eşyalar yüzyıllarca Medine'ye bu şekilde gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'ın İngilizler tarafından Osmanlılardan alınması sebebiyle dönemin Medine muhafızı Fahrettin Türkkan Paşa tarafından bu değerli eşyalar İstanbul'a getirilmiş ve Enderun hazinesine konulmuştur. Osmanlı padişah hazinelerinden günümüze kadar gelen eserler, değerli taşlarla süslü altın, yeşim, necef, porselen, tutya ve diğer madenlerden yapılmış olup, bunlar Osmanlı kuyumculuğunun altın kakmacılığını ve taş işçiliğini yansıtmaları bakımından önemlidirler. Osmanlı kuyumculuğu, 16. yüzyılın son çeyreğinde çeşitli sanatlarda olduğu gibi kuyumculuk sanatında da en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemin en önemli sanatçılarından olan Bosnalı Mehmet Usta, Sultan 3. Murat döneminde Ehl-i Hiref'in Zergerler Bölüğü'nde 1588'den

itibaren kuyumcu başı olarak görev yapmış, görevini Sultan 3. Mehmet döneminde de sürdürmüş, Sultan 1. Ahmet zamanının ilk yıllarına kadar serzergeran olarak çalışmıştır. Onun Topkapı Sarayı hazinesindeki imzalı ve tarihli eserleri arasında Sultan 3. Murat Divanı'nın kabı, Hırka-i Saadet Sandığı ve Sultan 3. Murat tarafından Kâbe için yaptırılan asma kilit ve anahtar yer almaktadır. Osmanlı Sarayı'nda altın, eşyalarda genellikle saf olarak değil, başka bir madenle karıştırılarak kullanılmıştır. Örneğin, sofra takımlarında altın yerine gümüş ve tombak tercih edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Balkanlardaki bazı altın ve gümüş madenlerinin, daha sonra da doğudaki gümüş madenlerinin Osmanlıların eline geçmesi, ayrıca İstanbul ve Trabzon gibi kuyumculuk merkezlerinin padişahların emrinde olması, bu tür eşyaya olan ilgiyi bazen arttırdıysa da, bazı padişahlar çok sade yaşadıkları gibi mücevher, altın ve gümüş eşyaya iltifat da etmemişlerdir. Osmanlı kuyumculuğunun en güzel örnekleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen zümrütlü hançer, kaşıkçı elması, Kanuni Sultan Süleyman'a ait fil dişi ayna, altın beşik ve bayram tahtı bu önemli parçalar arasında sayılabilir. Ayrıca Osmanlı kuyumculuğu, Kur'an kabı, kılıç, hançer, gürz, gaddare, tüfek, tesbih, bardak, matara, kase, şerbetlik, maşraba, zarf, kutu, sandık, şamdan, buhurdan, gülabdan, kaşık, nargile, yazı takımı, yelpaze, ayna, tarak, askı, kamçı, sadak, Kâbe hediyeleri, taht, beşik, örtü, kaftan, at koşu takımı gibi küçük ve büyük boyutlu eşyalar, yani dekoratif eşya ve kullanımına yönelik eşyalardan başka, küpe, bilezik, yüzük gibi takı çeşitleri olarak da oldukça güzel eserler ortaya koymuştur. Tarihi araştırmalar, Hititlerden Urartulara, Perslere, Selçuklulara, Osmanlılara kadar değerli madenlerin işlenmesiyle oluşan takı sanatının, insanoğlunun vazgeçilmezi olduğunu gözler önüne seriyor. Takının çağlar boyunca mezarlardan şatafatlı salonlara kadar süregelen serüveni, değerli taşların keşfedilmesiyle birlikte farklı boyutlar kazanarak günümüze kadar bir sanat, bir meslek olarak sürüyor. Kıymetli madenlerin incelikle işleniyor olması, takı ve mücevhere yüklenen anlamların değişmediğini, kolay kolay da değişmeyeceğini gösteriyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir şehrin kıyısından köşesinden geçmek oralı yapmaz bizi. Bir erenin duasına amin demek, bir mabedin göğsüne yaslamak başı ve sultanların nişanlarını iyice idrak etmek gerek önce. Daha da önce konuştuğu dili öğrenmeli. Tarif gerektirmeyen şehirlerin özlemiyiz belki de. Etrafını çeviren dağlar, kıyısına kurulan göller, meydanına yerleşen tepesi gibi hakiki rehberleri olmalı şehrin, tıpkı Konya gibi. Cümle diyardan göçüp buraya yerleşenlere mi soralım kimdir diye ev sahibi, yoksa kadim medeniyetleri bağrına basmış topraklarına mı? Bir Tebrizli Şems'te arayalım cevabı, bir Sultan Alaaddin'de. İkisinin de nazarına ilişen diyarlara doğru koyulalım buralı olmak için. O vakit yolumuz ya Karatay'a düşer ya Beyşehir'e. Zamanın tersine aktığı besbelli kökleriyle. Sultanların tahtına kurulmak, uluların duasına karışmak, dillere destan güzelliklerde ömre yetecek bir tefekküre kavuşmak mümkün bu şehirde. Öyleyse beş duraklı bir günün ilkinde bu çağrıya tutunarak kapısını çalalım. Bu davetle buluyoruz Konya diyarının gerçek sahibini. Alaaddin Tepesi'ndeki bu cami bir yolculuğun ilk durağı gibi. Son durak için 16 saat ve 59 dakika var önümüzde. Bir erenin kaleminden duaya uzanan, aminleri milyonları bulan dizeler geliyor hatırımıza. Bu toprakları gülşene çeviren, idarecileri hakka

hizmete sevk eden ilahi kelam işte bu camiin derininde. Hissedar olmak için vaktin ilk aralığında Alaaddin Camii'nin secde mekanlarına kuruluyoruz. Namazın ardından

edilmiştir. Selçuklu Sultanı Rükdettin Mesud'un son zamanlarında yapımına başlanılmış, 2. Kılıç Arslan devrinde inşaatına devam edilmiş, Sultan Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Cami, İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. İçerisindeki sütunlar ormanı andırmaktadır. Bütün sütunlar Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer sütundan ibarettir. Caminin en ilginç taraflarından biri de minberidir. Minber, abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerindendir. 1155 yılında Ahlatlı Megnun Mert'i tarafından yapılmış bir şah eserdir. Çinilerle süslü mihrabın önünde, Çin'i süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Camide bulunan kitabelerden anlaşıldığına göre, caminin mimarı Dımaşklı Mehmet bin Havlan'dır. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bulunmaktadır. Kuzeyde, avlu içinde camiye bitişik iki türbeden dıştan gelen ongen planlı ve külahla örtülmüş olanı 2. Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. İçinde 2. Kılıç Arslan, 1. Keyhüsrev ve Alaaddin Keykubad'ın mavi üzerine beyaz kabartmalı kitabeyle süslü sandukaları vardır. Bir söylentiye göre Sultan Alaaddin Keykubat bir saray yaptırmak ister Konya'da. Ama bu sarayın büyükçe bir tepede ve şehre hakim konumda olmasını ister. Tabii böyle bir yer bulunmamaktadır ve her yer düzdür. Sultan ferman çıkartır hemen. Herkesin toprak getirip bir yere yığmasını emreder. Halk, kağnı ve çuvallarla taşıdığı toprağı bir bölgeye yığar. Böylece büyük bir tepe oluşur. Zamanla adı Alaaddin Tepesi olur. Ve yine bir zamanlar Konya'nın bu tepeden ibaret olduğu ve çevresinin bir surla çevrili olup bu sur sayesinde korunduğu da söylenir. Görünüşe göre efsanelerin kucağına oturmuş bir tepe var önümüzde. Konya'nın 6 tane şehirler arası bağlantı yolu var. Bunların hepsi Alaaddin Tepesi'ne çıkıyor. Herhangi birine girdiğinizde hiçbir yere sapmadan komşu illere ulaşabiliyorsunuz. Alaaddin Tepesi'ni saran kavşaksa 1250 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük döner kavşağı olarak biliniyor. Tepeye çıktığımızda 20. yüzyıla kadar Rum ve Ermeni toplulukların yaşadığı bir mahalleyi görüyoruz. O dönemlere ait kiliselerin yerinde şimdilerde ordu evi yer alıyor. Gözümüze ilişen bu Selçuklu köşkünün kalıntısı tamamen yok olmasını önlemek amacıyla şemsiye görünümündeki bir çatıyla muhafaza ediliyor. Alaaddin Camii'nin hemen yanındaysa 1908 yılında Konya Valisi Ferit Paşa tarafından yaptırılan çeşme ve su deposu var. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti, Orta Çağ'ın nadir tarihi şehirlerinden biri olma özelliğini taşır Konya. Daha da öncesinde şehir iki surla çevriliydi. Biri günümüzde Alaaddin Tepesi'nin etrafını kuşatıyordu. Neolitik dönemlerden kaldığı söylenen bu tepede, Bizanslılar zamanında önemli yapılar bulunuyordu. Bu yapıları korumak için tepeyi, yüksek, muhkem duvarlarla koruma altına almışlardı. Mahalle ve sokaklar daha çok bu duvarın dışında yer alıyor, bu alanlardan sonra bağ, bahçe ve tarlalar geliyordu. Uzun yıllar birçok olaya sahne olan bu surlar, Bizanslıların son zamanlarında hayli yıpranmış ve yıkık durumdaydı. Selçuklular şehri ele geçirdikten sonra başlayan imar ve iskan faaliyetleri sırasında surlar da esaslı şekilde tamir görmüştür. Selçuklular döneminden sonra Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında da Konya Kalesi ve surları bakım ve onarım görmüştür. Konya, kale, sur ve burçlarının inşa, tamir,

tamir, yenileme ve genişlemesine dair taş ve mermer kitabeler, insan ve hayvan figür ve kabartmaları Konya Müzesi'nde sergilenmektedir. Şems bir gün kaybolmuş ortadan. Mevlana Şems diye ağlar olmuş. Bir gün uzun yoldan bir adam gelmiş. Şems'i gördüm, ondan haberlerim var demiş. Adam Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkmış ve anlatmaya başlamış. İpe sapa gelmez tutarsız şeylermiş anlattıkları. Hazreti Mevlana çıkartıp hırkasını armağan etmiş adama. Anlamadın mı, adam yalan konuşuyordu demiş yanındakiler. Niye hırkasını verdiğini merak ederek. Ben demiş yalan haberine hırkamı verdim. Doğru olsaydı anlattıkları canımı verirdim. Peki Şems kimdi? Gönüller Sultanı olarak tüm dünyaya nam salan Hazreti Mevlana'nın uğruna canını vereceği sevginin kaynağı neredendi? Okuduğumuz gibi anlatalım o halde. Şems-i Tebrizi Makalat adlı eserinde "Benim Tebriz'de Ebu Bekir Sellebaf isminde bir şeyhim vardı. Veliliğin bütün feyz ve esrarını ondan aldım. Ama bende bir şey vardı ki onu şeyhim dahi hiç kimse görmüyordu. Ancak Hüdavendigârım Mevla onu gördü," der. 1244 yılında bir cumartesi sabahı Konya'ya geldiği dönemde 60 yaşındaydı. Mevlana'nın ruhunda ve Konya'nın ufkunda parlamadan önce şehir şehir gezmiş, mübareklerin hizmetinde bulunmuş, bazen medreselerde görev almış, bazen de küçük işler yapmıştı. Daima siyah keçe giydiği için tarikatindeki pirler ona, Kamil-i Tebrizi, çok seyahat ettiği için de Şems-i Perende derlerdi. Can dostu Hazreti Mevlana ile tanışma hikayesi şöyledir. Bir gün Hazreti Mevlana Pamukçular Medresesi'nden çıkmış, bineğinin üstünde öğrencileriyle giderken Şems-i Tebrizi ile karşılaşır. Şems Mevlana'ya dönerek, "Niçin Hazreti Muhammed, Allah'ım seni tesbih ederim, seni layık olduğun veçh ile bilemedik," diye nida ederken Bayezid Bestami, "Kendimi her türlü eksiklikten tenzih ederim," diyordu diye sorar. Hazreti Mevlana cevaben, "Bayezid bir yudumda kandı, idrak bardağı hemen dolu verdi. Oysa ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün Allah'a daha yakın olmak istiyordu." Şems bu cevabı duyduktan sonra ona gâh yarenlik etmiş, gâh mürşitlik.

Vakit Şeyhülislam Molla Camii'nin zahiri ve batıni, akli ve nakli bütün ilimleri cem etmişti diyerek tarif ettiği kibar-ı evliyadan Sadreddin Konyevi Hazretleri ile tanışma vakti. Esas ismi Ebu'l-Meali Muhammed bin İshak'tır. 1207 yılında Malatya'da doğan Sadreddin Konyevi Hazretlerinin babası İshak Efendi, kendisi gibi büyük bir alimdir. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Hazret'in annesi, nakledilen bilgilere göre Muhyiddin İbn Arabi ile evlenmiştir. Muhyiddin İbn Arabi'nin zahiri ve manevi tedrisinden geçtikten sonra birçok İslam beldesine yaptığı ziyaretlerin sonunda Konya'ya yerleşmiştir. Hadis ve tasavvufta ünü dünyaya yayılmıştır Sadreddin Konyevi'nin. Hazreti Mevlana, cenaze namazının Sadreddin-i Konyevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir. 1274 yılında Konya'da vefat etmiştir. İcazül Beyan, Miftahül Gayb, Nusus, Miratül Arifin, Nefahat gibi pek çok değerli eseri vardır. Sade ve bir o kadar da huzur verici caminin avlusunda türbesinin özelliklerini okuyalım şimdi de.

Türbe, Sadreddin Konyevi Camii'nin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin şekli, Selçuklu kümbetlerine benzemektedir. Gövdesi açık, kaidesi mermer işlemi olan türbenin üzerinde, köşeli bir tambura oturan, kafes şeklinde ahşap bir külah vardır. Kapısındaki kitabeye göre, türbe kütüphane ile birlikte 1274'te inşa edilmiştir. Etrafında 700 yılı aşkın zaman içerisinde sevenlerinin defnedildiği büyük bir mezarlık vardır. Gün öğlene kavuşmak üzere Konya'da. Bu şehir manevi durak bakımından çok zengin. Adımınızı attığınız her yolun sonu ya bir türbeye varıyor ya da camiye. Şimdi ise vakitlerden öğlen, camilerden Selimiye.

Öğle namazının ardından Konya'ya dair ne varsa ezberimizde, şimdi bir bir tekrar Selimiye Camii önünde. 7 saat ve 5 dakika varken diğer vakte, hatırımıza gelen şu bilgileri okuyalım o halde. Cami, Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1558 yılında Sultan II. Selim Konya valisi iken başlanmış, padişah olduktan sonra 1570 yılında tamamlanmıştır. Caminin Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı sanılıyor. Osmanlı klasik mimari üslubunda olan cami, plan bakımından İstanbul'daki eski Fatih Camii'ne benzemektedir. İbadet mekanına 3 kapıdan girilmektedir. Bunlardan ana giriş kapısı mermerden olup mukarnas dolguludur. Bu girişin üzerinde tarihsiz bir kitabe bulunmaktadır. İbadet mekanı 2 kalın paye üzerine oturmuş, oldukça yüksek merkezi bir kubbeyle örtülüdür. İbadet mekanının giriş kapısı ekseninde bulunan mihrabı gök mavisi renkte, mermerden mukarnaslı olarak yapılmıştır. Beyaz mermerden yapılan minberi, taş işçiliğinin güzel örnekleri arasındadır. Caminin son cemaat yerinin sağ ve solundaysa, tek şerefeli iki minaresi bulunmaktadır.

Konya çok sayıda kütüphaneye sahip bir şehir. Konyalıların okumayı sevdiği bu özelliğinden belli ediyor kendini. Kitaplara olan ilgileri atalarımızın yaptırdığı medreselerden miras olabilir mi diye geçiriyoruz içimizden. Ne de olsa bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde nice alimler yetiştirdi. Aklımıza gelen bu bilgileri pekiştirmek için Karatay Medresesi'ni görmek niyetindeyiz. Selçuklular dönemine ait Karatay Medresesi, Alaaddin Tepesi'nin eteklerinde bulunuyor. Günümüzde müze olarak kullanılsa da, vaktiyle eline kamışını, kitabını alıp şu kapıdan içeri giren talebeler canlanmıyor değil gözümüzde. Vakit kaybetmeden medresenin satır aralarında okuyalım tarihini, bir derse iştirak eder gibi. Karatay Medresesi, Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Çinileriyle ünlü bu medrese, Hazreti Mevlana döneminde dervişlerin buluşma mekanıdır. 19. yüzyılın sonlarında terk edilmiş, 1954 yılında tamir ettirilerek Konya Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Tek katlı yapı, sille taşından yapılmıştır. Gök mavisi ve beyaz mermerden yapılmış yazı ve desenlerle süslü kapısı, taş işçiliği şaheseridir. Medrese duvarlarında turkuaz, siyah, lacivert renkte çiniler kullanılmıştır. Bir hücre

hücresinde Celaleddin Karatay'ın türbesi bulunuyor. Bu medrese mana bakımından sembolik birçok öge barındırıyor. Örneğin ortadaki havuz yeraltını simgeler. Kare duvarlar yeryüzünü. Üstündeki kubbe gökyüzünü. Kubbeden çıkan diğer ufak bir kubbe de arşı sembolize eder. Ayetel Kürsi'nin "Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır" mealindeki pasajı Çinilerle kubbeye işlenmiştir.

Karatay Medresesi'nin satır aralarında okuduğumuz incelikleri tefekküre dalmışken, bir başka ilim merkezinde buluyoruz kendimizi. Burası İnce Minareli Medrese. Sıra buradaki incelikleri keşfetmekte. Merakla yaklaşıyoruz yanına. Vaktiyle hangi dersler verildi bilmiyoruz ama taşıyla, duvarıyla tarih dersi verir gibi. İnce Minareli Medrese ile ilgili bilgi sahibi olmak için bir levhadan yardım alıyoruz şimdi. Alaaddin Tepesi'nin batısında bulunan medrese, Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi öğretilmek maksadıyla 1264 yılında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Keluk bin Abdullah'tır. Darül Hadis, Selçuklu devrinin avlusu kapalı medreseleri grubunda olup tek eyvanlıdır. Doğusunda yer alan Taç Kapı, Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Giriş kemerinin iki tarafında yer alan üçer küçük sütun ve kemer kavsarısı bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. Kubbe kasnağında küfi yazıyla El Mülkü Lillah lafzıyla Ayetel Kürsi yazılıdır. İç mekanlardaki tuğlalar hem statik hem de dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Yapıya adını veren minarenin kaide kısmı muntazam kesme taş kaplamalıdır. Beden kısmı tamamen tuğla örgülüdür. Minare turkuaz renginde beyaz hamurlu tuğlalarla örülmüştür. Minarenin orijinali iki şerefeliyken 1901 yılında düşen yıldırım iki şerefeden birini tahrip etmiştir. İnce Minareli Medrese 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeyle oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve sandukalar sergilenmektedir. Selçukluların sembolü çift başlı kartal figürlerinin en güzel örnekleri yine bu müzede sergilenmektedir.

Geçmişi eski çağlara uzanan bir köy düşünelim şimdi. Kenarında akan çayla küçük ama derin bir tarihe yaşam alanı. Hangimizin köyü güzel değil ki diye geçirirken içimizden türlü medeniyetlerin izini taşıyan bir yer beliriyor yine gözümüzde. Her inançtan bir iz, her izden bir hikaye dinletse keşke bize. Yolları hala taşlı, evleri asırlık olmalı, koskoca bir tarihi bir çırpıda okumak için. Bu düşe uyan bir köy var aslında zihnimizde. Öyleyse istikametimiz Sille. Gevele Dağı'nın eteklerindeki vadide kurulan Sille, Konya merkezine 8 kilometre mesafede Selçuklu ilçe sınırları içerisinde. Sille çayının üzerindeki küçük köprüleri, kayalıklara oyulmuş tarihi yapıları, asırlık cami ve türlü yapılarıyla birlikte muazzam bir güzellikte. Geçmişi eski çağlara kadar uzanan bu köy, Osmanlı kaynaklarında su dirhemi olarak da kayıtlı. Selçuklular dönemi

döneminde bir köyken, Osmanlılar döneminde 60'a yakın köyün bağlı bulunduğu bir nahiye merkeziydi. Firikler döneminden kalan buluntular, Sille çevresinde eski çağlarda da yerleşim yerleri olduğunu gösteriyor. Selçuklular döneminde ise Konya'da yaşayan gayrimüslimler iskan etmiş. Karamanlıca adı verilen yerel bir dil kullanan buradaki gayrimüslimler, günlük hayatlarında Türkçe konuşmuşlar, ibadetlerini bile Türkçe yapmışlar. Sille çevresinde yetiştirilen cehriler, yani eşine az rastlanır kırmızı rengin elde edildiği kökler, Sille'de halıcılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmuş. Yine burada bulunan Sille taşı veya Ken taşı olarak bilinen taş, başta Konya ve Sille'deki birçok mimari yapıda kullanılmış. Bir medrese, iki kütüphane, 12 iptidai mektep, 5 gayrimüslim mektebi, 2 hamam, 18 çeşme ve taş köprüsüyle açık hava müzesi gibi. Özgün yapısı son yıllarda zarar görse de günümüzde köy ve çevresi sit alanı kabul edilip korumaya alınmış.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19'da 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: Vaktin evveline gitmişken ahirini unutmamak gerekir. Sarıdan kızıla çalan günlerin beş vakti de fırsat bizim için. İlahi huzura ermek için vaktin sahibine yaklaşmamız gerek, istikametimiz şaşmadan. Menzile varmamız için davetle tarif edilen yollara düşmek gerek. Vaktin ikindisine az bir zaman kalmışken Konya ilinin bir ucundan diğerine yollara koyuluyoruz işte bu niyetle.

ikindi namazının ardından seyrine doyamadığımız Beyşehir, diğer adıyla Eşrefoğlu Camii'nin bir yandan satır aralarında yazanları okuma derdindeyiz. 3 saat ve 9 dakika varken cebimizde, caminin anlattıklarına biz tercüman olup hakkındaki bilgileri bir bir okuyalım. 13. yüzyıldan kalan ahşap ayaklı camilerin en büyük ve özgün örneğidir. Cami, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın kurduğu kentte 1243'ten sonra beylik kurmuş olan Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297'de yaptırılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı olan yapı, 6 sıra halinde mukarnas başlıklı 48 ağaç direk üzerine mihraba dikey uzanan kirişlerle 7 nefli yapılmıştır. Orta Asya'da Semerkant ve Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki tek örneğidir. Caminin en önemli özelliklerinden biri, gölgeli nakış tekniğinin uygulandığı ilk eser olmasıdır. Yüzyıllar boyu kış aylarında caminin damındaki kar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. İçindeki yüzyıllık ağaç direkleri saklamak istercesine cepheler moloz taşlarla örtülmüştür. Mihrap önü kubbesi sırlı tuğla ve mozaik çiniyle kaplıdır. Anıtsal bir taç kapısı vardır. Caminin tavanı renkli kalemişi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kök boyalı motifler dikkat çekicidir. Ceviz ağacından yapılmış Mimar İsa Usta'nın eseri olan minber, caminin adeta sarayı andıran zengin ve gösterişli üslubuna uygun bir incelikle işlenmiştir. İçerideki bölümleri birbirinden ayıran ahşap parmaklıklar da oldukça ince bir ustalıkla geometrik şekillerle bezenmiştir. Emir Seyfettin Süleyman'ın 1301 tarihli türbesi ise caminin doğu duvarına bitişiktir.

Beyşehir Gölü, beynimizde oluşan onlarca fotoğrafik görüntüyü tamamlayan bir panorama olarak çıktı karşımıza. Rengine mavi mi desek, turkuaz mı yoksa yeşil mi? Varlığıyla huzuru önümüze seriyor. Toprağın envai türlü rengini sanki karşıdan ve o ulaşılmaz gibi gözüken yerden selamlıyor. Beyşehir Gölü bizlere merhaba diyor. Tıpkı yüzyıllar önce Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı selamladığı gibi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Beyşehir. Isparta'ya kadar uzanıyor eli. Yüz ölçümü 651 kilometre kare. Uzunluğu 45 kilometre, en geniş yeri 25 kilometre. Sadece bu bilgileri öğrenmek değildi niyetimiz. Tatlı suyundan bir yudum almak, kıyısından geçerken eşsiz bir görüntüyü fotoğraflamak. Toros ve Sultan Dağları'yla çevrili gölde pek çok ada bulunuyor. Bunlardan bazıları İdeli, Akburun, Kız Kulesi, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır. Ayrıca bol miktarda sazan balığı, aynalı sazan, turna, levrek ve kadife balığı da vardır. Bu bölge Beyşehir Gölü Milli Parkı adıyla koruma altına alınmıştır. Renklerin ve güneşin diyarı Beyşehir'in cömertliğinden kendini alamamış Alaaddin Keykubat. Bir selam az gelmiş, dillere destan olduğu söylenen yazlık saray, kubadabatı getirip bu güzel gölün kenarına kurdurmuş. Ünlü Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'nin Selçuknamesinde sözünü ettiği 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1220-1236 yılları arasında yapılmış Kubadabat Saray Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısıdır. Anadolu Selçuklu devrinde çevresinde aynı isimle anılan bir şehir teşekkül eden Kubadabat, sonraları terk edilip harabeye dönüşmüş. Kubadabat Sarayı, Büyük Saray dahil iki saray ve 16 binadan oluşmaktadır. Yapılar arasında bir oyun parkı ve Alanya Tersanesi'nin benzeri küçük bir ahşap tersane de bulunmaktadır. Daha önce benzeri görülmemiş kervansaray tarzında inşa edilmiş, birer mücevher gibi göz kamaştırıcı, süslü, figürlü çinilerle bezeli, eşsiz bir yapı olduğu kabul edilir.

Gün akşama uzanırken düşüyoruz yollara. Vaktin ikindisine veda ederken, Meram ilçesindeki Sahibi Ata Camii buyur ediyor bizi. Namazdan önce bir tanışma telaşı sarıyor bizi. Kendisiyle ilgili şu bilgileri öğrenmek için merakla sokuluyoruz yamacına. Yapı, Sultan II. İzzettin Keykavus döneminin 1258 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Eski cami, 1871 yılında yıldırım düşmesi sonucunda yıkılmış ve yine bu yıllarda yenilenerek bugünkü şeklini almıştır. Geçirdiği yangından sonra orijinal kısımlardan taç kapı, mihrap ve mihrabın yer aldığı duvar ve iki yanında bulunan fil ayağı şeklindeki payandalar kalmıştır. İki köşede yükselen minarelerden batıdaki ayakta kalmıştır. Mescidin mihrabındaki geometrik ve Rumi motiflerle süslü çiniler göz alıcı güzelliktedir. Dördüncü vaktin ilk aralığı beş kıyamlı bir huzura çağırıyor bizi. O halde vakit, rahmeti Rahman'a niyaz edip kalbimizin kıblesine yönelme vakti.

Yolculuğumuz hayli acıktırdı bizi. Konya denince akla ilk gelen lezzetlerden ikisi bizim aklımıza düşeli çok oldu aslında. 1 saat ve 25 dakika var yatsı vaktine. Konya mutfağına has, geleneksel lezzeti olan etli ekmeği tadarken inceliklerinden bahsetmemek olmaz. Bu yemek makine yerine tahta tezgahlarda kıyılan etten alıyor lezzetini. Soğan, domates, sivri biber, maydanoz, tuz ve karabiber de pidenin diğer iç malzemeleri.

Konya'nın saç arası tatlısını unutmadık tabii ki. Kaymak ve cevizli ruloların fırında pişirilip üzerine şerbet dökülmesini bilmek bile iştahımızı açmaya kâfi.

vaktin menziline varmak üzereyiz Konya şehrinde. Gün kızıldan maviye boyanır önce. Sonra da varılacak secdelerin huzuruna uzanır ilahi davetle. İplikçi Camii'nden yükselen işte bu çağrıya kulak verelim.

Namazın ardından İplikçi Camii hakkında şu bilgileri okuyalım şimdi. Süleyman Şah ve Alaaddin Keykubat devrinin ileri gelenlerinden Semaüddin Altınoba tarafından 1201 yılında yaptırılmıştır. Cami, dikdörtgen bir temel üzerine kurulmuştur. 12 adet fil ayağı, kuvvetli desteklere dayanan kemerler üzerine oturmuştur. 1953 yılında Klasik Eserler Müzesi olarak açılan cami, bir süre sonra boşaltılıp tekrar ibadete açılmıştır. Sultanlarının tacını taşıyan şehir. Aklımızda tevazu, ruhumuzda sakinlik kaldı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Monsieur Aharonyan Seyit Korkmaz, Monsieur Çobanyan Mehmet Ali İşgüder. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Sultan Abdülhamit Han, Osmanlı saltanatının en bahtsız ve sıkıntılı döneminde tahta geçmiş olmanın kendisine verdiği yükü, sıkıntı ve azabı her daim hissetmiş, yaşamış, ancak mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Öyle ki hamisi olduğumuz ve asırlarca topraklarımızda güven içinde yaşayarak, yaptıkları ticaretle zenginliğin doruğuna çıkarak, hazineye borçlar verip yüksek faizlerle tekrar tahsilatlar yapan ve bunu da devleti zayıflatmak, güçsüzleştirmek, hatta çökertmek için bir fırsat olarak gören Ermeni tebaadan bile büyük hakaretler görmüştür. Bunlardan biri 5 yıl kadar İstanbul'da kalmış Ermeni asıllı bir Fransız olan Pierre Kıyar'dır. Fransız olmasına ve Fransa'dan gelmesine rağmen Ermeni cemaat içerisinde aslı Ermeni olduğu için yer bulan ve Ermeni menfaatleri için hizmet eden, sürekli bu cemaati kışkırtan yasaları, icraatleriyle huzursuzluk çıkaran bir şahsiyettir. Öyle ki cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Hayvan

0: Gel paşa gel. Görür müsün tebaayı sadıka dediğimiz insanların hem devlet Ali Osman hem de hakkımızda yazdıkları herzeleri. Biz bunlara hami olmaktan başka ne yaptık? Bu ülkenin nanu nimetiyle beslenen bunlar ne vakit bize bu kadar düşman oldular? Yıllardır birlikte yaşadıkları bu ülkeye, devletimize karşı bu kadar kini ne vakit biriktirdiler yüreklerinde?
1: Hakkı haliniz var sultanım. Ancak malumunuz olduğu üzere bizim içimizde bizden bildiğimiz insanların kimler tarafından kandırıldığı, kimler tarafından yoldan çıkarıldığı bellidir.
0: Asırlarca birlikte yaşadık paşa. Asırlardır aynı topraklarda yaşadık. Geldiğimiz zaman onlar bu topraklardaydı. Ancak adaletle davrandık. Kimsenin hakkını gasp etmedik, kimseye haksızlık etmedik. Dedem cennet mekan Orhan Gazi fethettiği her beldedeki Hristiyan ahaliyi kendi himayesine almadı mı? Dedem cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman fethin gereği sahip olduğu mülklerin hepsinde adaletle davranmadı mı? Hristiyan ahaliye merhamet göstermedi mi? Mahkemelerinden ibadethanelerine kadar sahip oldukları kendilerine ait her mekanda kendi inanışlarına, kendi kurallarına varıncaya kadar serbestlik vermedi mi?
1: Verdi sultanım. Her daim adalet ve merhametle davrandı bu insanlara.
0: Paşa, biz onlara tebaayı sadıka dedik. Sadık tebaamız dedik. Öyle baktık. Adaletsiz davranan kendi kardeşlerimize cezalar kestik.
1: Hakkı haliniz var efendim.
0: Peki nedir paşa bu hal? Şu gördüğün herzeler nedir? Bakın akşamdan beri evirip çevirip bakıyorum, okuyorum, aklım almıyor. Masamın üzerinde duran bu paçavraların müsebbipleri şimdi huzuruma girip yüzüme nasıl bakacaklar?
1: Sultanım, siz ne emrederseniz onu yapalım. Emredin, hiç huzurunuza almadan hallerine bakalım.
0: Yok, öyle bir şey yapılmasına asla müsaade etmem. Gelecekler huzuruma. Haber gönderdiniz değil mi mezkûr şahıslara?
1: Elbette sultanım. Emrettiğiniz gibi haber gönderdim, gelmelerini istedim.
0: Âlâ, gelsinler bakalım. Yaptıkları bu ahlaksızlığa nasıl bir kılıf bulacaklar? Çekilebilirsiniz. Beni yalnız bırakınız. Bir miktar düşünmek isterim. Ya Rabbi, nanu nimetimizle kursaklarını büyüten bu soysuzlara fırsat verme. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Biz Müslümanları düşmanlarımızın karşısında zelil etme, mahcup düşürme.

0: Sultanım, emrettiğiniz üzere Ermeni cemaatinin önde gelenlerinden Aharonyan ve Çobanyan efendiler ve hakkınızda sürekli ilzam eden Fransız asıllı Pierre Kıyar huzura kabullerini arz ederler.
1: Alın içeri. Zaptiyeler nezaretinde olsun o edepsiz. Asla yanından ayrılmasınlar.
0: Emredersiniz sultanım.
1: Neden böyle bir ifade Monsieur Kıyar? Neden bu kadar kin dolu cümleler? Bu memleketin insanı size ya da soyunuza ne kötülük yaptı? Ya da burada kaldığınız müddetçe hakkınız mı gasp edildi? Can güvenliğiniz mi tehlikeye girdi? Ya da tarafımdan size bir hakaret mi edildi? Fiilen bir müdahale mi yapıldı?
2: Haşa, sultanım, asla!
1: Ne lazım gelir sizi lime lime doğratsam? Mülk-i Osmani'desiniz. Yazdıklarınız, söyledikleriniz, sohbetleriniz ve Ermeni cemaati içindeki tutumunuzla asırlardır kardeşçe yaşayan ve tebaa-i sadıka olarak bildiğimiz Ermeni cemaati

0: cemaati, veli nimetleri olan devlete, akrabalık kurdukları millete düşman etmekteki kazancınız ve maksadınız nedir?
1: İftira sultanım, kutsal Meryem üzerine yemin ederim ki iftira. Ben öyle şeyler yapmadım.
0: Utanmadan yalan söylüyorsunuz. Bunca yaşınıza rağmen inkar ediyorsunuz. Alın, harfiyen konuştuklarınız. Siz beni çocuk mu sanırsınız? Bu da sizin kaleme aldığınız herzeler. Bu herzelerin tamamı sizin uydurmanız ve bu masum millete iftiranızla dolu. Bana da bu kitabınızda kızıl hayvan diye hitap ediyorsunuz. Nedenini çok merak ettim.
1: Efendimiz.
0: Merhamet dilenmek için geç kalmadınız mı? Evet, Monsieur Ahoranyan ve Monsieur Çobanyan. Ermeni cemaatinin önde gelen iki ismi. Sözleri senet olan şahıslar. Bugüne kadar bu memleketin ve bu milletin nan-u nimetiyle müreffeh bir hayat süren, evlad-u iyaliyle hayatları eman altında bulunan sizler, nasıl müsaade ettiniz? Hiç itiraz etmeden nasıl kabullendiniz bu sergerdenin yazdıklarını? Kaldı ki sizin dedeleriniz ve ecdadınız bu memlekette doğdu, büyüdü. Sizler bu memleketin nan-u nimetiyle büyüdünüz. Dün Fransa'dan Nidü'yü belirsiz bir vaziyette gelen bu adam sizi nasıl kandırıp da kendine uydurdu?
2: Haklısınız sultanım. Lakin bizden ziyade cemaatin içinde bulunan gençlerin aklını ve fikrini zehirleyerek bu hale getirmiştir.
0: Mani olaydınız efendim. Sadece gençlerle değil, Ermeni cemaatinin her ferdiyle neredeyse irtibata geçmiş, kısa süre içinde sizlerin de üstünde bir otorite oluşturmuş bu adam. Buna nasıl müsaade edersiniz?
3: Efendimiz, ne derseniz haklısınız. Ancak bunun bizi kandırması biraz da sizin idarenizden kaynaklanmıştır.
0: Ne demek şimdi bu?
3: Efendimiz, Sadrazam Mithat Paşa ve avanesinin yaptıklarından haberdar değilsiniz kanaatimizce. Dersaadet içinde bulunan azınlıklara karşı takındığı tavır ve vaatleri insanlarımızın kafasını çelmiştir. Zihinlerini bulandırmıştır.
0: Mithat Paşa. Ah Mithat Paşa. İhanetin bu kadar mı aşikar, hırsın bu kadar mı büyük?
3: Sultanım, sadece Mithat Paşa da değil, diğer birçok mebus da aynı şekilde hareket etmektedirler. Mamafi, Mithat Paşa'nın etkisinde kalan birçok ayan aynı şekilde düşünmektedirler.
2: Müstebdit bir padişah olduğunuz ve artık vaktinizin geldiği, hallinizin en kestirme bir yol olduğu ve en kısa zamanda sizin hallinizle ilgili bir tedbirin alınmasının gerektiğini konuşmaktalar. Ayrıca İngiliz sefaretiyle de sıkı fıkıdır kendileri. Namık Kemal ve diğer beyler de çok sık İngiliz sefaretinde toplanırlar. Onların düşünceleri ve söylediklerinin yanında Monsieur Kıyar'ın söylediklerinin çok daha hafif kaldığını söyleyebilirim.
0: Susunuz Monsieur! Bir Osmanlı ayağınıyla bir serseriyi aynı kefeye nasıl koyarsınız? Emrimdir.
4: Sultanımız.
0: Monsieur Kıyar Namzat'ın Ermeni tebaa ile ilgili düşünceleri, nutukları ve onları devlete, saltanata karşı ayaklandırmaya çalışması, söyledikleri ve yazdıklarından dolayı tutuklanmasına ve zindana konulmasına, Monsieur Ahoranyan ve Monsieur Çobanyan başta olmak üzere cemaatin tüm ileri gelenlerinin sorguya çekilmesine, çete faaliyetlerine katılan Ermeni gençlerin derdest edilerek tutuklanmasına, Ayan Meclisi'nin acilen toplanmasına, Mithat Paşa ve ismi geçen diğer zevatın huzura getirilmesine.
4: Zaptiyeler, tutukluyu derdest edin ve götürün. Diğerleri çıkın. Sultanımızla görüşmeniz hitama ermiştir.
5: Hadi yürüyün, sultanın huzurunda edepsizlik yapmayın.
6: Yürüyün, hadi yürüyün.
5: Kesin sesinizi, yürüyün.

nano nimetiyle nasiplendiği devletine ihanet eden, devletin her türlü imkanıyla beslenmesine rağmen iradesizce devletine isyan edenlere merhamet göstermek, adaleti ve merhameti hak edenlere karşı haksızlık olur.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dunlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Monsieur Aharonyan Seyit Korkmaz, Monsieur Çobanyan Mehmet Ali İşgüder. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
6: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi

27 Haziran 1862'den itibaren tasvir efkarı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere, diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Baba Ali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek,
yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla, başta padişah olmak üzere, bütün idareyi, yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat nizamnamesinin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Bab Ali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar, gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason Locası'na kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazeteler de çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi, Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti.
Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir Gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret Gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret Gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Sirac adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmua-i Nevadir-i Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenap Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun Dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun Dergisi'nde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat Dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat Dergisi'nde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı Takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat Gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kamplara ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han

Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim, 9 Haziran 1910'da

1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne Akşam, Vakit, İleri, Yeni Gün, Tercüman, Dergah, Tasvir-i Efkar, Albayrak, İktam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent,

Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Me'arif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Me'arif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetler de salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Gülistan.

Yeni bir programda yeni bir örnek hayatla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Resulullah'ın anneleri süt anne Halime Hatun'un hayatını anlatmaya çalışacağız. Alemin Efendisi'nin dünyaya gelmesine vesile olan kutlu anne Hazreti Amine'nin hayatını geçen haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Efendimizin hayatında çok önemli bir yeri temsil eden süt annesi Halime Hatun'u anlatmaya çalışacağız.

İşte bu kutlu anne onun bebekliğinden itibaren kainat güneşinin dünyada en yakını olma şerefine nail olmuştu. İsimleri en çok anılması gereken ve en çok zikredilmesine layık olanlar arasındaydı. Bu programımızda sevgili dinleyiciler, Allah Resulü'nün süt anne olma şerefine nail olmuş Halime Hatun annemizden bahsedeceğiz. Bütün ruhlar belki de bu güzelliğe sahip olmak isterdi ama kader Halime Hatun'un yüzüne gülmüştü. Mekke'nin güneydoğusunda Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekri koluna mensup olan Halime Hatun'un asıl adı Halime binti Ebi Züeyb Abdillah bin El-Haris'tir. Ümmü Kebşe künyesiyle ve Halime Es-Sadiye olarak anılmaktadır ve Peygamberimizin süt annesi olma şerefine nail olmuştur. Yeni doğan çocuklarını süt annelerine vermek Kureyş ve diğer Arap eşrafının adetleriydi. Bu da kırda yaşayan Araplar için de özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığıyla tanınan yerlerde yaşayan şerefli kabileler arasında sağlam vücutlu, sıkı etli, cesaretli yetişmelerini ve düzgün ve pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi. Halime Hatun'un kabilesi Arap kabileleri içinde dil bakımından en fasih olanı, en açık, en düzgün ve en pürüzsüz konuşanıydı. Ayrıca Beni Sa'd bin Bekr kabilesi Arap kabileleri arasında cömertlikleri ve şereflilikleriyle de tanınmışlardı. Mekke çevresinde ve harem içinde oturan kabilelerden süt annesi olanlar her yıl iki kez yaz ve güz mevsimlerinde Mekke'ye gelerek yeni doğan çocukları ücretle emzirmek üzere alıp yurtlarına götürürlerdi. İşte bu anneler arasında Efendimizin süt annesi şerefine nail olmuş bir hanım vardı. Süt annelerin en şereflisi Halime Hatun. Halime Hatun ve Sa'd bin Bekir bin Hevazinlerden Haris bin Abdülüzzan'ın da zevcesiydi. Halime Hatun yanında kocası ve emzikteki küçük oğlu ve Beni Sa'd bin Bekir kadınlarıyla emzirecek erkek çocuğu arayıp bulmak üzere yurtlarından yola çıktılar. Süt anneliğin hikayesini biz Halime Hatun'un ifadesinden dinleyelim isterseniz sevgili dinleyiciler. Halime Hatun der ki, içinde bulunduğumuz kuraklık ve kıtlık yılında hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ben kır merkebimin üzerindeydim. Yanımızda yaşlı bir devemiz de bulunuyordu. Vallahi o bize bir damla bile süt vermiyordu. Fakat biz bir yağmura kavuşmayı, darlıktan kurtulmayı umup duruyorduk. Üzerinde bulunduğum arık ve zayıf merkebimin yürüyüşünün ağırlığı arkadaşların canını sıkacak dereceye varmıştı. Nihayet Mekke'ye varıp emzirilecek olan çocukları aramaya başladık. İçimizde hiçbir kadın yoktu ki o ana arz ve teklif edilsin de yetimdir denilince onu almaktan kaçınmış olmasın. Çünkü bizler emzireceğimiz çocuğun babasından bahşişe kavuşmayı umuyor ve onun hakkında da yetimdir, annesi ve dedesi bize ne ihsan edebilecek diyorduk. Bunun için hepimiz onu emzirmek üzere almak istememiştik. Benimle gelmiş olan kadınlardan emzirilecek çocuk almayan benden başka kalmamıştı. O sırada Abdülmuttalip, Peygamberimiz aleyhisselam için süt annesi arayıp duruyordu. Abdülmuttalip benimle karşılaşınca "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Beni Sa'dlardan bir kadınım," dedim. "İsmin nedir?" diye sordu. "Halime," dedim. Abdülmuttalip gülümsedi. "Ne güzel, saat ve hilm iki güzel haslettir ki dünyanın hayrı da, ebediyetin izzet ve şerefi de bunlardadır. Ey Halime, benim yanımda yetim bir çocuk vardır ki onu Beni Sa'd kadınlarına teklif ettim. Biz götüreceğimiz çocuklardan yararlanmayı, onların babalarından ikram görmeyi umuyoruz," diyerek almaya yanaşmadılar. "Onu emzirmeyi sen üzerine alır mısın? Belki onun yüzünden saadete, mutluluğa erersin," dedi. Ben de "Bana biraz müsaade et de kocama bir danışayım," dedim. Hemen kocamın yanına dönüp durumu ona haber verdim. "Mekke'de bu yetim çocuktan başka emzirilecek çocuk yoktur. O çocuğu almamızı uygun görür müsün? Ben yurdumuza eli boş dönmemizi hoş bulmuyorum. Vallahi ben arkadaşlarım arasında emzirilecek bir çocuk almadan geri dönmeyi istemiyorum," dedim. Kocam,
Bunu yapmanda bir sakınca yok. Belki Allah onun yüzünden bereket ve bolluk ihsan eder. Ey Halime, git al onu, dedi. Döndüğüm zaman Abdülmuttalib'i oturmuş beni bekliyor bir halde buldum. Kendisine haydi çocuğu getir deyince yüzünde sevinç belirdi ve beni hemen Amine'nin evine götürdü.

Amine bana hoş geldin, sapa geldin dedi. Beni Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu odaya koydu. Odaya girdiğim zaman o, sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, kendisinin altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırt üstü yatırılmış, mışıl mışıl uyuyor, kendisinden mis kokusu geliyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Kendisini uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üstüne yavaşça koyduğum zaman gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve kucağıma aldım. Hazreti Amine o sırada bana şöyle dedi. Bana 3 gece oğlunu Beni Sa'd bin Bekir'lerde Ebu Züeyb ailesi içinde emzireceksin denildi dedi. Halime Hatun, işte bu kucağımdaki çocuğun süt babası Ebu Züeyb'dir, o benim babamdır dedi. Hazreti Amine gerek hamilelik gerek doğum sırasında gördüklerini haber verip oğlumu iyi koru diyerek Halime Hatun'a sıkı sıkı tembihatta bulundu. Halime Hatun'un içi son derece ferahladı, işittiği şeyler kendisini sevindirdi. Halime Hatun, yeryüzünün efendisini kucağına almış evine dönmek için yola koyulmuştu. Kucağında öyle değerli bir mücevher taşıyordu ki bir daha böyle değerli bir varlık yeryüzünü şereflendirmeyecekti. Oysa Halime Hatun'un ifadesiyle onu kabul edişinin sebebi ise başka bir emzirecek çocuk bulamayışındandı. Oysa kucağına aldığı o andan sonraki duygularını şöyle anlatıyordu. Binitimin ve yolculuk eşyalarımın yanına döndüğüm ve kucağıma alıp emzirmek istediğim zaman ona dilediği kadar süt geldi. O da onunla birlikte süt kardeşi de kanasıyı emdiler ve uyudular. Halbuki bundan önce bizim çocuk kendisiyle birlikte bizi de hiç uyutmamıştı. Kocam kalkıp o yaşlı ve sütsüz devemizin yanına vardığı zaman onun da sütle dolu olduğunu gördü. Kendisi ondan içeceği kadar süt sağıp içti. Kendisiyle birlikte ben de içtim. Her ikimiz de süte kandık ve doyduk. Bambaşka ve hayırlı bir gece geçirdik. Sabaha çıktığımız zaman kocam bana, ''Vallahi ey Halime, iyi bil ki sen mübarek bir çocuk almış bulunuyorsun.'' dedi. ''Vallahi ben de böyle olmasını umuyor ve diliyordum.'' dedim. Sonra hayvanıma bindim. Çocuğu da kucağıma aldım. Haris ise yaşlı devesinin üzerine bindi. Sirer Vadisi'nde yol arkadaşlarına yetiştiler. Kadınlar, ''Ey Halime, ne yaptın?'' diye sordular. ''Vallahi hayır ve bereketi en büyük olan bir çocuğu görüp aldım. Yoksa o kucağındaki Abdülmuttalib'in oğlu, torunu mu?'' dediler. ''Evet.'' dedim. Kadınlarımızdan bazılarının kıskandıklarını gördüm. Vallahi benim merkebim öyle hızlı gidiyordu ki hepsinin önüne geçti. Kafiledekilerin merkeplerinden hiçbirisi ona yetişemediler. Sonunda kadın arkadaşlarım bana, ''Ey Ebu Züeyb'in kızı, yazıklar olsun sana. Biraz durup bizi beklesen ya, gelirken üzerine binmiş olduğun merkep bu değil miydi?'' diyerek sesleniyorlardı. Ben de onlara, ''Evet, vallahi işte o merkeptir.'' diyordum. Şaşırıyorlar ve ''Vallahi buna şaşılacak bir şey olmuş.'' diyorlardı. Nihayet Beni Sa'd yurtlarındaki evlerimize geldik. Ben Allah'ın yarattığı yerlerden, Beni Sa'd yurdundan daha kurak bir yer bulunduğunu bilmiyorum. Fakat çocuğu yanımıza getirdiğimizden beri davarlarımız akşamları karınları tok ve sütlü olarak dönüyor ve biz de onlardan süt sağıp içiyorduk. Halbuki hiç kimse davarlarından sağıp içecek bir damla süt bulamıyordu. Hatta kavmimizden çevremizde bulunanlar çobanlarına, ''Yazıklar olsun size. Ebu Züeyb'in kızının çobanı nerede yayıyor, otlatıyorsa siz de onunla birlikte yaysanız ya.'' diyerek çıkışıyorlardı. Fakat onların davarları akşamları karınları aç, bir damla bile süt sızmaz bir halde dönerlerken bizim davarların karınları tok, sütle dolu olarak dönerlerdi. Yüce Allah bize onun yüzünden hayır ve bereketi artırdı. Efendimizin doğumundan itibaren onun üzerine görülen güzellikleri saymak mümkün değildi elbet. Halime Hatun'un da gözünden bir şey kaçmıyordu. Onun büyüyüp yetişmesi de başka çocuklara benzemiyordu, diyordu. Emzirirken Peygamberimiz Aleyhisselam daima süt annesinin göğüslerinden birisini emmekle yetinip diğerini emmekten kaçınır, onu süt ortağı, süt kardeşi Abdullah'a bırakırdı, diyordu.
Halime Hatun, daha kırkı çıkmadan aldığı beyaz kundaklar içindeki bu çocuğun büyüyüşündeki farklılığı şöyle ifade ediyor. Başka çocukların bir aydaki büyümelerini o bir günde büyüyor, başka çocukların bir yıldaki büyümelerini o bir ayda büyüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam daha 2 aylıkken her tarafa yuvarlanmaya çalışıyordu. 3 aylık olunca ayağa kalkabilmiş, 4 aylık olunca duvara tutunmuş, 5 aylık olunca bir yere tutunmadan yürüyebilmiş, 6 ayı tamamlayınca yürümeyi hızlandırmıştı. 7 aylıkken konuşuyor, 8 aylıkken konuşulanı anlıyordu. 9 aylıkken açık ve düzgün konuşmaya başlamıştı. Efendimiz, Mekke'nin havası ve suyu güzel bir yerinde büyümüş, artık 2 yaşına basmıştı. Konuşuyor, yürüyor, Halime'nin evine neşe ve huzur saçmaya devam ediyordu. Halime Hatun da onu öyle sevmişti ki, kendi çocuklarından önce onun ihtiyacını gidermeden içi rahat etmiyordu. Biliyordu ki bu bambaşka bir çocuktu. Artık

Arınık vakti gelmişti. Efendimiz sütten kesilmişti. Şimdi onu anneler annesi Amine Hatun'a emanet etmeliydi. İşte bu anı Halime Hatun şöyle anlatır sevgili dinleyenler. İki yıl geçince onu sütten kestim. Kendisi iki yılı doldurduğu zaman oldukça iri ve gösterişli bir çocuk olmuştu. Onu annesine götürdük ama biz onun yüzünden gördüğümüz hayır ve bereketten dolayı kendisini yanımızda bir müddet daha tutmaya çok istekli bulunuyorduk. Halime Hatun onun yanında kalmasını çok arzuluyordu ama biricik annesinin de onu çok özlediğini bir anne olarak çok iyi biliyordu. Medine'ye gitmek için son hazırlıklarını yapmıştı. Bir hüzün sarmıştı kalbini. Yolda sağ salim annesine götürebilmek için dualar ediyordu. Kafile ile birlikte yolculuklarına devam ederken Siner Vadisi'ne ulaşmışlardı. Orada Habeş Hristiyanlarından bazı kimselere rastlamışlardı. O kimseler Halime Hatun'u görünce nereye gittiklerini sordular. Birden Efendimiz'i görünce dikkatleri ona doğru yoğunlaşmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a dikkatli dikkatli baktılar. Arkasını döndürüp onun iki kürek kemiği arasındaki peygamberlik hatemine ve gözlerinin beyazındaki kırmızılığa baktılar. Gözlerindeki kırmızılığı görünce gözlerinden bir şikayeti, hastalığı var mı diye sordular. Halime Hatun, hayır bu kırmızılık gözlerinden hiç ayrılmaz deyince Hristiyanlar, biz bunu kralımıza, ülkemize götüreceğiz çünkü bunun bizimle ilgili hali, şanı vardır, biz onun işini biliyoruz dediler. Hristiyanlar Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında o kadar baskı yaptılar ki Halime Hatun onu zorla elinden alacaklarından korkmaya başlamıştı. Sonunda Halime Hatun Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ı onların ellerinden güçlükle kurtarıp Hazreti Amine'nin yanına götürebildi. Hazreti Amine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında bilgi verdi. Onun uğurluluğu yüzünden gördükleri hayır ve bereketi anlattı. Habeş Hristiyanlarının yaptıklarından da bahsetti. Halime Hatun'un içi içine sığmıyordu. Çünkü bir sonsuz güzellik vardı avuçlarının arasında. Onu kucağına alıp emzirmişti. 2 yaşına kadar onun bereket ve rahmetinden istifade etmişti. Gözleri, kalbi ona öyle alışmış, öyle sevmişti ki şimdi de bırakıp gitmek istemiyordu. Onu tekrar yanında götürmek istiyordu ama bunu Amine'ye nasıl söyleyeceğini de bilmiyordu. Bir an düşündü, sonra kendini toparlayarak Amine'ye, ''Oğulcuğumu iyice büyünceye kadar benim yanımda bıraksan iyi olur. Çünkü ben onun Mekke vebasına yakalanmasından korkuyorum.'' dedim. Bu hususta o kadar ısrar ettim ki nihayet Amine onu yanımızda bırakmaya razı oldu. Hazreti Amine kavuştuğu biricik yavrusunun sağlığı için tekrar ayrılığı göze almıştı. Ama anne yüreğiydi. Gözyaşları içinde Halime Hatun'a, ''Oğlumla birlikte yurduna dön. Ben de onun Mekke vebasına tutulmasından korkuyorum. Vallahi onun hali, şanı büyük olacak.'' dedi. Halime Hatun bir gün bir iş için dışarı çıktığı sırada bir kalabalık görmüştü. Bu kalabalığın sebebini öğrenmek için yanlarına gittiğinde yolculuk yaparken memleketlerine uğrayan bir Yahudi cemaati olduğunu öğrendi. Etraftaki insanlar onlara bir şeyler soruyor, onlar da ilginç cevaplar veriyordu. Halime Hatun'un aklına Efendimiz gelmişti. Onlara, ''Siz bu oğlum hakkında bana bir şey söylemeyecek misiniz?'' deyip Hazreti Amine'nin kendisine anlattığı şeyleri, ''Ben ona hamileyken şöyle şöyle, onu doğurduğumda şöyle, rüyada da şöyle gördüm.'' diyerek görülenleri anlatmaya başladı. Yahudiler dinledikçe hiddetleniyor, adeta dehşete kapılıyorlardı. Birbirlerine ''Onu öldürünüz.'' dediler. Bu değişiklik Halime Hatun'un gözünden kaçmamıştı. Ama bir kere de anlatmıştı. Yine Yahudilerden biri ''O yetim midir?'' diye sordular. Halime Hatun ''Hayır, şu onun babasıdır, ben de annesiyim.'' dedi. Yahudiler ''Eğer yetim olsaydı onu muhakkak öldürürdük.'' dediler. Halime Hatun Peygamberimiz Aleyhisselam'ı alıp hemen oradan evine geldi. Kendi kendine ''Az kalsın emanetimi harap edecektim.'' dedi.

Efendimiz'i her gün bir başka halde buluyordu Halime. Ondaki değişimi fark etmemek mümkün değildi. Büyüdükçe de eli avuca sığmaz olmuştu. Yine bir gün onunla ilgili hatıralarını yad ederken süt annesi Halime Hatun yemin ederek şöyle der.

Muhammed aleyhisselam, süt kardeşi Abdullah'la birlikte evlerimizin arkasında, küçük kuzularımızın yanında bulundukları sırada süt kardeşi telaş ve heyecanla koşarak bize geldi. Bana ve babasına, "Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşi kardeşimi tutup yere yatırdılar. Kendisinin karnını yardılar, şimdi onun içini karıştırıyorlar," dedi. Ben ve babası hemen ona doğru vardık. Kendisini ayakta ve yüzü sararmış bir halde bulduk. Ben hemen tutup onu bağrıma bastım. Babası da bağrına bastı. "Sana ne oldu yavrucuğum?" diye sorduk. "Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam gelip beni yatırdılar. Karnımı yardılar. Karnımda bilemediğim bir şey aradılar," dedi. Birlikte çadırımıza döndük. Süt babası Haris, "Ey Halime, ben bu çocuğun başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sen başına bir felaket gelmeden önce onu hemen ailesine götürüp teslim et," dedi. Değerli dinleyiciler, bu hadise bazı kaynaklara göre Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 4-5 yaşlarında bulunduğu sırada vuku bulmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu hususta şöyle der: "Ben Sa'd bin Bekr'lerde emzirilip büyütüldüm. O sıralarda süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları yayıyor, otlatıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam içi kar dolu altından bir lehenle yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar. Kalbimi çıkardılar, onu da yardılar. Kalbimin içinden kara pıhtılaşmış bir kan parçası çıkarıp attılar. Sonra kalbimi, karnımı o karla iyice yıkayıp temizlediler. Sonra da onlardan birisi arkadaşına, "Onu ümmetinden 10 kişiyle tart," dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan ağır geldim. "Onu ümmetinden 1000 kişiyle tart," dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan da ağır geldim. Bunun üzerine, "Artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle tartacak olsan yine de o ağır gelir," dedi. Efendimiz büyüyor, büyürken de onda olan farklılıklar da çoğalıyordu. Halime Hatun ve ailesi ondan çok memnundular. Evlerine huzur ve bereket yayılmıştı. Onu görmediği an kendisinde bir eksiklik hissediyordu. Halime Hatun'un evindeki farklılığı çevrede konu komşu da fark etmişti. Kıskananlar olduğu gibi onu tebrik edenler de vardı. Efendimiz de 4'ü bitirip 5 yaşına basmıştı. Kendisi de onun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Mekke'ye giden kafilelerle birlikte yola koyulmak için hazırlanmışlardı. Yolculuk güzel geçiyordu. Mekke şehrini uzaktan görmüştüler. Dinlenmek için mola verdikleri sırada Halime Hatun'un yüreğine korku ve üzüntü salan şu olay olmuştu. Halime Hatun bunu şöyle anlatır sevgili dinleyiciler: "Hayvanıma bindim. Süt oğlumu da önüme aldım. Mekke'ye giriş kapılarından büyük kapıya kadar vardım. Orada toplanmış bir cemaat bulunuyordu. Üstümü başımı düzeltmek için süt oğlumu orada bırakıp ayrıldım. Şiddetli bir gürültü işitip döndüğüm zaman kendisini orada göremedim. "Ey insanlar, çocuk nerede?" diye sordum. "Hangi çocuk?" dediler. "Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib."

Galip dedim. Allah'ım, onu büyütmek sebebiyle yüzümü güldüreceği, ev halkımı zengin kılacağı, açlığımı gidereceği ve onu annesine götürüp teslim ederek emanetimden çıkaracağım, sevincime ve umduğuma kavuşacağım sırada önümden kaptılar, kaçtılar dedim. Ama kimse bana bir şey demiyordu. Halk, biz bir şey görmedik dediler. Beni yese düşürdükleri zaman elimi başıma koyup, vah Muhammedciğim, vah oğulcuğum diyerek ağlamaya başladım. Kadınlar ve erkekler beni görünce onlar da benim ağlayışıma ağlıyordu. Orada bulunan halk da benimle birlikte feryat ederek ağlaştılar, yanıp yıkıldılar. Kaybolma haberinin Abdülmuttalib'e benden önce erişmesinden korktum. Hemen gidip Abdülmuttalib'in yanına vardım. Bana bakınca başına mutluluk mu yoksa yaramazlık mı geldi diye sordu. Belki de yaramazlığın en büyüğü dedim. Maksadımı hemen anladı. Belki de oğlum senin yanında kaybolmuştur dedi. Evet, bu gece Muhammed'i getirmiştim. Mekke'nin yukarı tarafında bulunduğum sırada kaybettim. Vallahi şimdi o nerededir bilmiyorum. Belki de Kureyşiler hainlik, düşmanlık edip onu öldürmüşlerdir dedim. Abdülmuttalib kızdı ve hemen kılıcını sıyırdı. Kızdığı zaman hiç kimse onun kızgınlığını durduramazdı. Bana, ey Halime, sen otur dedikten sonra Safa Tepeciğine çıktı. Ya Ali Galip diyerek seslendi. Bütün Kureyşiler toplanıp geldiler. Ey Haris'in babası, ne haber var? Söyle, sana icabet edelim, dediler. Abdülmuttalib, oğlum Muhammed kayboldu, dedi. Kureyşliler, sen hayvanını atla, biz de seninle birlikte hayvanlarımızı atlayalım. Sen denize dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız, dediler. Abdülmuttalib hemen hayvanına bindi. Kureyşliler de hayvanlarına bindiler. Mekke'nin yukarı tarafına vardılar. Oradan da Mekke'nin aşağısına indiler. Bir şey göremeyince Abdülmuttalib halkı kendi haline bırakıp Beyt-i Haram'a geldi. İhrama girip Kabe'yi 7 kere tavaf ettikten sonra ''Ya Rab, kavmimin hepsi toplandıysa da Muhammed bulunamadı.'' diyerek Allah'tan yardım diledi. Havadan bir seslenicinin ''Ey cemaat, feryat etmeyiniz. Hiç şüphesiz Muhammed'in Rabbi vardır. Onu yardımsız bırakmaz ve zayi etmez.'' diyerek seslendiğini işittik. Abdülmuttalib ''Ey seslenici, bize onun nerede bulunduğunu da haber ver.'' dedi. ''O Tihame Vadisi'nde sağdaki ağacın yanındadır.'' diye haber verdi. Abdülmuttalib hemen o tarafa doğru gitti. Yolun bir kısmında Varaka bin Nevfel'e rastladı. Birlikte yollarına devam ettiler. O sırada Peygamberimiz aleyhisselam bir ağacın altında ayakta duruyor, ağacın dallarını çekip yaprağıyla oynuyordu. Abdülmuttalib ona, ''Ey çocuk, sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im.'' cevabını alınca Abdülmuttalib, ''Canım sana feda olsun, ben senin deden Abdülmuttalib'im.'' dedi. Onu öptü, kucakladı, bağrına bastı. Hemen hayvanın önüne bindirip Mekke'ye getirdi. Boynuna bindirip Kabe'yi 7 kere tavaf ve onu her türlü tehlike ve kötülükten koruması için Allah'a dua etti. Sonra da Peygamberimiz aleyhisselamı Hazreti Amine'ye gönderdi. Halime Hatun der ki, süt oğlumu annesine götürdüğümüz zaman onu ne diye getirdin ey süt annesi? Halbuki yanında kalması için ne kadar ısrar etmiş durmuştun dedi. Allah oğlumu büyüttü. Ben artık üzerime düşen vazifeyi yerine getirmiş bulunuyorum. Doğrusu kendisinin başına bir şeyler gelmesinden de korktum. Şimdi onu istediğin gibi sana teslim ediyorum dedim. Sen bu halde değildin. Bana doğrusunu haber ver dedi. Amine bu sözlerden çok telaşlanmıştı. Bir şeyler olduğunu hissetmişti. Onun için de Halime'ye sorular sormaya devam etti. Halime Hatun da olanları bir bir anlatınca Halime Hatun'a şöyle dedi. ''Yoksa sen ona şeytanın musallat olduğundan mı korktun?'' dedi. ''Evet'' dedim. ''Hayır, vallahi şeytan için ona musallat olmaya, sataşmaya asla yol yoktur. Hiç şüphesiz benim oğlum için büyük bir hal ve şan vardır. Ben sana onun haberini bildireyim mi?'' dedi. ''Evet, bildir'' dedim. ''Ona hamileliğimde de vallahi bana hamilelikten daha hafif, daha kolay gelen bir şey görmedim. Şimdi sen onu bana bırakıp doğruca yurduna gidebilirsin artık'' dedi.

Halime Hatun çok sevmişti Efendimiz'i. Ondan ayrılığa nasıl dayanacağını bilmiyordu ama emaneti de yerine teslim etmeliydi. Sağ salim de vermişti anneciğine. Sanki onunla yürürken ay önlerinden gidiyordu. Sanki ondan ayrılsa güneş bir daha evlerinin üzerinden doğmayacak gibi geliyordu. Efendimiz'i gördüğü anda gözü gönlü bir başka sevinçle dolmuştu Halime'nin. Şimdi bütün bu güzelliklere elveda demek çok da kolay değildi. Ama Amine bir başka mutluydu. Abdülmuttalip yeniden torununa kavuşmakla oğlunun acısını unutuyordu. Halime'nin hizmetine karşı da bir nezaket ziyareti düşünmüştü Abdülmuttalip. Muhammed'in gelişini kutlarken Halime'ye de elveda olmuştu bu ziyafet. Abdülmuttalip 20 deve ve ayrıca davar ve sığır da kestirip Mekke halkına yemek yedirdi. Fakirlere sadaka olarak da 50 altın dağıttı. Sonra da bütün hazırlıklar yapılarak Halime'nin ikramları hazırlandı. Halime Hatun bu anı şöyle anlatır. Ben yurduma tarif edemeyeceğim her dünyalık hayırla döndüm. Muhammed aleyhisselam dedesinin yanında kaldı. Abdülmuttalip'e onun bütün haberlerini anlattım. Abdülmuttalip onu bağrına basıp ağladı. Ey Halime, hiç şüphesiz bu oğlum için büyük bir hal ve şan vardır. Ben o zamana erişmeyi ne kadar arzu ederdim.

Yıllar geçmişti ama Halime Hatun evlatlarından çok sevdiği Muhammed Çin'i unutamamıştı sevgili dinleyiciler. Bazen o kadar çok özlüyordu ki onu görmek için Mekke'ye geliyordu. Yine bir gün Halime Hatun'un Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmek için Mekke'ye geldiği sıradaydı. Efendimiz büyümüş ve bir de evlilik yapmıştı. Anneler Sultanı Hazreti Hatice annemizle evlenmişti. Efendimiz onu memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Ona anneciğim diye hitap ediyor, hırkasını çıkarıp oturması için seriyordu. Halime Hatun'u konukladılar ve ağırladılar. Halime Hatun, yurtlarında hüküm süren kuraklık ve kıtlıktan, hayvanlarının kırıldığından dert yanınca Peygamberimiz Aleyhisselam bu hususta Hazreti Hatice ile konuştu. Hazreti Hatice ona 40 koyunla binmek ve yüklerini taşımak üzere bir de deve verdi. Efendimiz'e peygamberlik gelmiş ve Mekke'nin fethiyle müjdelenmişti. O sırada Ebtah mevkiinde bulunduğu sırada Halime Hatun'un kız kardeşi ve kocasının kız kardeşiyle birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmiş ve bir dağarcık içinde keş peyniri, çökelek ve yoğurt kurusuyla eritilmiş yağ hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam onları görünce anneciği Halime Hatun'u sordu. Vefat etmiş olduğu söylenince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gözleri yaşla doldu. Onun geride kimlerinin kaldığını da sorup bilgi aldı. Onlara hediyeler gönderdi. Süt annesi Halime, süt babası Elem Züeyb Haris, peygamberimizin peygamberliğini ilanından sonra gelerek Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Sevgili dinleyiciler, Halime Hatun'un ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mekke'nin fethinden önce öldüğü tahmin edilmektedir. Hazreti Halime'nin Cennetül Baki kabristanına defnedildiği söylenmiştir. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, bu programda sizlere Halime Hatun'un hayat hikayesini anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Yine bir başka programda bir başka örnek hayatla tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son.

0: güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba. Şöyle oturabilir miyim?
1: Merhaba. Tabii, buyurun. Garlar tuhaf yerler, öyle değil mi? Yolcular izliyorum da herkes bir yere yetişmenin, gitmenin ya da gelmenin telaşında.
0: Haklısınız. Bana da garlar hep insanların yalnızlığını paylaşır gibi gelir. Baksanıza, herkes bir köşede tek başına oturmuş, habire saatine bakıyor.
1: Sadece garda mı? Artık nereye baksanız insanların yalnızlığını, mutsuzluğunu görüyorsunuz. Sevincini ve kederini paylaşmayan, içine kapanık bir toplum olduk sanki. Siz nereye gidiyorsunuz?
0: Bir halam var, tek başına yaşıyor. Hafta sonları fırsat buldukça ziyaretine giderim. 3 saatlik yol. Biraz yorucu oluyor ama onun sevincini görmek için değer.
1: Pek güzel. Rızkınız bol, ömrünüz uzun olacak inşallah.
0: İnşallah. Ama neden öyle dediniz?
1: Peygamberimiz böyle buyurmuş. Kim ki rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın. Pek güzel bir amel işliyorsunuz. Beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Allah da sizi memnun eder inşallah.
0: Sıla-i rahim dediniz değil mi? Ne demektir tam olarak?
1: Sıla-i rahim işte sizin bu yaptığınızdır. İnsanın hayatta olan bir akrabasını sadece onu memnun etmek için ziyaret etmesi, hal hatır sorması, ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Sıla-i rahim, akrabalara yardım etmek, onlara ihsanda bulunmak, onlara lütufla muamele etmek ve onlarla oturup konuşmaktır. Sıla-i rahim, bir selam ve hediye ile de olsa vaciptir.
0: Doğrusu bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ama biz ailemizden de böyle gördük. Annem de babam da sık sık tembihler akrabalarımızı ihmal etmememiz gerektiğini.
1: Yakın akrabalarımızı sık sık ziyaret etmeliyiz, evet. Ve bunu çocuklarımıza daha küçükken aşılamalıyız. Siz pek şanslısınız. Pek muhterem bir aileniz var. Akrabalarınızla alakadar olmakla hem ailenizi, hem yakınlarınızı, hem de Allah'ı memnun ediyorsunuz. Bakınız, bir hadis-i şerifte de akrabayla alakayı kesen kavim üzerine melaike inmez buyurmuştur.
0: Sağ olun. Birkaç dakikada ne çok şey öğrendim sizden. Bundan sonra daha sık ziyaret edeceğim yakınlarımı. Keşke daha çok zamanım olsaydı sohbet etmek için. Ama gitmeliyim. Siz nereye gidiyordunuz? Soramadım da. Hay Allah, neyse, hayırlı yolculuklar.
2: Yolunuz açık olsun. Güle güle.
3: Zaman.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil

olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe de yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

0: محمد رسول الله.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey Sadef'in kulak süsleyen incisi! Ey Şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! Üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi?

Güzellik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak. Sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret, hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusu

sunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da İlim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim İlahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır.

var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde inci olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz Kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin Kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini, ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim, bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir züht ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla

0: Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
1: Kim o?
0: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
1: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
0: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
1: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
0: Sen neler söylüyorsun?
1: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
0: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
1: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
0: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
1: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
2: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
1: Ahirette beni yakmasın diye.
2: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
2: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
2: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
0: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
2: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gürşeni Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşeni Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet Hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar.

0: Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
1: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
2: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
1: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazına Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
3: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
1: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek ucbtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
4: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a girip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşen-i Kudüs'e ruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşenî Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşenî Hazretlerine çok hürmet gösterdiği ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşenî 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşenî sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşenî'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşenî Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşenî, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşenî dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşenî Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşenî yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 21. cüz. Rum suresi 1. ayetten 60. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti ve bir üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan, üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı. Yüz binlercesi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor dedi. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aştı. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Bir gün herkesin insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacağına işaret eden Erdoğan, bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta, konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin korunması gerektiğine inandıklarını da dile getirerek, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gelişen savunma sanayiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Marşı'nda düzenlenen Gelecek Yol New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu toplantıya iştirak etti. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformundan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Fidan'ın genel kurul kapsamında düzenlenen Gelecek Yol New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planında bir yıl sonra konulu toplantıya katıldığı belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında BM Vesait Konseyi Salonu'nda Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündemimizin temel uygulama alanlarından biri olarak görüyoruz. 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarma hedefi bize ortak bir yön gösteriyor der.

şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeli istedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında zanlılardan 61'inin Gürcistan'dan, 4'er suçlunun Yunanistan ve Almanya'dan, 2'şer suçlunun Fransa ile ABD'den, diğerlerinin ise İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iadesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 47 kişi yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında eski belediye başkan vekili E.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik soruşturma yapıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait mali suçları araştırma kurulu verilerinin incelendiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi. Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada dünkü saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanıyor. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce dün Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetaminle 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda da 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildiği bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan BT işlemler için emniyete götürüldü. Diğer yandan Kırıkkale'de de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda

0: hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmişti. Son can kaybıyla birlikte Mevasi'deki saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi. Öte yandan İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinde Han Yunus'un kuzeyindeki Satır bölgesini açtığı ateş sonucu yaralanan Yahya Ebu Sumur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze şeridinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Buruç suresi 5. ayet-i kerimenin tefsirinde kalmıştık. Oradan devam edelim inşallah. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. Thumma fassala taala el murada min el uhdud. Daha sonra Allah Azze ve Celle uhduttan maksadın ne olduğunu bizlere açıkladı. Devamında fekale subhanehu ve teala, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ennâri zâtil vekûd. Ey ennâril azîmetil müteecciceti. Alevli büyük olan o ateş. Zâtil hatabi vellâhibi el mutevakkideti. Tutuşmuş, yakan. Yanmış olan odunları içinde barındıran o ateş, elleti adramehel kuffar fi tilkel ehadid, o kafirler o ateşi o hendeklerde yakmışlar, li ihraqil müminin, içinde müminleri yakmak için. Kale Ebu Suud rahimahullah, Ebu Suud efendi tefsirinde şöyle buyuruyor, ve hâzâ vasfun lehâ bi gâyetil izami. Bu, o ateşin büyüklükte son hadde ulaştığını vasfıdır. Onu bu şekilde vasıflamış. وَارْتِفَاعِ اللَّهَبِ Alevlerinin yüksek olduğunu gösterir. وَكَثْرَةِ مَا ف۪يهَا مِنَ الْحَطَبِ İçinde bulunan odunların çokluğundan bahseder. وَالْقَصْدُ Buradaki maksat, وَصْفُ النَّارِ بِالشِّدَّةِ وَالْحَوْلِ Ateşi, şiddet ve korkutucu olacak şekilde vasıflamasıdır. ثُمَّ بَالَغَ تَعَالَى ف۪ي وَصْفِ الْمُجْرِم۪ينَ Daha sonra Allah Azze ve Celle mücrim olan günahkar kafir kulların sıfatlarının son halini bize zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ Ey, حِينَ هُمْ جُلُوسٌ حَوْلَ النَّارِ Onlar ateşin etrafında oturdukları vakit يَتَشَفَّوْنَ بِإِحْرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا Müminleri o ateşte yakmak istiyorlar ve kin güderek onların yanmasını istiyorlar. وَيَشْهَدُونَ ذَٰلِكَ الْفِعْلَ شَنِيعِ Bu çirkin olan fiili izliyorlar. وَالْغَرَدُ Bu ayet-i kerimelerin nazil olmasındaki amaç تَخْو۪يفُ كُفَّارِ قُرَيْشِ Kureyş kafirlerini korkutmak içindir. فَقَدْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِمْ Kavimlerinde Müslüman olanlara

azap ediyorlardı. لِيَرْجِعُوا عَنِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dönsünler diye. فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى قِسَّةَ اَصْحَابِ الْاُخْدُودِ وَعِيدًا لِلْكُفَّارِ Allah Azze ve Celle Uhdud ehlinin kıssasını bizlere ayet-i kerimede zikretti. Kafirlere bir vaid olsun diye, yani yapmış oldukları fiillere devam edip küfür üzerine devam ederlerse azaplandırılacağını bildirsin diye. وَتَسَلِّيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُعَذَّبِينَ Azap gören müminlere teselli olsun diye Allah Azze ve Celle bunu zikretti. Kıssanın hülasası, kafir olan bir zalim melik varmış. Onun beldesindeki insanlar Müslüman olmuşlar, Allah'a iman etmişler. Bu zalim olan melik sokaklarda, sokak başlarında hendeklerin kazılmasını emretmiş ve içinde büyük ateşlerin yakılmasını emretmiş. Daha sonra da oralarda Müslüman olan kulları yakmak için görevlendirdiği görevlilere onları ateşe atmasını emretmiş. Kim dininden dönerse, ateşin başına getiriliyor, kim dininden dönerse onu ateşe atmıyorlar, dininden dönmeyenleri ateşe atıyorlar. Ta ki bir kadın getirilmiş kucağında bebeğiyle beraber. Kadın ateş başındayken tereddüt etmiş ateşe olan korkusundan dolayı. Onun kucağındaki bebek dile gelmiş. Ey anneciğim, sabret, muhakkak ki sen hak olan yol üzeresin diye söylemiş. Bunun neticesinde kadın imanından vazgeçmemiş. Bu şekilde imanından vazgeçmeyenleri o büyük ateşlerde yaktıklarının haberini Allah Azze ve Celle bizlere veriyor. Ve devamında da onların azaplanacağını bizlere bildiriyor. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Ey وَمَا كَانَ لَهُمْ ذَنْبٌ وَلَنْ تَقَمُوا مِنْهُمْ O Müslümanların hiçbir günahı, hiçbir kabahatleri yoktu. اِلَّا لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ İzzet sahibi olan Allah Azze ve Celle iman ettikleri için yakıldılar. Sadece sebep buydu. Ey el-kaviyyul galibul lezî la yudâmun men lâze bicanibihi el-aziz kelimesini bize burada tefsir ediyor. O Allah Azze ve Celle ki yanına sığınanlara zarar verilmeyen zattır. El-hamid fi cemî'i akvâlihi ve ef'âlihi bütün kavul ve fiillerinde övünen, kendisine hamd edilen Allah-u Teala'dır. وَالْغَرَدُ اَنَّ سَبَبَ الْبَطْشِ بِهِمْ Buradaki amaç, Müslümanlara, iman ehli olanlara şiddetin sebebi وَتَحْرِيقِهِمْ بِالنَّارِ ve ateşte yakılmalarının sebebi لَمْ يَكُنْ اِلَّا اِيمَانَهُمْ بِاللّٰهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ Sebebi sadece tek olan Allah Azze ve Celle iman etmeleriydi. وَهَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ يَسْتَحِقُونَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةِ Bu, azaplandırılacaklarını gerektiren bir sebep değildir. وَلَاكِنَّهُ الطُّغْيَانُ وَالْاِجْرَامُ Bu sadece ve sadece onları yakanların zulümünden ve yapmış oldukları suçtan dolayıdır. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ey هَذَا الْاِلَٰهُ الْجَلِيلُ الْمَالِكِ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ Bütün kainatın sahibi olan bu yüce ilah, Allah Azze ve Celle, el-müstahik lil-mecdi ve-thena, bütün övgülere layık olan bu zat diye tefsir etmiş. Kale fil-bahr, Bahr kitabında, وَاِنَّمَا ذَكَرَ الْاَوْسَافَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا تَعَالَى اَنْ يُؤْمِنَ بِهِ Burada Allah Azze ve Celle zikrettiği vasıflar, Allah Azze ve Celle'nin kendisine iman edilmeye layık olan zat olduğuna delalet eden vasıflardır. وَهِيَ كَوْنُهُ تَعَالَى Bu vasıflar da Allah Azze ve Celle'nin azizen, izzet sahibi olması, اَيْ غَالِبًا قَادِرًا يُخْشَى عِقَابَهُ Azabından korkulan, kudret sahibi, her şeye galip olandır. حَمِيدًا اَيْ مُنْعِمًا يَجِبُ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِهِ Nimet veren ve bunun karşılığında, nimetler karşılığında kendisine hamd vacip olan zattır.

هو ملك السماوات والأرض، أي وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له. Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan herkesin Allah Azze ve Celle'ye boyun büküp ibadet etmesi gerekir. İnnemâ zekara zâlike, muhakkak bunu zikretti. Takriren liennemâ nekamûhu minhum huvel hakkul lezî la yenkumuhu illa mubtilun munhemikum fil gayyi. Bunu zikretmesinin sebebi şunu kesinleştirmek içindir. Onların kin güttükleri, müminlere karşı kin güttükleri şey, kin güdülecek bir şey değildi. Ancak kim kin güter? Sapkınlık içinde olan, haksızlık yapan kişiler kin güder. Wallahu ala kulli şeyin şehid, ey huve taala muttali'un ala a'mali ibadihi. Allah Azze ve Celle kullarının yapmış olduğu amellere muttalidir. Hepsini bilir. La tahfa aleyhi khafiyetun min şuunihim. Onların durumlarında hiçbir şey Allahu Teala'ya hafi değildir. Ve fihi va'dun lil mu'minin. Burada bu ayetlerde müminlere bir söz vardır kurtuluşa ereceklerine dair. Ve va'idun lil mujrimin. Mücrim olan kafirlere de şiddetli azabın olacağına dair bir söz vardır. Thumma şaddada taala en-nekira alel mujrimin. Daha sonra Allah Azze ve Celle kafir günahkar kullarına kınamayı şiddetli bir şekilde getirdi. اَلَّذ۪ينَ عَذَّبُ الْمُؤْمِن۪ينَ. O mücrimler kimlerdi? Müminlere azap edenlerdi. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَيْ عَذَّبُوا وَأَحْرَقُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالنَّارِ. Mümin ve mümin erkek ve bayanları ateşte yakarak onlara azap eden kimseler. Neden yakıyorlardı? لِيَفْتُنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Onları dininden çevirmek için. İşte bu kimseler ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا اَيْ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَتُغْيَانِهِمْ. O zulümlerinden ve küfründen dönmediklerinde işte فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Ey فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ الْمُخْزِ بِكُفْرِهِمْ. Küfürleri sebebiyle onlar için aşağılayıcı cehennem azabı vardır. وَلَهُمُ الْعَذَابُ الْمُحْرِقُ بِإِحْرَاقِهِمِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri yakmaları sebebiyle onları yakıcı bir azap vardır. وَلَمَّا ذَكَرَ مَصِيرَ الْمُجْرِمِينَ. Allah Azze ve Celle günahkar kafir kulların dönüş yerlerini ve cezalarını zikrettiği vakit اَعْقَبَهُمْ بِذِكْرِ مَصِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. Hemen peşinden müminlerin dönecekleri ve mükafatlandıracakları şeyleri zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ve Allah Teala şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ey اِنَّ هَا اُولَٰئِ الْمُتَّقِينَ الَّذ۪ينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْا۪يمَانِ الصَّادِقِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Salih amel ve sapasağlam imanı bir arada toplayan o muttaki kullar, lehum cennatun tecri min tahtiha al-enhar. Ey lehumul basatin vel hadaiqu zahire. Onlar için çiçeklerin içinde olduğu bahçeler vardır. Elleti tecri min tahti kusuriha enharul cenne. O bahçeler ki oradaki sarayların altında cennet nehirleri akar diye buyurdu. Kâle Tabari rahimahullah. İmam Tabari şöyle buyuruyor. Hiye enharul hamri vel lebeni vel asel. O sarayların altında akan nehirlerde şarap, süt ve bal akıyor diye buyurmuş. Bir de vel ma'us selsebil. Bir de tatlı, boğazda iyi bir şekilde geçen güzel bir su aktığını bizlere bildiriyor. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرُ. Ey ذَٰلِكَ هُوَ الظَّفَرُ الْعَظ۪يمُ بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ. Bu talep edilen şeyin son gayesine ulaşmış büyük bir kurtuluştur, zaferdir. اَلَّذ۪ي لَا سَعَادَةَ وَلَا فَوْزَ بَعْدَهُ. Öyle bir kurtuluş ki bunun üzerinde ne bir kurtuluş, ne bir kazanç, ne de bir mutluluk vardır.
Bunu da haber verdikten sonra akhbara taala an intikamihi şedid min a'da'i rusulihi ve evliyaihi. Kendi peygamberlerine ve dostlarına düşmanlık edenlerden şiddetli bir şekilde intikam alacağından Allah Azze ve Celle bahsetti. Fekale subhanehu ve taala ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İnne batşa rabbike le şedid. Ey inne intikam Allahi وَأَخْذَهُ الْجَبَابِرَ وَالظَّلَمَ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin intikamı ve o zalim olan kullarını şiddetli bir şekilde azap etmesi بَالَغَ الْغَايَةَ فِي الشِّدَّةِ şiddette son haddine ulaşacak. قَالَ أَبُو سُعُدْ رَحِمَهُ اللّٰهِ Ebu Suud Efendi şöyle buyuruyor. اَلْبَطْشُ ayette geçen batş kelimesi el-akhzu bi'unfin şiddetli bir şekilde yakalama manasındadır. Ve haythu vusife bi'şiddeti fekad tada'afe ve tefâkeme. Şiddetle vasıflandığı zaman bu batış kelimesi bu o şiddetin katlanacağını ve daha da şiddetleneceğini bizlere gösterir. Ve huve batışuhu bil-cebâbirati ve zalemeti bu da Allah Azze ve Celle'nin zalim ve zulüm ehli olan kimseleri azap etmesi ve ahzuhu iyyahum bil azabi vel intikam ve onları şiddetli bir azap ve intikamla yakalaması manasındadır. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Ey huve celle ve ala el halikul kadir. Allah azze ve celle kudret sahibi ve bütün mahlukatı yaratan zat ellezî yubdi'ul halqa minel ademi o yaratmış olduğu şeyleri yoktan var edendir. Sümme yu'iduhum ahya'en ba'del mevti öldükten sonra da onları tekrar diriltecek olandır. Ve huvel gafurul vedud ey ve huves satiru li zunubi ibadihil mu'minin O Allah Azze ve Celle mümin kullarının günahlarını örten El-Latiful Muhsin ila evliyaihi kendi dostlarına ihsan sahibi, şefkat sahibidir. El-Muhibbu lehum onları sevendir. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. Yeveddu evliyaehu kema yeveddu ahadukum ahahu bil büşra vel muhabbe. Sizden birinizin kardeşini muhabbet ve sevinçli haberlerle sevdiği gibi Allah Azze ve Celle de kendi dostlarını o şekilde sever. Zul arşi ey sahibil arşil azim o Allah Azze ve Celle yüce arşın sahibidir. Ve innema edâfel arşe ilallahi ve khassahu bizzikir. Ayet-i kerimede arş kelimesi Allah Azze ve Celle'nin vasfı olarak geldi, arşın sahibi diye getirildi ve özellikle arş burada zikredildi. Bunun sebebi nedir? لِأَنَّ الْعَرْشَ اَعَذَمُ الْمَخْلُوقَاتِ Çünkü arş, yaratılmış olan şeylerin en büyüğüdür. وَاَوْسَعُ مِنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ Yedi kat semavattan daha geniştir. وَخَلْقُهُ بِهَذَا الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهِ Bu vasıfla o arşın yaratılması, bu kadar büyük olmasıyla bu arşın yaratılması, onu yaratan Halık'ın yüceliğine, büyüklüğüne delalet eder. El-Mecid, Zul Arşil Mecid diye ayeti kerimede geliyor. Ey Huve Teala El-Mecidu, Eyl Mümeccedu, kendisine saygı gösterilendir. El-Ali Ala Cemi'il Halaik, bütün yaratılmışlardan yücedir. El-Muttasifu bi-cemi'i sifatil celali vel-kemal. Bütün kemal ve celal yani yüce olan sıfatlarla vasıflanmıştır. Fe'alun lima yurid. Ey yef'alu ma yeşâ. O Allah Azze ve Celle dilediği şeyi yaratır. Ve yahkumu ma yurid. Dilediği şekilde hüküm verir. La mu'akkibe li hukmihi. Onun hükmünü takip eden, gözetleyen yoktur. وَلَا رَادَّ لِقَدَائِهِ Vermiş olduğu hükme engel olacak, reddedecek kimse yoktur. قَالَ الْقُرْتُبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Kurtubi
şöyle buyuruyor. Ey la yemteni'u aleyhi şey.

0: şeyun yuriduhu. Dilediği şeyi, dilediği şeyde kendisini engelleyen hiçbir şey, hiçbir kimse yoktur. Ruviye enne Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, rivayet edilir ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, قِيلَ لَهُ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ, ölüm döşeğindeyken kendisine şöyle deniliyor. هَلْ نَظَرَ اِلَيْكَ الطَّبِيبِ, doktor gelip senin durumuna baktı mı? قَالَ نَعَمْ, evet baktı diyor. قَالُوا فَمَاذَا قَالَ لَكَ, ne dedi sana hastalığınla alakalı? قَالَ قَالَ لِي اِنِّي فَعَالٌ لِمَا اُرِيدِ, bana muhakkak ki ben dilediğim şeyi yaparım dedi diye buyuruyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'unun burada burada anlayacağımız şey onun teslimiyetinin ve tevekkülünün sağlamlığıdır. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmiş ve Allah Azze ve Celle'nin onun hakkında dilediği şeyi yapacağını burada vurguluyor. Hel etake hadisul cunud. Buradaki soru edatı istifhamun litteşvik. Buradaki istifham karşıdaki muhatabını sorunun cevabına olan teşvikini arttırmak için gelir. Önce soruyla başlar ki muhatap sorunun cevabında gelecek olan cevaba teşviki artsın ve onu merak etsin diye getirilmiştir. Manası da ey hel belagake ya Muhammedu haberul cumu'il kafire, kafir olan o topluluğun haberi sana ulaştı mı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? اَلَّذ۪ينَ تَجَنَّدُوا لِحَرْبِ الرُّسُلِ وَالَنْبِيَا, onlar ki Allah Azze ve Celle'nin dostlarına ve nebilerine savaş açmak için toplanıp ordu kılan kimselerdir, ona cesaret eden kimselerdir. هَلْ بَلَغَكَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ بِهِمْ مِنَ الْبَأْسِ, Allah Azze ve Celle'nin onlara yapmış olduğu azabı, şiddetin haberi sana ulaştı mı? وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّقْمَةِ وَالْعَذَابِ, onlara indirmiş olduğu o azabın haberi sana ulaştı mı? قَالَ الْقُرْتُبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ, İmam Kurtubi şöyle buyuruyor, يُؤْنِسُهُ بِذَٰلِكَ وَيُسَلِّيهِ, Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi getirerek aleyhissalatu vesselamın kendi zamanında olan durumuyla onların zamanındaki o durum arasında ünsiyet kursun diye ve bu onların başına gelenler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir teselli olsun diye getirilmiş buyuruyor. ثُمَّ بَيَّنَا تَعَالَى مَنْهُمْ, daha sonra Allah Azze ve Celle onların kim olduğunu açıkladı. فَقَالَ, ve şöyle buyurdu. فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ, ey hum firavun ve semud, onlar kimlerdir? Haberinin sana ulaştığını diye sorduğu kimseler kimlerdir? Firavun ve Semud'dur. Ulil be'si ve şiddeti, onlar şiddet ve kötülük sahibilerdi. Fekad kanu eşedde be'sen ve ekva merasen min kavmike, onlar şiddet bakımından ve kötülük bakımından senin kavminden daha güçlü ve daha şiddetlidiler. Ve ma'a zalike فَقَدْ أَخَذَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِذُنُوبِهِمْ, bununla beraber Allah Azze ve Celle yapmış oldukları günahları neticesinde onları azaplandırdı. بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبِ, ey لَمْ يَعْتَبِرْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بِمَا حَلَّ بِأُولَٰئِكَ الْكَفَرَةِ الْمُكَذِّب۪ينَ, Kureyş kafirleri o kendi döneminde imanı yalanlayan, kafir olanların başına gelen şeylere itibar etmedi. Belhum müstemirrûne fittekzîbi, bilakis o Kureyş kafirleri Kur'an-ı Kerim'i yalanlamaya devam ettiler. Fehum eşeddu minhum kufran ve tuğyanen, onlar o diğerlerine nazaran küfür ve isyanda daha şiddetlidirler. Daha çok haddi aşmışlar. Vallahu min verâihim muhît, ey vallahu teala kadirun aleyhim, Allah azze ve celle onlara karşı kudret sahibidir. La yefutunehu ve la yu'cizunehu, Allah azze ve celle'den kaçamazlar. Allah azze ve celle'yi kendilerine karşı aciz bırakamazlar. Li ennehum fi kabdatihi fi kulli hinin ve zamanin, Çünkü onlar her anda, her durumda, her zamanda Allah Azze ve Celle'nin hükmü altındadırlar. Bel huve Kur'anun mecid. Ey bel hâzellezî kezzebû bihi. Bilakis onların o yalanlamış oldukları kitap, kitabun azîmun şerîfun, değerli, büyük bir kitaptır. Mütenâhin fişşerefi vel mekâneti, şeref ve konumda son hadde ulaşmıştır. Kad sema ala sairil kutubis semaviyeti, diğer semavi kitapların üzerindedir. Fi i'cazihi ve nazmihi ve sihhati me'anihi, i'caz olmasıyla, o düzeniyle ve manalarının sahihliğiyle konum olarak onların üzerindedir. Fi levhim mahfuz. Ey huve fil levhil mahfuzillezi fis semai. O Kur'an-ı Kerim semada bulunan levh-i mahfuz denilen yerdedir. Mahfuzun mine ziyadeti ve naksi, eksiklik ve ziyadeden mahfuzdur, korunuyordur. Ve tahrifi ve tebdil, bozulmadan ve değiştirilmekten korunuyordur. Bu şekilde Buruç suresinin tefsirini bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde Tarık suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Burada duralım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

0: Reklamlar.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Çizdiği haritalarla tanınmış büyük Türk denizcisi, amirali ve dünya haritasını 500 sene önce çizen, coğrafya bilgini olan Piri Reis, 1465'te Gelibolu'da doğmuştur. Karamanlı Hacı Mehmet Bey'in oğludur. Piri Reis, eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. 10 yaşlarına geldiğinde, dönemin bütün Akdeniz'de nam salmış ünlü korsanı olan, sonradan devlet hizmetine giren amcası Kemal Reis'in seferlerine katılmaya başladı. Onunla birlikte Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtulmasına yardım etmiş, Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katılmıştır. Dünya haritaları ve denizcilik kitabıyla tanınan Osmanlı denizcisi ve Osmanlı haritacılığının öncüsü Piri Reis'in asıl ismi Muhiddin Piri.

0: Büyük bir denizci olduğu kadar büyük bir harita bilgini ve denizci müellif olan Piri Reis, açık fikirli, öğrenme arzusuyla doluydu. 1499-1502 yıllarında Osmanlı donanmasının Venedik donanmasına karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde Osmanlı gemi komutanıdır. Piri Reis, Akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında korsanlık yıllarından itibaren gördüklerini kağıda dökerek, coğrafya ve harita hakkında ele geçirdiği eserleri tetkik ederek birikim oluşturuyor, kendi geleceği ve Türk denizciliği açısından önemli adımlar atıyordu. Bu suretle topladığı bilgilerle ilim tarihinde, bilhassa ülkemizde yeri ve değeri tartışılamayacak kadar kıymetli iki harita ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'yi vücuda getirdi.
1: Kitab-ı Bahriye'nin nazımla yazılan ve denizcilikle ilgili tüm bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde, genel açıklamalardan sonra Ege ve Akdeniz adaları tanıtılarak denizle ilgili gözlem ve deneyim önemi vurgulanır. Fırtına, rüzgar çeşitleri, pusula ve haritanın tanımından sonra dünyayı kaplayan denizler ve karaların oranı belirtilir. Portekizlilerin denizcilikteki ilerlemeleri ve keşifleri, Çin Denizi, Hint Okyanusu, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki rüzgarlar, Basra Körfezi, Atlas Okyanusu ayrıntılı biçimde anlatılır.
0: Kitab-ı Bahriye'de Piri Reis'in ön sözü şöyledir. Özellikle güneş gibi parlayan ve ay ışığı gibi ışıldayan, Arap ve Acem sultanlarının sultanı ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan Sultan Bayezid Han'ın oğlu, Sultan Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman Han ki, Yüce Allah özellikle kendisinden inayetini esirgemesin, devletini güçlendirsin, ona zaferler versin, dünyanın yıkılacağı kıyamet gününe kadar oğullarına ömürler ve kuvvet bahşeylesin, amin der ve devam eder.
1: Bu kitabın yazılış sebebine gelince, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yüce devletine ve mutluluklar bahşeden kapısına, zamanın bilgili kişileri, uğurlu hüdavendigarın sonsuz himmetleriyle isim ve şöhret sahibi olabilmek için çeşitli bilim dallarında eserler vücuda getirmişlerdir. Merhum Kemal Reis'in kardeşinin oğlu olan bu zayıf ve güçsüz Hacı Muhammed'in oğlu Piri Reis de bu ümitle Padişah Hazretleri'nin feleğe benzeyen eşiğine, kudretinin yettiği ölçüde denizcilik ilminden ve gemicilerin sanatından yadigar olmak üzere bir kitap yazdım. Çünkü bu ilimde şimdiye kadar hiç kimse böyle faydalı bir eser bırakmamıştır.
0: Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın devrinin aşılmaz bir abidesi olarak değerlendirdiği Kitab-ı Bahriye'de düz yazıyla anlatımın başladığı haritalı bölüm asıl metni oluşturur. Bu bölümde Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Ege Denizi kıyı ve adaları, Adriyatik Denizi kıyıları, Batı İtalya, Güney Fransa, Doğu İspanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi, coğrafi bilgiler verilerek Kuzey Afrika kıyıları, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu kıyıları izlenerek Marmaris'te tüm Akdeniz'in havzası noktalanır.
1: Piri Reis'in haritacılıkta uzman olduğu biliniyorduysa da Topkapı Sarayı'nda yapılan genel bir düzenleme sonucunda 9 Kasım 1929'da ortaya çıkan Piri Reis haritaları onun değerini kat kat arttırmıştır. Piri Reis haritalarıyla ilgili ilk incelemeyi Alman profesör Paul Kahle yapmış olsa da tarihçi Hammer, Piri Reis'in bıraktıkları arasında Bahriye adını taşıyan iki deniz atlası çok kıymetlidir. Piri Reis bu atlaslardan birini Adalar Denizi, ötekini Akdeniz için hazırlamıştır. Bu eserler yüzeyde ve deniz altındaki akıntıların durumunu belirttiği gibi, demir atılacak yerlerin, koy ve körfezlerin, boğazların, limanların hepsini içine almaktadır diyerek Piri Reis haritalarından bahsetmiştir.
0: Yetiştiği dönem Osmanlı'nın en parlak dönemi altın yıllarıydı. Sadece fetihlerde değil, ilimde, fende, kültürde, dolayısıyla medeniyette doruğa çıkılmıştı. Üç kıtada at oynatan Osmanlı, denizlerde de birçok ülkeyle münasebet halindeydi. 1511'de Gelibolu'ya çekilerek kitap

0: Kitab-ı Bahriye denizcilik kitabı üzerinde çalıştı ve 1513'te bir dünya haritası çizdi. Kitab-ı Bahriye'nin ilmi değerini anlayabilmek için onu aynı sınıftan bir eserle karşılaştırmak gerekir. Oysa Kitab-ı Bahriye'nin yazıldığı yıllarda Avrupa'da böyle bir eser yazılmamıştı.
1: Kitab-ı Bahriye bu alanda yazılan ilk kitaptır. Ne var ki bu önemli eser yazıldığı yüzyılda basılamamış, İlim dünyasına ve gemicilere ulaştırılamamıştır. Dünya denizciliği kılavuzu niteliğinde yazılan ilk eser olan Kitab-ı Bahriye, 1908'de İngiliz Denizcilik Bakanlığı tarafından çağımızda yazılan eserlerle karşılaştırılmıştır. Ve sonuç olarak Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi, bilgi yönünden de hala birinciliğini koruduğunu gösterir. Piri Reis, gerek kitabı gerekse haritalarıyla denizcilik alanında silinmez izler bırakmış büyük bir denizci yazarımızdır.
0: Piri Reis, 1516 Mısır seferinde Osmanlı donanmasında kaptan olarak savaştı. 1517'de çizdiği ilk haritayı Yavuz Sultan Selim'e sundu. 1521'de Kitab-ı Bahriye'yi tamamladıktan sonra, 1525'te Kitab-ı Bahriye'yi yeniden düzenleyerek Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. 1528'de çizdiği ikinci haritasını da padişaha armağan etti. 1547'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hint Kaptanı Deryalığına getirildi. Amiralliğe eş bu makam, Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki Türk donanmasının en büyük makamıydı.
1: Piri Reis'in Osmanlı donanmasında yaptığı son görev, acı olaylarla biten Mısır kaptanlığıdır. 1528'den sonra Güney Denizlerinde görev yaptı. Portekizlilerin adını alması üzerine Süveyş'teki Osmanlı donanmasına kaptan olarak atanıp 26 Şubat 1548'de adını geri aldı. 1552'de önemli bir Portekiz üssü olan Maskat'ı ve ardından Kişm adasını alarak Hürmüz Kalesi'ni kuşattı. Portekizlilerin Basra Körfezi'ni kapatmak istediklerini duyarak kuzeye yöneldi.
0: Piri Reis, Katar Yarımadası'na, Bahreyn Adası'na egemen olarak Mısır'a geçti. Basra'da tamire ve dinlenmeye muhtaç donanmayı bırakıp ganimet yüklü 3 gemiyle Mısır'a döndüğü için burada hapsedildi. Basra valisi Kubat Paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın politik hırsı yüzünden 1554'te hizmette kusurla suçlandı ve Kahire'de idam edildi. Öldüğünde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu.
1: Osmanlı Türklerinde gerçek anlamda haritacılık Piri Reis'le başlar. Batıdaki acemi denizcilik görüntüsünün aksine mükemmel bir çıkıştır. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı kitabı bir Türk'ün meydana getirdiği en önemli denizcilik eseri olarak dünyaca selamlanmıştır. Piri Reis, Amerika kıtasının meşhur keşfinden hayli zaman önce bu coğrafyanın haritasını çizmiş, yerini işaret etmiştir. Dünya haritası ve Kuzey Amerika haritasının çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik tüm dünyada büyük hayranlık ve hayret uyandırmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Yasak Bölge. Yolun sonu görünmeden bitmiş bir yolculuğun hikayesiydi. Bazılarımızın daha ilk cümlesini kurduğu hikayeler. Cümleler bazen nihayetini kaybeder. Söylenenler birkaç damladan ibaret, söylenemeyenler okyanusun derinliğine kaç nefes inebiliyorsan o kadar. Bohçasını yüreğinde taşıyanların kambur olmuş taraflarının hikayesidir beni yollara düşüren. Bohçası zaten yüreğinde olmalı bir insanın. Belki fazladan bir kalem, belki bir kağıt. Yollar parsel parsel hayat, parsel parsel ölüm. Bazı yerlerinde insan kokusu, bazı tarafları küflenmiş hayat kokusu. Yollar biletsiz sinema salonu, müdavimi sayılı. Ben insanın makyajsız olanı gibi neonlarından arınmış yolların yolcusu. Ah yollar, bugün kim küstürdü sizi bana? Ayaklarımda onlarca iz ve belki şimdi bir çay molası. Yorgunluklarım mı? Haşa, sizden değil. Birkaç cümlelik arkadaşlık, noktası konulmuş veya virgülden sonra boş bırakılmış. Yollar kesişir, yolları kendine yol edene. Kesişmiş yolların duraklarında gördüm ben onu. Siyahın anlamını kasvetli şekilde üzerinde taşıyan, bazı pencerelerde korku, bazı pencerelerde içli bir sızlayış. Bazı pencerelerde ise derin bir muamma buğusu bırakan adımların sahibi. Bir masa mı aradaki mesafeyi bu kadar büyük tutan, yoksa pencerelerden kaçan bizlerin, perdelerle kurduğu dostluğun etkisi mi tüm bunlar? Ben pencerelerin perdelerinden arındırılmış olanını severim. Tüm perdeleri söküp atmak adına bir cümle.
1: Usta, abime de bir çay getirir misin?
0: Ben çay içmiyorum.
1: Kahve için, buranın kahvesi çok güzeldir.
0: Sıcak süt varsa içebilirim. Belki de ilk dokunuş. Yürek kapıların tokmağını ilk çalıştır bir bardak çayın sıcaklığı. Ancak farklı olan bir şeyler olsun. Olsun, sütün sıcaklığı olsun. Tokmağa çalınan bir kapının açılmasını beklemek ya da açılmayan kapıların ardında bir kap yemeği koyup gitmek arasında bir ayak sesinin bir dudak kıpırdayışıyla eşdeğer olması.
1: Adın Kamil herhalde. Öğrenci misin?
0: Bir taburenin masaya yaklaştırılması kadar kolay. İki yüreğin birbirine yanaşması. Benim adım İbrahim. Evliya Çelebi'nin torunuyum. Oradan oraya geziyorum.
1: Ben çay içmiyorum. Çay sinir sistemimi harekete geçirdiği için beyin nöronlarını uyuşturma özelliğine sahip. Süt güzel. Hem yoğurdun ve peynirin de ana maddesi. Yararlı bir içecek.
0: Bakışında bir doygunluk, yüzünde ara ara beliren sıcak bir tebessüm. Giydiği siyahların etkisini unutturacak kadar ince ve kendinden emin bir ses tonu.
1: Elbette sorabilirsiniz her şeyi. Ancak konuşarak anlatamadım ben derdimi çoğu zaman. Sessizlik minvalinde gezinirken suskunluğa bırakıp terk ettim çoğu kelimeyi.
0: Suskunluğunun en kısa konuşma aracı olduğunu bilirsen, bazı cümlelerdeki öznelerin geride bıraktığım sessiz kuyulardaki kelimelerde gizli olduğunu anlarsın. Ben bir oradayım bir burada, bazen aşağı, bazen yukarı, bazen bir cami avlusunda, çoğu zaman tren garı veya otogarda. Mekansızlık nedir biliyor musun? Zaman denen kavramdan uzak, her kaldırım kıyısında küçük bir iz bırakmak, istasyon caddesinin başından sonuna kadar 765 adımlık şiir yazmak gibi.
1: Elbette, bir geçmişi var herkesin. Beni belki de diğer insanlardan farklı kılan şey bu. Geçmiş, insanların dönüp ardına baktığı bir fotoğraf karesinden ibaret. Benim içinse hayatımın geleceğe dönük her neyi varsa, geçmişte yaşadığım hatıraların tek düze bir şekilde tekrar etmesinden ibaret. Ben hala geçmişimi yaşayanlardanım. Bugünler kalabalık, geçmişte ise bir ben, bir de...
0: Derin bir düşünce. Bu seferki bir dehlizin içine atılan taşın dakikalar sonra gelen sesi gibi uzun.
1: Kamyoncuydum ben. Gezdim, gördüm çoğu yeri. Okuduğum kitaplar insanlardan ibaret. Ben hiç kitap okumadım. Okumasını bilene, evrenin en büyük kütüphanesi şu bakıp da görünmeyen sokağın, ağacın, çiçeğin, insanın ardında. Karnın doyuyor mu senin? Neyin derdi ve tasası içerisindesin?

Sandığa kilitlenmiş bir hazinenin varlığından emin, ancak anahtarı bulamadan hazineyi kaybetme korkusuyla geçen her dakika. Onun suskunluğunu içimde sesli bir şekilde duyuyor, onunla geçen zamanın bitmesini istemiyorum. Biraz daha konuşsa diyorum ya da biraz daha sussa ama orada hep dursa. Önümde duran çaya uzanıyorum. Sevgilinin mührüyle millenmiş gözlerimiz, başka gözlerin varlığından bir haber. Geriye kalan her suret karanlık. Bu yüzden seçme hüviyeti olmaz ya sevenin. Çay da böyle bir şey olsa gerek. Başka bir şeyin tadına gerek bıraktırmayacak kadar özel. Kıskanç ve başka tatlardan arındıkça varlığı daha da önemli olan şey. Derin ve içten gelen bir gramofon cızıltısıyla Orhan Baba'nın sesi. Orhan Baba bu kadar içten döktürüyorken, o yanımda oturmuş ve uzaklara dalmış bir şekilde bakıyorken, yürek kapısına anahtar deliğinden bir göz atmak istiyorum. Sevdin mi be abi? Oralara girme.

Canı dilden. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Müfessir ve hakikat ehli büyüklerden bazıları şüphesiz ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder. Fuhuş, kötülük ve isyanı, zulmü yasaklar, nehyeder. Size bu suretle öğüt verir ki iyice dinleyip anlayıp tutasınız. Nahl suresi 16 Taksim 90 ayetinin Kur'an-ı Kerim'in özeti olduğunu, ilahi emirleri tamamen içine aldığını beyan buyuruyorlar. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'in özeti şu ayettir diyorlar. Habibim, sen Allah de geç ve sonra onları bırak da daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. En'am suresi 6 Taksim 91. Bazıları ise Besmele'nin B'siyle Kur'an'ın son kelimesi olan Nas'ın son harfini birleştirerek Besi yeter bulmaktalar ve Allah Bes baki heves ifadesiyle Kur'an'ın hülasasıdır, özüdür diyorlar. Bir kısmı da heva kelimesinin sonundaki ya, yani benliği işaret eder. Bu kaldırılınca geriye hu kalır. İşte her şey yalnız bu bir kelimede toplanmış olup iş onu korumaktır demişlerdir. Bunların hepsi de doğrudur. Ebu Turab-ı Nakşebi bir müridi varmış. Efal tecellisindeymiş. Cemali ilahiyi görmek arzusunda bulunduğundan Ebu Turab-ı Nakşebi bunu alıp Bayezid-i Bistami hazretlerine götürürken yolda Bistami ile karşılaşmışlar. Ebu Turab müridine işte şu gelen Bayezid-i Bistami'dir demiş. Mürid de Bayezid'i görür görmez düşüp vefat etmiş. Bu kişinin niçin birdenbire vefat ettiğini Bayezid hazretlerine sormuşlar. O da zat-ı ilahiye mazhar olan ve yüzü hüdanın aynası olan Bayezid'i daha düşük bir makamda olan o mürid görür görmez dayanamadı ve vefat etti buyurmuştur. İşte müritlerin terbiyelerinin ve seyr-i sülukunun uzaması bu açıdan gerekmektedir. Ta ki saliklere yavaş yavaş liyakat, kabiliyet ve dayanma gücü gelsin. Zira ilahi tecelliler dağları taşları eritir. Buna yine insan tahammül edebilir. Fakat her insan değil. Terbiye görmüş, tahammül kuvveti artmış, buna kabiliyet kazanmış olanlar tecellilere mazhar olabilirler. Ebu Ali Sina büyük bir alimmiş. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmeyi kabul etmeyerek yalnız başıma ilmimle Allah'a yakınlık kazanabilirim dermiş. Şeyhlerden biri Ebu Ali Sina ile görüşmek üzere Türkistan'a gidiyormuş. Yolculuk esnasında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmüş ve kendisine Türkistan'a gitmekten vazgeçmesi emir buyurulmuş. Bu emir üzerine o zat Peygamber Efendimiz'den İmam Gazali Hazretlerini sormuş, cevap olarak Allah Resulü onu pek fazla övmüştür. Ebu Ali Sina'yı da sormuş, Resul-i Ekrem onun da kafir olduğunu ifade buyurmuştur. Hatta şeyhlerden bir başkası Ebu Ali Sina ile görüşmüş. Ebu Ali Sina kendisini çok methetmiş. O zat da Farsça "Bildim ki senden daha halimi de yok, daha kafiri de yok." demiş. Ebu Ali Sina da bu söz üzerine derin derin düşünmüş, çaresiz Resulullah'a biat etmeyi kabul etmiş ve bu suretle kendisini küfürden kurtarmış. Namazda en çok huzur duyulan rükün secdedir. Çünkü yakınlığın kemali en çok secde anında vuku bulur ve bu yakınlığın fazlalığı sebebiyle şeytan insana yaklaşmaz. Şeytan yaklaşamayınca havatır da az olur. Bu yönden secdede huzurumuz fazla olur. Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'da köle olarak satacakları vakit bir kadın da eğirdiği bir miktar ipliği alarak Hazreti Yusuf'u satın almaya gider. Bu kadına derler ki, "Be kadın, sen ne yapıyorsun? Herkes hazineler dolusu para veriyor da yine Yusuf'u alamıyor. Sen bu iplikte ne yapabilirsin?" Kadın bunlara şu cevabı verir. "Evet, ben de biliyorum ki bu iplikle Yusuf alınmaz. Fakat hiç olmazsa ona müşteri olayım. Ta ki aşıklar defterinde benim de adım bulunsun. Ben bunu istiyorum."
İşte bunun gibi biz de nemiz varsa Allah için vermeliyiz. Cenab-ı Hakk'ı talep etmekte himmetimiz bu kadından daha düşük olmamalıdır. Ta ki aşıklar defterinin dışında kalmayalım. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin istigrak yani kendinden geçme manevi sarhoşluk hali 3 yıl devam etmiştir. Fakat bu müddet zarfında bir vakit namazını terk etmediği gibi cemaate de imamlık yapmışlardır. Normal hale dönünce yakınındaki kimselere namazının kazaya kalıp kalmayacağını sorarak hiçbir vaktinin kazaya kalmadığını öğrendikten sonra Cenab-ı Hakk'a şükretmiştir. Eğer böyle olmayaydı, farz ibadetleri yapacak kadar olsun uyanma ve ayılma haline dönmeseydi, istigrakların yani kendinden geçme ve manevi sarhoşlukların şeytanın hilesi olmasından korkulurdu. Cüneyt Hazretleri zamanında birinin istigrak halinde olduğunu kendilerine söylediler. O da namazını eda edip edemediğini sordu. Namazını bırakmıyor, kılıyor karşılığını alınca ilahi cezaya uğramamış olduğu anlaşıldığından onu ziyarete gitmemiz bizim üzerimize vacip oldu diye buyurdu ve memnuniyetle o kimsenin ziyaretine gitti. Tarikat silsilesini bilmek her müride vaciptir. Çünkü bir silsileye bağlı olmayan salike lakayt deniyor. Ki ona tarikatın menfaati dokunmaz. Şeyhimiz Şeyh Samini Hazretleri silsilede 33. ve mücedditlikte 8.'dir ki Samini 8. unvanı bunu gösterir. Gerçi bu unvanda daha başka sırlar ve hikmetler de vardır. İşte o esrar ve hikmetlerden biri de dediğimiz gibi 8. mücedid olmalarıdır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Tevbe suresi 9-18 diye ferman buyurmuştur. Mescitlerden maksat ve ilahi murat, görünüşte mescit ve camiler, maneviyattaysa kalplerdir. Kalplerin imarı ise Allah'ı zikirli olur. Hak Teala bir ayet-i celilesinde zikri ilahiden yüz çevirenler için şöyle buyurmuştur. Cin suresi 17. ayet-i kerime mealen, kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse Rabbi onu Saat azabına çarptırır. Saat cehennemde bir dağın adı olup bunun tepesine ancak 40 senede çıkabilirmiş. Acele etmek şeytandandır, teenni yavaşlık göstermekse Rahman'dandır. Dünyanın 6 günde yaratılması, Kur'an-ı Azimuşşan'ın 23 yılda indirilmesi bize bu teenniyi öğretmek ve anlatmak içindir. Yoksa Cenab-ı Hak bunları bir anda da yapmaya kadir ve muktedirdir. Dünyanın 6 günde yaratılması konusunda da söz konusu olan gün bildiğimiz gün müdür yoksa ahiret günü müdür bu da tartışmalıdır. Neticede teenni makbuldür ve uyulması lazımdır. Hafî zikrin yani gizli ve sessiz zikrin faziletinin cehri yani sesli zikirden 70 kat faziletli olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi

ve sellem beyan buyurmuştur. Zikir kelimesinin her bir harfinden bir melek yaratılır. Fakat mesela eliften bir melek değil, üç melek yaratılır. Çünkü elif nasıl söyleniyor? Üç harfle değil mi? Elif, lam, fe. İşte böyle her harfin telaffuzunda kaç harf varsa o kadar melek yaratılır. İşte bu melekler zikirde bulunmuş olan için mahşere kadar istiğfar, ibadet ve taatte bulunur. Bunların sevabı o kimsenin amel defterine yazılır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, biz öyle bir zamandayız ki ilahi emirlerin dokuzunu yapıp yalnız birini terk etsek pek büyük hata etmiş oluruz. Bizden sonrakilerse emirlerin dokuzunu terk edip yalnız birini işleseler pek çok sevaba nail olurlar. Bu emrin hükmünün en çok zamanımızı içine alması gerekir. Zira zamanımızdaki kadar İslamiyet'e karşı görülen lavvalilik ve kayıtsızlık hiçbir zamanda olmamıştır. Bir keresinde Cebrail aleyhisselam 4000 senede 2 rekat namaz kılar. Acaba bu benim kıldığım namaz gibi hiçbir kimse namaz kılabilmiş midir diye hatırına gelince Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ahir zamanda gelecek olan Muhammed ümmetinin huzursuz ve bin türlü noksan ve kusurla kıldıkları 2 rekat namaz, benim katımda senin bu kıldığın 2 rekat namazdan daha hayırlı ve makbuldür. Çünkü ben sana böyle bir namaz kıl diye emretmedim. Fakat onlara emretmiş ve mükellef kılmışımdır. Onların emre uymaları dolayısıyla kıldıkları ve kılacakları namaz bana çok daha makbuldür. İşte emre uymada böyle büyük bir şeref vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiram hazretlerine kimin imanına şaşılır diye sorarlar. Onlar da ya Resulallah meleklerin imanına şaşılır diye arz ederler. Hazreti Peygamber hayır onlar Cenab-ı Hakk'ı görürler ve bilirler. Onların Cenab-ı Hakk'a iman etmeleri kolaydır buyururlar. Sahabe peygamberlerin imanına şaşılır diye arz eder. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hayır onlara da Cebrail aleyhisselam gelir vahiy nazil olur. Peygamberlerin yakinleri ziyade olduğundan onların imanına da şaşılmaz buyurur. Sahabe ya Resulallah bizim imanımıza şaşılır diye arz ettiklerinde Allah Resulü hayır sizin de imanınıza şaşılmaz. Çünkü siz beni ve mucizelerimi gördünüz ve görüyorsunuz buyurur. Sahabe, ya Resulallah peki kimin imanına şaşılır diye sorduklarında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda benim ümmetimden gelenlerin imanına şaşılır ki, bunlar Allah'ı bilmezler, beni ve mucizelerimi de görmediler. Onlar gayba iman getirdiler. İşte bunların imanı çok şaşılacak bir imandır. Bunlar benim kardeşlerimdir. Bunları çok özlüyorum. Ah bunları bir görsem diye buyururlar. Hatta Sabi-i Güzün Hazretleri ya Resulallah biz de senin kardeşlerin değil miyiz diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayır benim kardeşim onlardır. Sizse benim ashabımsınız buyurmuşlardır. Aman biz kendi kadrimizi çok bilelim. O Habibi Hüdaya yani Allah'ın sevgilisine ve Şefii Ruzu Cezaya, kıyamet gününün şefaatçisine, rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilene, Fahrül Mürselin, peygamberlerin kendisiyle iftihar ettikleri, Efendimiz'e kardeş olmanın kıymet ve şerefini bilip ona göre amel edelim. Her ilmin tarifi, konusu, binası, faydası olduğu gibi tasavvuf ilminin de tarifi, konusu, binası, faydası vardır. Tasavvufun tarifi, içi maneviyatı kötü ahlaktan temizlemek, iyi ahlakla vasıflanmak yahut zahiri ve batini duyguları korumaktır. Veya Hz. Cüneyd'in tarifiyle ölmeden önce ölünüz, sırrı gereğince nefsin heves ve hazlarından geçmektir. Ya da İbnül Farız'ın tarifiyle bir kılıca benzeyen vakitlerin seni kesmesi değil, senin vakitleri kesmendir. Tasavvufun konusu gafletten sakınarak her an Allah'ın huzurunda olduğumuzun idrakini kazanmak, elde etmektir. Tasavvufun faydası nefsani rezilliklerden temizlenerek insanı kamil olmak ve kulun Mevlasına layık olmasıdır.

kadar var ki tasavvuf diğer ilimler gibi kitaptan öğrenilmez. Bir kamil mürşidin rehberliğinde yaşanarak öğrenilir. Tasavvuf kitapları tasavvufu değil, yalnız usul ve tarikat adabını öğrenmek içindir. Tasavvufun öğrenilip uygulanması ancak bir mürşid-i kamilin insanın kendi varlık kitabını okumasıyla mümkündür. Tasavvuf ilmi sudurdur, kalp ilmidir, gönül ilmidir. İlmi sudur satırlardan öğrenilen ilim değildir. İlmi bir insan-ı kamilin ağzından alınız. Hükmünce tasavvuf bir konuşan kitaptan kendi vücut kitabını okumakla ancak öğrenilir ve bilinir.

Canı Dilden. Bayezid-i Bistami Hazretlerine biri şöyle der: "Efendim, bana ismi azamı öğret, göster." Bayezid Hazretleri cevap olarak, "Evvela sen bana ismi asgarı, yani en küçük ismi göster ki ben de ismi azamı, onun en büyük ismini göstereyim," der. Sufi daima cemali ilahiyi niyaz etmeli. Fakat bu niyazı kendisi için, nefsi için olmamalıdır. Cenab-ı Hak cemali bağ kemalini niyaz edenleri sever, onlardan razı olur. Elbette Sufi'nin bu niyazı da mabudumuzun, mahbubumuzun sevgisi meydana gelsin diye onun için olmalı. Yani salik, Cenab-ı Hakk'ın bu niyazı sevdiğini düşünerek öyle bir niyazda bulunması lazımdır. Vaizin biri kürsüde vaaz ederken cömertlikten bahsetmiş ve kürsüdeyken hırkasını sırtından çıkararak fakir bir kimseye vermiş. Meşayihtan biri de cemaat arasında bulunuyormuş. Vaiz hırkasını verir vermez vaizi derhal kürsüden indirmiş ve şöyle demiş: "Sen ancak hükümleri tebliğ etmeye memursun. Bu hayırlı işleri ifa etmede nefsini cemaatin önüne geçirmeye hakkın yoktur. Bu noksanınla sen vaaz ve nasihate layık ve yetkili değilsin." Tarikat ve şeyhlerin hali hakikaten böyledir. Pek acayiptir. Onlar incelikler ve hakikatlere vakıftırlar. Bu inceliklere ancak bunlar riayet edebilir. Cüneyt Hazretleri zamanında halifeye şeyhlerin zındık olduklarından bahsetmişler. Halife de bunların idamlarını istemiş. Şeyhleri celladın önüne getirdikleri zaman birbirlerine geçerek bir an evvel ölmek için her biri ayrı ayrı celladın önüne koşmuşlar. Cellat bu yarış ve koşmadan hayrete kalmış ve sebebini bu şeyhler arasında bulunan Ebu'l-Hasan Nuri'den sormuş. O da şöyle buyurmuş: "Arkadaşlarım benden bir dakika daha fazla hayatta bulunsunlar da faydalansınlar diye böyle yapıyorum. Onlar da aynı gaye için koşuyor ve birbiriyle yarışıyorlar." Cellat büyük bir gayretle bunları bırakıp halifenin huzuruna gitmiş ve şöyle demiş: "Aman efendim, bu işte bir yanlışlık olmasın. Bunlar şöyle şöyle adamlar. Yanlış bir iş yapıp sonra başımıza bir bela çıkarmayalım." Bunun üzerine halife iyiden iyiye inceleme ve tahkikat yaparak işin haset ve çekememezliklerinden kaynaklandığı ortaya çıkmış, hepsini affetmiş. Evet, ehli tarik böyledir. Bir konuda şeriat eşitlik emreder, tarikattaysa kardeşlerini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini kendi nefsine tercih lazımdır. Hatta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve diğer bazı büyük şahsiyetler, "Ya Rabbi, sen benim vücudumu o kadar büyük, o kadar büyük yap ki cehennemi doldurayım da bütün mahlukatın yerine beni yak, onlar kurtulsunlar," diye yakarış, niyazda bulunmuş ve bu büyüklükleriyle bütün mahlukattan üstün olmuşlardır. Bir arifle bir vasıl, yani hakka ulaşan, bir hayli sohbet ettikten sonra arif, "Allah senden razı olsun. Haylice irfan sözü konuştuk, inşirah kazandık." Vasıl da cevap olarak, "Allah senden razı olmasın. Bu sözleri söyledik de az daha mahbubumu unutmuş gibi oldum." Bundan anlaşılıyor ki irfan mertebesi vuslat mertebesinin altındadır. İş, Cenab-ı Hak'tan bir nefes olsun uzak ve ayrı kalmamaktır. Mevlana Camii Hazretleri bir beytinde şöyle diyor: "Benimle olursan her şey senindir. Bensiz olursan her şeyden mahrumsun." Zaten bir hadis-i kutsi var ki onun da manası böyledir: "Ey kulum, sen benim için ol, ben de senin için olayım. Eğer ben senin için olursam ne varsa hepsi senin içindir." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ashab-ı Güzin hazretleriyle otururlarken, "Şimdi kapıdan gelecek kimse cennetliktir," buyurur. O sırada Abdullah bin Selam hazretleri içeri girer. Daha sonra sahabe-i kiram, "Ey Abdullah bin Selam, sen bu nimet ve bu şerefe neyle nail ve mazhar oldun?" diye Abdullah bin Selam hazretlerine sual ederler. O da, "Ben aciz bir kulum. Fakat olsa olsa şu iki şey sebebiyle bu nimetin bana ihsan buyurulmuş olması düşünülebilir. Bir, ben asla malayani bilmem. İki, bende bir kalbi selim vardır.
belki bunların yüzünden bu nimet ihsan buyurulmuştur diye cevap verir. Lokman Hekim bir cemaate başkanlık ediyor, onlara vaaz ve nasihatte bulunuyormuş. Beni İsrail ileri gelenlerinden biri oradan geçerken bu hali görmüş ve Hazreti Lokman Aleyhisselam'a hitaben sormuş. Sen esasen bir kölesin. Ne yaptın da bu halkın başına geçmek şeref ve nimetine nail oldun? O da şu cevabı vermiş. İki şeyle bu nimete mazhar ve nail oldum. Ben emanetim. Kendimin emanet olduğunu bilirim. Mala yani terk ettim. Hulasa, mala yani pek fenadır. Bundan çok sakınmak lazımdır. Fuzuli pek çok irfan sözü söylemiştir. Cenab-ı Hak merhameti ve lütfuyla bu sırları Fuzuli'nin dilinden bize işittirmiştir. Ta ki işi anlayıp o yoldan gayret gösterelim. Evliyaullah Fuzuli'nin bu tür şiirlerine Rameyten min gayri ram, yani bir atıcıdır ki attığı oku kendisi de bilmez demişlerdir. Hakikaten Fuzuli irade ve isteği dışında bu sırları ifade etmiştir. Şeyh Efendimiz Hazretleri Mahmud Samini bir gün buyurdular ki, hafız, sonraki velilerin payeleri gerçi noksan değildir, bu böyle olmakla beraber şeref yine öncekilerindir. Çünkü bu ilmi bize onlar bıraktılar. Hele Bayezid'in bir kere yaygın şöhretini düşün, bir de işine bak. Şeyh Efendimiz Hazretlerinin bu sözleriyle kendilerine ne derece tazim ve hürmet olunmasını, nasıl eteğine yapışmak lazım geleceğini anlatmak istedikleri, bunun da şefkat ve merhametlerin neticesi olduğu şüphesizdir. Resulullah Efendimiz bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh'a hitaben, ''Ya Ebu Hureyre, kıyamet günü bir topluluk nebilerle haşr olacak. Şimşek hızıyla mahşer meydanını geçecekler, herkes onları peygamber zannedecektir. Yalnız ben bunların ümmetimden olduğunu bileceğim. Bunlar ahir zamanda gelecekler ve güçlü bir yolu tutacaklardır. Onların yiyecekleri olduğu halde az yiyecekler, imkanları olduğu halde sade, ucuz elbiseler giyecekler, az uyuyacaklar, nefisleriyle savaşarak, daima ona muhalefet ederek onu temizleyecekler ve Cenab-ı Hak'tan gaflet etmeyeceklerdir. Ey Ebu Hureyre, sen de bunlardan olmaya çalış. Ben onlara çok düşkünüm. Ah, onlarla bir kere karşılaşsam buyurmuşlar ve sonra mübarek başlarını öne eğerek haylice ağlamışlardır. İyi düşünülürse şeriat emir ve yasaklardan ibarettir. Yasakların esası, aslı ve her birinin haram kılınmasındaki maksat ve hikmet etraflıca düşünülürse görülür ki bu da Allah Teala'nın dışındaki her şeyden uzaklaşma, yüz çevirmedir. Şayet ben Cenab-ı Hak'tan gaflet etmem, gönülden huzurum kesilmez. Böyle olduktan sonra yasakları da işlesem artık bana ne zararı olacak dersen bu böyle olmaz. Madem ki o şey yasaklanmıştır, onun yapılmaması emrolunmuştur, İşlendiği halde azap muhakkaktır. Onun terki lazımdır. Cenab-ı Hak af buyurursa o başka. Ona kimse karışamaz, bir şey diyemez. İnsan yaratanın, mahbubunun, hakiki sevgilisinin emrine aykırı olarak nasıl bir şeye cüret edebilir? Gelelim emirlere. Bunları da ayrı ayrı incelesek, netice ve maksat kulun Hak Teala'ya yönelmesi ve rızaya nail olması teminden ibarettir. Eh ben batınen Cenab-ı Hak'layım, artık zahiren emirleri yerine getirmeye ne lüzum ve ihtiyaç var dersen, bu sözde batıniye mezhebinde olanların fikir ve sözleridir ki dinsizliktir, küfürdür. Allah'a yaklaşma ancak onun emirlerine boyun eğmeyle mümkün olur, başka şekilde olmaz. Tarikata gelince o da yine vuslatın sebeplerini bir araya getirir ki bunlar da devamlı fikir ve zikir. İlahi ahlakla ahlaklanmak, Kur'an-ı Azimüşşan'dan kendisine işaret buyrulan insanı kamili bulmak, elini tutmak ve ona tam bir muhabbetle tabi olmaktır. Marifet ve hakikate gelince, ey iman edenler, sabır ve sebat ediniz. Düşmanlarınızla sabır yarışı edin. Onlara galebe çalın. Sınırlardan nöbet bekleyin. Yurdunuzu çiğnetmeyin. Bu sayede felah bulacağınızı umabilirsiniz. Ali İmran 200 ayet-i kerimesinde işaret buyurulduğu üzere marifet ve hakikat her türlü keşif ve kerameti, şeref ve şöhreti terk ederek yalnız Cenab-ı Hak'la ve onun muhabbet ve huzuruyla sabretmektir.
İşte biz sonu başa almışız diyerek Nakşi-i Saadatlarının emir buyurdukları nükte ve incelik bu mühim noktadır. Bunun dışındaki haller ve tavırlar seyri sülüklerini tamamlamamış olanların, henüz yolda bulunan yolcuların halidir. Onun için içlerinde maneviyatlarından bir şey yoktur. Çünkü onlar yol arıyorlar. Bunlardan bir fayda elde etmek mümkün değildir. Kemalat sahipleri seyyar değil, sabittir. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Can Şengül. Canı dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 07 07 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti ve bir üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan, üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı. Yüz binlercesi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor dedi. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan, ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aştı. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Bir gün herkesin insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacağına işaret eden Erdoğan, "Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta, konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin korunması gerektiğine inandıklarını da dile getirerek, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gelişen savunma sanayiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir," dedi. Değerli dinleyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasette bazı kararların öfkeyle ve kırgınlıkla alınmadığını, uzun uzun düşünülerek vicdanla tartıldığını ve sorumluluğunun üstlenildiğini belirtti. Bugün aldığı kararın da böyle bir karar olduğunu vurgulayan Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve sonrasına mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti herkesin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirdiğini aktardı. "Bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadığını vurgulayan Yavaş, tam tersine Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım. Bir başka konuda tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yaraldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum," dedi. Öte yandan Kalecik Belediye Başkanı Karakoç da CHP'den istifa etti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karakoç yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformundan toplantı ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada FIDA'nın genel kurul kapsamında düzenlenen Gelecek Yol New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planında bir yıl sonra konulu toplantıya katıldığı belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında BM Vesait Konseyi Salonu'nda Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündemimizin temel uygulama alanlarından biri olarak görüyoruz. 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarma hedefi bize ortak bir yön gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Kurum, Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ellerinde 2035'te %35 hedefi elektrifikasyon taahhüdü, küresel elektrifikasyon girişimi ve uluslararası elektrifikasyon özel rapor olduğunu belirterek, şimdi bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz. Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında zanlılardan 61'inin Gürcistan'dan, 4'er suçlunun Yunanistan ve Almanya'dan, 2'şer suçlunun Fransa ile ABD'den, diğerlerinin ise İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iadesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 47 kişi yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında eski belediye başkan vekili E.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik soruşturma yapıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinin incelendiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi. Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanıyor. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce dün Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetaminle 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

0: Şüphelilerin emniyetlik işlemleri sürüyor. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda da 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildiği bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan BT işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer yandan Kırıkkale'de de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil bir araca hedef aldığı saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmişti. Son can kaybıyla birlikte Mevasi'deki saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi. Öte yandan İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinde Han Yunus'un kuzeyindeki Satır bölgesine açtığı ateş sonucu yaralanan Yahya Ebu Sumur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze şeridinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi. Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
1: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, günün ötesine hoş geldiniz. Artık aramızda olmayan Profesör Mehmet Eröz, birbirinden değerli ve önemli araştırmalarından birinde bir çocukluk hatırasından söz eder. Çocukluğunun tatlı yaz aylarını geçirdiği Aydın'ın bir köyündeki incir bahçelerinden bir Eylül günü kasabalarına dönmektedirler. Ağaçlarda kalan ve yere dökülen incirleri niçin toplamadıklarını merak eder, annesine sorar. Bir yörük kızı olan rahmetli annem soruma şu cevabı vermişti. Fakircikler başa kessin yavrum, onların da hakkı var. Kış kıyamette onlar ne yiyecek? Muhterem dinleyicilerimiz, başakçılık Türkiye'de yaşayan sosyal yardım geleneklerinden birisidir. Müstahsil, incir, zeytin, hububat gibi mahsulünün bir kısmını fakir fukaranın toplaması için tarlasında ya da bahçesinde bırakır. Bunları toplayanlara başakçı denir. Terk edilen mahsul ne kadar çok olursa sosyal itibar ve manevi tatmin

o derece yüksek olur. Evet, şehirlerde de bir bahçenin meyvelerinin hepsinin toplanması en azından ayıp sayılır efendim. Afyon'un Yazılıkaya köyünde tarlaya tohum atılırken iki rekat namazdan sonra ekin alkışı söylenir. Kurdunan, kuşunan, eşinen, dostunan yemeği nasip eyle. Evet, elde edilecek mahsulün kurtla, kuşla, eşle, dostla beraber nasiplenilmesi dileği, olabildiğine cömert ve varlığın sırrına ermiş gönüllerin kârı olarak Allah'a yönelmiş dualarda dile getirilmektedir. Yazılı kayalılar, bu mahsul yalnızca bizim değildir, diyordu. Bu mahsulde kurdun, kuşun bile hakkı vardır. Önemli olan, güzel olan beraber nasiplenmek, paylaşmaktır. Paylaşmak, hayatın enerji aldığı güç kaynaklarının en büyüklerindendir. O zayıfladığı zaman karanlık artar. Paylaşmak, güçlü insanların, güçlü kültürlerin davranış şeklidir. Her gün bir yenisi duyurulan klinik araştırma sonuçlarına göre de paylaşmak mutluluk doğurmaktadır. Fakircikler başa kessin yavrum, onların da hakkı var diyen annenin asırların terbiyesinden süzülüp gelmiş bakışına göre mahsulün hepsini toplamak edepsizliktir, kabalıktır, bir hak gaspıdır. Hepsi benim zihniyeti bir tür tanrı tanımazlıktır muhterem dinleyicilerimiz. Gücü yetmeyeni yok saymak, Allah'ı yok saymaktır. Sadece kendilerini düşünenlerin, kendilerinin ne önemi kalır? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eşi Hazreti Ayşe'ye kurban etini ne yaptığını sorduğunda, Hazreti Ayşe, hepsini dağıttım, bize bir but kaldı cevabını vermişti. O zaman şöyle demişti Hazreti Muhammed, Ayşe, desene bir buttan başka hepsi bize kaldı. Gerçekten bize ait ve daima bize kalacak olanların verdiklerimiz olduğunu, mucize ışıltısında bir parlaklık ve ana kucağı sıcaklığıyla anlatan bu söz, paylaşmanın manevi bereketini bir çırpıda özetleyivermişti. Desene bir buttan başka hepsi bize kaldı. Yazılı kayanın ekin alkışı besbelli ruhunu bu sözden almıştı. O ekin alkışı insanlığın zevkle dinleyip söylediği bir şarkı olmalıdır. Muhteşem bir hayat ve insan anlayışının, mükemmel bir sosyal dayanışmanın, zenginler zengini bir yaşama üslubunun, inanç, tevekkül, ahlak derinliğinin, o üç cümleciğin ardına sığdırılabilmiş olması hayret verici değil mi? Kurdunan, kuşunan, eşinen, dostunan yemeği nasip eyle.

Dul ve kimsesizler için çalışan, gündüzleri oruç tutup, geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kıyaslaması bir ikazdır. İkazın amacı muhtaç ve kimsesiz insanların yalnız ve çaresiz bırakılmasını önlemektir. Hazreti Muhammed ibadetin sesinin yoksulun hıçkırığını bastırmamasını istiyor ve o hıçkırığa doğru koşmanın da ibadet olduğunu belirterek koşun diyor. İnlemeye, feryada, hıçkırığa doğru koşun.

Muhterem dinleyicilerimiz, onun sözü bize hatırlatıyor ki yoksullara, direğini kaybedip yıkılanlara, kendisi bir direk olamayanlara, hayatın zorluklarına güç yetiremeyenlere, kimsesizlere dost olmak Allah'a dost olmaktır. Güçsüzlerin itilip kakıldığı, yok sayıldığı, unutulduğu yollar Allah'a ulaşmaz. Der ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınan ibadetlerden sonra Allah yanında amellerin en sevgilisi kalplere sevinç koymaktır. Evet, bu söz insanın üzerine kapan, kanatlarını ger, onu hayata bağla emridir. Ayrıntıyı güçlendiren nasıl bütün mahlukatı görebildiğiniz o zeminse, ayrıntıyı silen de o zeminin kaymasıdır. İncirlerin hepsini topladığınızda güzeller güzeli bir ayrıntıyı terk etmiş olursunuz değil mi? Allah'ın yarattıklarına yeniden muhabbetle baktığınızda ayrıntılar yine belirecek, hayat yine zenginleşecektir. Kalpleri sevinçle doldurarak Allah'a yaklaş diyen Hazreti Muhammed, hayata katıl ve kat çağrısında bulunuyor. Biz katılmadan hayat zenginleşmeyecektir. Çünkü hayatın en mübarek, en güzel, en sanatlı ayrıntısı insandır. Muhabbet olmayınca bütün ayrıntılar bencilliğin o zevksiz, o donuk, o sert ve soğuk çimentosuyla doluyor, hayat küt ve kaba bir kalıp haline geliyor. Çarptığımızda hepimizin kafasını patlatacak bu sertliği gidermenin çaresi, incirlerin bir kısmını ağacında bırakmaktır. Allah'ı bulmak istiyorsan insana doğru yürü. Kan çanağına dönmüş gözlerle iki incirin yolunu gözleyen niceleri var.

İstanbul Maltepe'de bir semte adını veren Süreyya İlmen Paşa, hatıralarında Harp Akademisi öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte çevre illeri yaptıkları bir tren gezisini de anlatır. Bu gezi bir tür eğitimdir. İzmit, Bilecik ve Konya'dan sonra Afyon Karahisar'a dönüp trenden inerler. İzmir, Afyon Karahisar tren yolu inşaatını görmek üzere inşaatın ulaştığı baş kimse mevkiine gelirler. Bütün bir gün inşaatla meşgul olduktan sonra akşam üzeri baş kimse de köylülere misafir olurlar. Köylüler bizi köyün misafir odasına götürdüler. Hep arkadaşlar bu odada toplandık. Hava soğuktu. Köylüler odanın ocağını yaktılar. Her evden bize yemekler geldi. Bu sıcak köy odasında güzelce karnımızı doyurduk. Yemekten sonra Allah'ın selamı üzerinize olsun diyerek köy halkı birer ikişer odamıza girmeye başladı. Her taraftan bize "Safa geldiniz" deniyordu. Odanın dört kenarına dizilip yere oturdular. Konuşmaya başladık. İçlerinden birisi ocak başına geçti. Herkes belindeki yün kumaştan birer küçük kese çıkartıp ocak başındaki adamın önüne attı. Dışarıdan toprak bir kahve tavasıyla bir de kahve el değirmeni getirdiler. Ocak başındaki köylü bu küçük keseleri açtı, içlerinden çıkardığı çiğ kahveyle şekerleri ayrı ayrı birer tabağa koydu. Kahveleri tavaya boşalttı ve ocakta çabucak kavurdu. Hemen el değirmeniyle öğüttü. Cezveler ocağa sürüldü, kahveler pişti. Biz de taze taze kahvelerimizi içtik. Köylülerin bellerindeki yün kumaşlardan çıkarıp verdikleri bu küçük kahve keselerinin anlamı neydi acaba? Derler ki, siz bizim köyümüzün misafirisiniz. Hepimizin birer kahvesini içmeye mecbursunuz. Bu kadar çok kahveyi tabii ki içemezsiniz. Biz kahvelerimizi birbirine karıştırdık. Siz de bir fincan kahvenin içinde hepimizin kahvesini içmiş oldunuz. O gece bir fincan kahvede sanki varlığın cıvıltısı kaynaşıyordu. O kahvenin köpüğü sanki yaşama sevincinin köpürtüsüydü. Misafirlerin oradan ne kadar zor kurtulduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Dünyanın en mutsuz ve kırılmış insanları arasında misafir gittiği yerde içi gülmeyen gözlerle karşılaşanlar önlerde yer alırlar. Misafir gittiği yerde güler yüz, sevinç ve hoşnutsuzlukla karşılaşan bir insanın huzuru ve keyfi ise gerçekten benzersizdir. Baş kimse köylülerinin bellerindeki küçük keselerinin sırrı, huzur ve mutluluk dolu bir hayatın da sırrıydı. Cömertlik, insan sevgisi, paylaşmak, mutlu etmek arzusu ve misafire verilen anlam, küçücük kahve kesesi kılığında yüzlerin nasıl güldürüyor? Türkiye'deki ev sahibi misafir ilişkisinden hayret ve heyecanla söz eden, milyonlarca misafirden biri olan Dr. Breyer, Türklerin misafirlerine kutsal bir yaratıkmış gibi baktıklarını söyler. Breyer, biraz daha dikkat etseydi, Türkler için misafirin gerçekten kutsal bir yaratık olduğunu, misafire bakışın o kutsal yaratığa bakış olduğunu görecekti. Evet, Doktor Breyer çok şaşırmıştır. Misafirlere evin en güzel köşesi açılmakta, en iyi ikramlarda bulunulmakta, hatta hastalanan misafirin tedavi masrafları da karşılanmaktadır. Hayret ettiği bir şey de Türklerin misafirin para teklifini ayıp karşılamasıdır. Misafire evden giderken misafir kalarak gösterdiği lütufkarlığın minnet ve şükran hatırası olarak bir de hediye verilmektedir. Ağırlamadan minnet duyan, ağırlanan değil, ağırlayandır.
misafir yemek yiyeceği, uyuyacağı, diğer günlük ihtiyaçlarının hepsini karşılamak mecburiyetinde kalacağı evde ister istemez bir tedirginlik duyacaktır, değil mi? Onun varlığından hoşnutluk, Tanrı misafiri inancında en gerçek, en ikna edici, en rahatlatıcı ifadesini bulur. Misafir Allah'ın bir emanetidir. Öyleyse her türlü tedirginlikten arındırılması Allah'a karşı bir görevdir. Dolayısıyla misafirin yük olduğu gibi bir düşünce içinde rahatsızlık hissetmesine sebep olmak emanete ihanettir. Karşılıklı paylaşılan bu inanç misafir tedirginliğini ortadan kaldırır. Misafire niçin kutsal bir yere tıkmış gibi bakılır? Çünkü misafir, insanı insan yapan değerlerin başında gelen paylaşmayı sağlar. Hele uzak mesafelerin, güç şartların misafirliğinde kendisini pekala garip, yalnız hissedebilecek insanın bu ağırlığı yaşamaması için sen Allah'ın emanetisin. Sana özen göstermek benim için tatlı bir görev. Sen bana yük olmuyorsun. Tam aksine bana bir emanete ihtimam göstererek değerlendirmek imkanı veriyorsun. Bunun için de benim gözümde kutsallardan biri kutsalsın yaklaşımı insanı koruma olgunluğunun zirvelerinden biridir. Misafirin bütün tedirginliklerinden kurtulması, dahası hiçbir tedirginliğe meydan bırakılmaksızın misafir olabilmesi için gerekli iklimin oluşturulması, doğrudan insanın korunması tedbiridir. Onun sıkıntıya uğratılması, mahcup edilmesi, kalbinin kırılması insana, dolayısıyla onu emanet eden Allah'a büyük hürmetsizliktir. Misafir, yeryüzünü insan güzellikleriyle süsleyip bezemek için yüce gönüllü insanlar nazarında bulunmaz fırsatlardandır efendim. Bunun içindir ki kim insanlar evlerine bir süre misafir uğramadığında hüzünleniyorlar. Telaş ve mahcubiyetle acaba ne kusurumuz oldu, nerede hata yaptık, nasıl bir günaha bulaştık da evimizden misafir kesildi diye üzüntülere kapılıyorlar. Evet, onlar için insanı mutlu etmek hayatla kurulabilecek en güçlü ilişkiydi ve böylesine ilişki fırsatlarından mahrum kalmayı cezalandırma olarak görüyorlardı. Türkiye'de misafirseniz kutsal bir yaratıksınızdır. Zaten kendisine tembih edilmiştir. Der ki Hazreti Muhammed, kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun.

kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Evet, bu tembih etrafında örülü yaşama üslubunda insanı korumak tek gaye olmuş. İnsanın insan kalmasını, insanlık heybetini hiç kaybetmemesini sağlamak en büyük ibadet kabul edilmiştir. Bunun içindir ki Hazreti Muhammed misafire gidilen evde ev sahibinin izni olmadan oruç tutulmamasını istemiştir. Ola ki ev sahibi oruç tutmanın gerektireceği maddi manevi sınırlamalara iştirak edemeyecek, oruç şartlarını sağlayamayacaktır. Oruç Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri olduğu halde insanın korunması burada da öne çıkarılmış, ev sahibinin sıkıntısı pahasına oruç tutulması güzel ve zarif bulunmamıştır. Bu yaşama üslubunun sanatkarları oruçlu olan ev sahibine de tembihte bulunurlar. Misafirin geldiyse orucunu boz. Aksi takdirde onun rahatça yiyip içmesini engellemiş, onu sıkıntıya sokmuş olursun. Misafirinin rahatı pahasına tutacağın oruç güzel ve zarif değildir. Hazreti Muhammed'in ölümsüz bir harita üzerinde yollarını işaretlediği hayatta en büyük ibadet olan insan sevgisi ve insana saygıyı ihlal ederek yapılacak ibadetler anlamlı bulunmamıştır.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19'da 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Bu sırada arkadaşları kepsutlu çakır pehlivanı alıp götürdükleri için daha fazla konuşmadılar. Fakat bu konuşma tahmin edileceği gibi Kurtdereli Mehmet pehlivanın üzerinde büyük bir tesir yaratmış bulunuyordu. İyiden iyiye sinirlenmişti. Aynı zamanda katrancı için beslediği hırs da bir kat daha artmış bulunuyordu. Ah, bu güreşe o da gelmiş olsa ne kadar iyi olacaktı. Ondan öyle bir intikam alacak, öyle bir intikam alacaktı ki. Şimdi yapacağı ilk iş kepsutlu çakır pehlivana hak etmiş bulunduğu dersi vermekti. Bunu da yapacak, onu güzelce yenmeye bakacaktı. Böylece kepsutlu onun nasıl bir pehlivan olduğunu öğrenecekti. Oturduğu yerde bu güreşi seyretmek için gelmiş köylüleriyle yarenlik ederken hep sıranın bir an önce baş güreşlere gelmesi için dua edip duruyordu. Sonunda cazgır baş pehlivanlar soyunsunlar diye seslenince hemen bulunduğu yerde soyunmaya başladı. Hemşehriler de soyunmasına yardım ediyorlardı. Soyunup da kısmetini ayağına geçirdiği zaman ortadaki son başaltı güreşlerde sona ermiş bulunduğunda cazgır baş pehlivanlar yağlamak üzere ortaya gelsinler diye seslendi. Bu sesleniş üzerine hazır bulunan Kurtdereli hemen ortaya doğru yürüdü. Onu gören taraftarları hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa Kurtdereli! Yaşa aslan, göster kendini! Yaşa Mehmet pehlivan!
0: Kurtdereli de kendisini candan alkışlayanlara selamlar vererek yağ kazanının yanına geldi ve hemen yağlanmaya başladı. Bu sırada kepsutlu çakır pehlivan da görünmüştü. Taraftarları şimdi kendisini alkışlıyor, başarı diliyorlardı. Kepsutlu çakır pehlivan da kendisini alkışlayanın o taraftarlarına selamlar vererek kazan dibine geldi ve yağlanmaya başladı. İki pehlivan yağlanmaya başladıklar zaman seyirciler şimdiden bu güreşin vereceği sonucu tahmin etmeye koyulmuşlardı bile. Kepsutlu çakır pehlivanı tutanlar şöyle konuşuyorlardı.
2: Kurtdereli Mehmet pehlivan kuvvetli bir pehlivan. Desteden sonra ortaları ve başaltını çok çabuk atlayarak baş pehlivan olması bunu gösterir. Şurada burada tuttuğu bazı baş pehlivanları da yenmiş, bunu da biliyoruz. Bu da onun iyi bir pehlivan olduğunu gösteriyor. Fakat yenmiş olduğu pehlivanlar arasında kepsutlu ayarında bir pehlivan yok ki. Kepsutlu çakır çok iyi ve tecrübeli bir pehlivan. Kuvvetli de. Kurtdereli'den fazla üstelik o kuvveti. Hem Kurtdereli'nin eski Kurtdereli olduğu da şüpheli. Katrancı ile yaptığı güreşten sonra ortadan kayboldu. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. O güreşte bulunanlar katrancının kendisini ne fena bir şekilde ezmiş bulunduğunu güzelce görmüşler. Herkes bilir ki bir defa daha ezilen bir pehlivan bir daha eski halini almaz. Alamaz üstelik. Hatta onun yeniden kısmet giymeye başlamasına şaşanlar da var. İşte bütün bu noktalar göz önüne alınacak olursa Çakır'ın bu güreşi rahatça kazanacağı ortaya çıkar canım.
0: Buna karşılık Kurtdereli Mehmet pehlivanın taraftarları da şöyle diyorlardı.
3: Kurtdereli Mehmet pehlivan eski halinden çok daha yüksek dereceye gelmiş. Şu anda Çakır'dan da yüksek. Her hafta yendiği pehlivanların arasına bugün onu da katacak. Kendisinin durmadan katrancıyı aramakta olduğunu biliyoruz. Hiç kendisine güvenmese bunu yapar mıydı ki? Halbuki katrancı son karşılaşmalarında Çakır'ı çok rahat yenmiştir. Çakır istediği kadar usta ve tecrübeli olsun, zor oyunu bozar demişler. Bizim Kurtdereli de üstün kuvvetiyle onu yenecek.
0: Esasında her iki tarafın da kendilerine göre haklı olduğu tarafları vardı. Hangi tarafın daha haklı olduğunu ise ancak güreşin sonu belli edecekti. Onun için de beklemekten başka çare de yoktu. İşte pehlivanların yağlanmaları sona ermiş ve iki pehlivan cazgırın önünde ellerini çaprazlama tutmuş bekliyorlardı. Cazgır önce pehlivanları şu beyitlerle halka tanıtmıştı.
1: Halep kervanından aldı bir yük bakır. Bu pehlivana derler Kepsutlu Çakır. Karşı çayırdan çiçek topladım demet demet, bu pehlivana da derler Kurt Dereli Mehmet.
0: Arkasından duasına başlamış bu o arada da iki pehlivana da yerinde faydalı öğütler vermiş. Sonunda davul zurnalara işaretini vermişti. Davul zurnacılar pehlivanlık havasını vurmaya başlayınca cazgır da coşmuş ve iki pehlivanla birlikte peşrev yapmaya başlamıştı. Bu durum seyircilerin heyecanlarını bir kat daha artırmış bulunuyordu. Halk iki pehlivanla beraber cazgırı da bol bol alkışlamıştı.

0: Arkasından ortalığı derin bir sessizlik kapladı. İki zorlu pehlivan peşevlerini tamamlamışlar ve güreşlerine başlamışlardı. Güreşi sağlı sollu kuvvetli elenseleriyle açan Kepsutlu Çakır olmuştu. Az sonra da Kurt Dereli onun elenselerine aynı kuvvetle karşılık vermeye başlamaktan geri kalmamıştı. İki pehlivanı da çektikleri elenseler hemen hemen aynı kuvvetteydi. Sonra buna tırpanlarını da kattılar. 5 dakikaya kadar süren bu karşılıklı deneme faslında hiçbir pehlivanın karşısındakine bir üstünlük sağlayamadığı görüldü. Güreş ortadaydı. Sonra Kepsutlu'nun birdenbire çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü sevgili dinleyenler. Bunu gören taraftarlar da hemen seslerini yükselttiler. Yaşa Kepsutlu! Yaşa Çakır! Yetiştir çantalı! Vur sırtını yere! Ancak bu seslenmeler uzun sürmedi. Kurt Dereli birden iri hasmını sol tarafa doğru savurmuş ve çaprazdan kurtulmuştu. Hemen arkasından da bir hamle yapmış ve vurduğu bir dış tırpanla hasmının dengesini bozarak onu yere düşürmüştü. Yetişerek kendisini bastırırken bu sefer de Kurt Dereli'nin taraftarları seslerini yükseltmekten geri kalmadılar.
1: Yaşa Arslan! Yaşa Mehmet Pehlivan! Gösterdin pehlivanlığını! Hadi Kurt Dereli! Hadi! Kütlele şunu!
0: Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın göstermiş bulunduğu bu acarlık, çaprazdan kurtulduktan sonra hasmını rahatça bir dış tırpanla bastırmaya muvaffak oluşu taraftarlarını iyiden iyiye sevindirmiş bulunuyordu. İşte dedikleri çıkıyordu. Kurt Dereli bu kendini fazla beğenmiş hasmını da çok geçmeden yenecekti. Kurt Dereli kündü aramakta acele etmiyordu. Daha hasmının derecesini bilmiyordu çünkü bunu anlamak için biraz daha beklemesi iyi olacaktı. Tabii Kepsutlu bu şekilde bekleyecek değildi ya. Ayağa kalkabilmek için zorlamaya geçecekti. İşte onun asıl kuvvetini ve pehlivanlık derecesini ancak o zaman tam olarak anlayabilecekti. Nitekim çok geçmeden Kepsutlu da harekete geçti. Kendisini bastıran Kurt Dereli'nin altından kalkabilmek için zorlamaya başladı. Çok geçmeden de isteğine ulaştı. Bir ara hasmının paçasını kaptığı gibi doğruldu. Kurt Dereli budayarak paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmış oldu. Doğrusu bu kalkışıyla o da pehlivanlığını göstermiş bulunuyordu. Taraftarları bundan ümitlenerek kendisini yeniden alkışa tuttular.
2: Aferin Çakır! Aşk olsun Kepsutlu! Haydi sıra sende, göster pehlivanlığını aslan!
0: İki pehlivan şimdi yeniden ayakta boğuşmaya başlamış bulunuyorlardı. Güreşleri güzel ve heyecan verici oluyordu. Güreş hemen hemen yarım saatini dolduruyordu ve artık iki pehlivan da karşısındakine o hasımlarının kuvvet ve ustalık derecesini anlar gibi olmuşlardı. Yani birbirlerinin. Kurt Dereli onu bütün ustalığına rağmen meydandan çıkarabileceğine inanmıştı. Evet, onu yenebilecekti ve şimdi sadece onu nasıl bir oyunla yenmesi gerektiğini düşünüyordu. Güreşten anlayan tarafsızlar da Kurt Dereli'nin yavaş yavaş güreşi bindirmeye başlamış olduğunun farkındaydılar. Kepsutlu bu arada ustalığını göstermiş ve bir iki sefer Kurt Dereli'yi tehlikeli durumlara sokmuştu. Ama Kurt Dereli bunların hepsinden de rahatça sıyrılabilmesini bilmişti. Şimdi hücumlarda bulunan, hamleler yapan hep Kurt Dereli'ydi. Çakır müdafaya geçmişti. Hasmı üzerine gelirken kendisi hep geriliyordu. İşte tam bu sırada hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu.

0: Kurt dereli sürekli olarak hasmının üzerine yürürken birden ayağı bir çukura girerek sendeler gibi oldu. Bunu tam vaktinde sezen ve bir güreş kurdu olan Capsutlu Çakır da fırsatı kaçırmadı. Hasmının sendelediğini fark eder fark etmez hemen üzerine giderek göğsünden şiddetle itti. Aynı anda tırmanı yetiştirince kurt dereli dengesini büsbütün kaybederek önce yere oturdu. Sonra da dirsekleri yere değecek kadar arkaya doğru yaylanırken birden toparlandı ve yüzü koyun döndü. Halbuki davul zurnalar birden kesilmiş ve Çakır da galibiyet temennasını çakmıştı. Bu durum karşısında ortalık bir anda karışıverdi. Capsutlu'nun taraftarları kendisini şiddetle alkışlıyorlardı. Ortalık...
1: Yaşa Çakır! Yaşa Capsutlu! Yaşa aslan, gösterdin pehlivanlığın işte!
0: Buna karşılık Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın taraftarları da ayağa fırlamışlar. Hayır, olmadı. Mehmet Pehlivan yenik değildir. Açık düşmedi, göbeği yıldız görmedi diye bar bar bağırıyorlardı.

Evet, oldu olmadı tartışmaları sürüp giderken Kurtdereli de ayağa kalktı ve sanki ondan intikam almak istiyormuş gibi ayağının takılarak dengesinin bozulmasına sebep olan ve o görülmez çukuru ayağıyla hiddetle ezdi. İki pehlivan hala ortada duruyorlardı. Cazgır ise kararını ilan etmeden önce hakem heyetinin yanına gitmişti. Az sonra dönerek Kepsutlu Çakır pehlivana döndü. Mehmet pehlivanın ayağının çukura girdiğini hep gördük. İstersen güreşe devam edin dedi. Çakır, güreş bitmiştir. Bir dahaki sefere basacağı yere dikkat eder dedi. Peki dediğin gibi olsun ve arkasından halka dönerek güreşin resmi sonucunu ilan etti. Kurtdereli Mehmet pehlivan yere düşmüş ve dirsekleri yere değecek kadar açık vermiştir. Böylece Kepsutlu Çakır pehlivan galiptir. Bunun üzerine bir alkış koptu tabii. Alkışlar birbirini takip etti. Taraftarları Kepsutlu Çakır pehlivanı yeniden hararetle alkışlamaya koyuldular. Kurtdereli'nin taraftarları hala yenilişin tamam olmadığını, Kurtdereli'nin yenilmemiş bulunduğunu ileri sürerek bağırıp çağırıyorlardı ama artık bunun bir faydası olmayacaktı. Kurtdereli meydanı terk etmeden önce rakibine döndü. Bugün talihin yolunda gitti dedi. İnşallah bir daha tutarız. İnşallah dedi Kepsutlu ama unutma ki insanın talihi her zaman böyle yaver gitmez diyordu Kurtdereli. Seninle 10 sefer tutsam 10 seferde yenerim dedi Kepsutlu. Orasını Allah bilir dedi Kurtdereli. Ben de bilirim dedi Kepsutlu ukala ukala. Konuşacak başka şeyleri kalmamıştı. Kurtdereli hıncını ve üzüntüsünü yenmeye çalışarak arkadaşlarının yanına geldiği vakit onların hepsini de üzüntülü buldu.

0: Evet arkadaşları, şöyle sistem ediyorlardı. Ne dikkat etmezsin bastığın yere. Boşu boşuna kaybettiğin güreşi. Boşu boşuna. Tam da bindirmiştin yahu. Yazık oldu diyorlardı. Kurt Dereli onları teselli etmek için şöyle konuşmuştu. Canım ne üzülürsünüz. Güreş bu. Güreş bir kısmet meselesidir. Demek ki kısmet onunmuş. Bize düşen şey onu bir başka güreşte yakalamak ve intikamımızı almaya çalışmaktır. Evet, böyle diyordu Kurt Dereli arkadaşlarını teselli etmeye çalışırken. Ama hakikatte en fazla teselliye muhtaç olan da yine kendisiydi tabii. Teselliye muhtaç olan kendisiydi ama ne var ki bunu anlayan yoktu ortada. Kurt Dereli akşamüstü köye vardığı zaman başı önünde olduğu halde eve girdi. Şimdi onu düşündüren şey annesine dert anlatmaktı, onu ikna etmekti. Annesinin bu işlerde ne kadar hassas olduğunu pek güzel biliyordu. Kendisini görenlerin çok iri, pehlivan yapılı bir kadın diye anlattıkları annesi oğlunun süklüm püklüm içeri girdiğini görür görmez durumu hemen anladı.
1: Ne oldu? Yendiler mi seni?
0: Evet anne. Yenildim.
1: Katrancıya mı?
0: Hayır. Kepsutlu çakır pehlivana yenildim.
1: Abi, nasıl yenilirsin ona?
0: Kaza.
1: Hayır, bunu kabul edemem. Çakırı rahatça yenmen gerekirdi.
0: Olmadı işte. Bir başka vakte kaldı.
1: Ben de seni ne diye yenildiğini biliyorum. Zaten durumun gözümden kaçmış değildi.
0: Kurt Dereli bir şey söyleyebilecek durumda değildi. Annesine karşı gelecek değildi ya. Annesi karısını kendisinden uzak tutmaya çalışıyordu. Neden sonra oğlunun nasıl bir kazaya gelerek yenildiğini öğrenince bu cezayı yeterli gördü. Kurt Dereli katrancıyla hesaplaşmayı bir yana bırakmış, ondan önce kepsutlu çakır pehlivandan intikamını almak üzere onun peşine düşmüştü. Ne var ki hiçbir yerde kendisini bulamıyordu. Tam bu sıralarda ustasını bir gün karşısında buldu. Haydi çardağa gidiyoruz diyerek onu yanına aldı, beraberce çardak yolunu tuttular. Küçük Hüseyin pehlivan Kurt Dereli'nin kepsutlu çakır ile yapmış olduğu ve yenildiği güreşi de haber almıştı maalesef. Yolda bunu kendisine söyledi. Çakır seni yenmiş ha diyordu. Öyle oldu usta dedi. Merak etme. Bunun için sana bir şey diyecek değilim. Çünkü bu güreşin nasıl geçtiğini güzelce öğrendim. Ayağım bir çukura girince çakır fırsatı kaçırmamış dedi ustası. Öyle oldu. Yoksa güreşi bindirmişimizsin. Çakır da bunu fark ettiği için yeniden güreşe razı olmamış ha. Doğru duymuşsun usta dedi. Sen nasıl buldun bunu? Başıma bir kaza gelmeyecek olsa onu her zaman yenerim gibi geliyor bana. Böyle dedi Kurt Dereli. Ustası onun için de üzülmene sebep yok diye teselli etti. Her yerde aradım onu fakat bulamadım usta diye söylendi. Bir gün nasıl olsa karşılaşırsınız. Neyse katrancının mutlaka çardağa geleceği belli oldu. Hiç olmazsa onunla tutarsın diyordu. Vallahi dedi buna çok sevindim dedi. O kadar çok sevindi ki Kurt Dereli. Çok sevindi. Katrancı kepsutludan çok daha fazla pehlivandır diyordu. Biliyorum. İnşallah onu yener ve rahatlarsın. Bana kalsa şu anda onu yenebilecek haldesin. İnşallah dedi. Üç gün sonra bir yolculuktan sonra nihayet çardak görünmüştü sevgili dinleyenler. Evet çardak göründü görünmesine ama ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Efendim bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırgen gittik.
1: O sacatöre gördüm.
3: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol. Dinimizin bir sembol. Aynı sürü seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Terleziler.
4: Kendi gitti. Sevgisine gitti. Evet.

kalplerinizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severek nurlandırın. Varlığın parlak nurları onlardan saçılır. Bahtiyarlık güneşleri onların ufkunda doğar. Allah bir kimseye hayır ve iyilik dilediğinde o kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti hakkındaki vasiyetine uyarak onları sever, onlarla ilgilenir, onların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu koruyup gözetir, buyuruyor Seyyid Ahmet Rifai Hazretleri. Her şeyin en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Nasıl verilmesin? O Allah'ın Habibi, yaratılmışların en şereflisidir. En temiz, en asil, en değerli soy da onun soyudur. İşte bu soya Ehl-i Beyt denilir. Ehl-i Beyt ev halkı demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, yuvası, neslidir.

Ehl-i Beyt'i sevmek iman alametidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur. Bu fakirin değerli babası çoğu zamanlar Ehl-i Beyt sevgisini teşvik ederdi. O hem zahiri ilimlere hem de batını ilimlere vakıf bir kimseydi. Kendilerini Ehl-i Beyt sevgisinin son nefeste iman selameti açısından büyük rolünün olduğunu söyler ve buna çok önem verilmesi gerektiğini ifade ederdi. Babamın ölüm hastalığında yanında bulunuyordum. Son nefeslerini vermeye başlayıp bu dünya ile alakasını keseceği zaman kendisine bu sözlerini hatırlattım ve bu sevgiyi açıklamasını istedim. O bu hal üzereyken ben tepeden tırnağa Ehl-i Beyt sevgisine dalmış durumdayım. Şimdi bu nimetin şükrünü eda ediyorum buyurdular. Bütün büyük alimler ve veliler sahip oldukları makamı Ehl-i Beyt'e sığınarak elde etmişlerdir. Dört büyük mezhep imamından bütün tarikat birlerine kadar durum böyledir. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın emriyle bizden Ehl-i Beyt'e muhabbet beslememizi istemiştir. Bundan sonra bir mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebini

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur. Ehl-i Beyt her devirde içinden çıkan manevi önderlerle ümmetin yol göstericisi ve kurtuluş kapısı olduğunu ispat etmiştir. Bize düşen de Ehl-i Beyt'i sevmek ve Ehl-i Beyt'e sığınmaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt bahçesinin nadide güllerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neslinin sadık evlatlarından biriydi. Onu seven imanını kurtardı, ona sığınan saadete erdi.
1: Bizim köyümüzde bir tane seyidimiz vardı, Seyyid Emel Haşim isminde. O, Allah 100.000 kat ona razı olsun, o bize bu yolu gösterdi. O bize Gavs'ı tanıttı. O ilk önce Gavs'a gitti, ondan sonra geldi köye, dedi gelin böyle böyle bir zat vardır Kadir'de. Hazreti Peygamber'in soyundandır, seyyittir, evladı Resul'dür. Bütün dünya akın akın oraya geliyor. Gelin siz de istifade edin. İnsan bir hazineyi bulunca onun üzerinde lazım ki herkese göstermesi lazım. Herkesi çağırması lazım. Bize deyince Cenab-ı Allah da nasip etmişti elhamdülillah. Gittik.
2: Gavs-ı Kasrevi'ye ben ilk intisabım Gadire köyünde oldu. Gadire köyünde Zat-ı Alisi oraya teşrif etmişti. Birisinin vesilesiyle böyle bir zat var. Seyyittir, evladı Resul'dur. Elhamdülillah gittik. İntisap ettik. Bir feyz-ü nisbet aktı üzerime. Bir feyz-ü nisbet aktı böyle üzerime. Yani sanki sırtımda bir yük varmış gibi o yük atmış oldum. Nasıl bir insan bir yoruluyor, oturur 5 dakika, 10 dakika bir su içer, bir çay içer, o yorgunluğu giderir, atar o yorgunluk sırtından. Subhanallah, Allah'ın azametine soru sual olmaz. Ben mensup olduğum o gece, hatta Zat-ı Alisi'nin elini ziyaret eder etmez, Allah'ın kudreti, Allah'ın azameti, o ağırlık, hatta bir kısım rahatsızlık vücudumda his ediyordum. Atmış oldum subhanallah. O vesileyle ben çok masrur oldum. Çok müferrah oldum. Bana bir ferahlık geldi.
3: Ben şunu söylüyorum Allah dostlarını tanımayan kardeşlerime. Resul Efendimiz'in döneminde sahabe çok şanslıydı. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, o Allah Resulü'yle müşerref olmuşlardı. Bu dönemde diyorum, Resul Efendimiz'in varisleriyle, ki biliyorsunuz Gavs-ı Kasrevi Kazası Adası Hazretleri, aynı zamanda Seyyid Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen bir zat.
4: Zaten öyle buyuruyor. Acaba Seyyid miyiz diye bende bir acabacılık başlamıştı. Hazreti Resulullah'ı rüyadan gördüm ki beni dizine oturttu, bana evladım diye hitap etti. Babadaki siret evlatta görünmez mi?
5: Gavs'ımızı anlatmaktan bitmez. Gavs'ımız kaddesallahu sirraliye en büyük bir kelam dedi. Evladı Resul'dür.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
5: Adım Süleyman Kuriş. 1942 doğumluyum. Ben aslında Karadenizliyim. Trabzon, Of kazasından

Ama yıllarımızı Ankara'ya verdik ve Mersin'e. 45 sene Mersin'deyiz. Mersin'e yerleştim. Abim de Ankara'dan sonra Mersin'e geldi. Beraberce bir müddet daha çalıştık. Ondan sonra ayrıldık. Abimle beraber, Abdullah Kuruş'la. Devam ediyoruz o arada. Ondan sonra benim yeğenim Davut Temel var. Davut Temel yazıhaneye geldi. İşte ben dedi, Doğu'da bir zat var. Gavsul Azem diyorlar ona. Kadir'den geliyor. Gavs'a gittik. Gavs Hazretleri'ni bilmiyoruz. Hani edebi bilmiyoruz. İşte baş açık şöyle, kollar açık filan. Arkadaşlarla beraber gittik. Dediler ki, Gavs Hazretleri Türkçe bilmiyor. İnşaatta çalışan Siverekli Osman vardı. Onu da aldık beraber. Getirdik. O da tercümanlık yapacak. Biz Gavs'ı görü görmez bize siz hoş geldiniz Süleyman Efendi dedi. Benim ismimi nereden biliyor? Öyle bir anda afalladık biz. O babamın sevgisi ona geçti o anda. Dünyanın zevki bu saadatların yanındadır. Saadatları da çok sevmek lazım. Allah için sevmek lazım. Allah'ı sevmek saadatlardan geçer. Allah'ın sevgisini insan anlayamaz. Saadatlar o kadar büyük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük olduğunu saadatlardan anlıyoruz. Ve Peygamber de Allah'ı sevdiriyor bize. Ona, Allah'a gidiyoruz ki Allah ne kadar büyüktü onu da ondan alıyoruz. Bir kutlu

0: Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, neyinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur.
1: Süleyman Kuruş, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor.
0: Kaosumuz bütün dünyaya temeli attı. Şimdi de bakıyoruz ki hakikaten Sadatlar nere kaosumuz gittiyse orada dergahla kuruldu. Daha önce de bu temeller atılmıştı. Nazar o zaman yemişti. Şimdi anlıyoruz biz tabi, ben anlıyorum. Ya bu ne şeyler bilmiyor, herkes bilmiyor. Gavs her yerde anılıyordu, her yerde seviliyordu. Gavs'un bereketi büyüktü elhamdülillah. Gavs Hazretleri'nin bize nasihati şöyle oldu. Gavs Hazretleri biliyorsunuz hep Şah-ı Hızna derdi. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Şah-ı Hızna bir güneştir. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Yani yıldırımlardan yıldırım. Şah-ı Hızna'yı andığın anda her zaman oradadır. Yani kendinden bahsetti, kendini söylemezdi. Kendinin yerine şeyhini bahsederdi. Ama Gavs-ül Azam Şah Abdülhakim yeryüzüne biz görmedik ya. Böyle bir insan olmaz. Yani böyle bir şeyhine bağlı bir insan olmaz. Kendini hiç methet eden bir insan değil. Hepsini şeyhin üzerine söylerdi. Kendisini de Cenab-ı Hak öyle bir şey vermişti ki çok etnaydı. Yani her şeyin altında dururdu. Yukarıya hiç çıkmazdı. Her konuda. Onun için böyle bir insan ben bilemiyorum yani. Bugün onun bereketi halen daha Gavs'un bereketidir. Aşağı yukarı bugün 45 sene oluyor. Onun himmeti, bereketi devam ediyor elhamdülillah. Gavs'umuz kaddesallahu sirrihi konuştuğumuz zaman dedi ki bütün yiyeceklerinizi toptan alın. Eve getirin. Sadat da gelir ona nazar eder. Bu da çok büyük bir nimet ama. Yani bir sofinin yemeğine dahi, helal yemesine dahi, her şeyine müdahale ediyorlar. Ve zikrullah kalplerine insin diye her şeyi ona göre söylüyorlar. Kavsumuz bir derya idi, derya. Yani anlatmak bizim şeyimize yetmez o, lisanımıza. Bizim bilgilerimiz ona hiç uymaz. Kavsumuz her konuda, her zaman ufak da ufak olurdu, büyük de büyük olurdu. Hepsine nasihatini rıza ilahi Allah için yapıyordu. Kendi menfaati için hiçbir şey yoktu.
2: Aşk eseri olan karar bağlamaz. Yüreğinde dert olmayan ağlamaz. Bizi bu yerlerde kimse eylemez. Giden gelsin bizimle dost diline. Bir garibim, adım sanım anılmaz. Yüreğimde yaram vardır onulmaz. Aşk deryası cuş eyledi yenilmez. Giden gelsin bizimle aşk iline. Leylü nehar akar çeşmemin yaşı. Dost yoluna koyup can ile başı. Aşk ile geçelim dağ ile taşı. Giden gelsin bizimle aşk iline. Derviş himmet der ki onu bilenler, medihin okur anda varıp gelenler. Delilimiz oldu pirler, erenler. Giden gelsin bizimle aşk iline.
0: Havusu anlatmaktan bitmez. Ama insan her şeyi de tamamen banta alması lazım ki o günleri izah etmesi gerekiyor. Ama onu da biz de o zaman düşünemedik. Her şeyi yapabilirdik. Kramofon vardı, neydi, teyp vardı, bilmem ne vardı. Ama o ona nasip olmadı bize. Tabii o zaman da bu kadar modern değildi Türkiye. Bir teyp vardı. Mesela ta Almanya'dan aldırdık onu. Şimdi her şey var Türkiye'de elhamdülillah. Havuz Hazretleri'nin zamanında sohbet ederdi. Bir taraftan kaside okunurdu. Namaz zamanında namaz geldiği zaman namaza kalkardı. Onun işi gücü oydu. Başka bir şeyle şey yapmazdı. Dünya işine hiç uğraşmazdı. Bizi fethetti elhamdülillah. Zatıyla o fethetmek bitirdi işi. Beş vakit namaz kılmaya başladık. Hatme yapmaya başladık. Aynı zamanda devamlı olarak hatmelerimizi, sohbetlerimizi de dinlemek üzere devamlı Hacı Davut sohbet ediyor. Bütün saadatlardan sohbetini yapıyor. Hatmemizi yapıyoruz. Kaside söyleniyor. Öyle bir değişik oldu ki o Süleyman Kuruş'tan onun arasında dağlar fark vardı.
1: Kasrik dergahı Sadat-ı Kiram efendilerimizin Anadolu topraklarına diktiği bir fidandı. Fidan rahmeti üstüne çekti, su gördü, boy verdi. Fidan büyüdükçe Gavs Hazretleri üzerine daha çok titredi. Hikmeti hüdadır, Sadat-ı Kiram kökleri asr-ı saadetten beslenen bu fidanı Kasrik'ten menzile taşımaya karar verdiler. Ve dergahın yeni adresi Menzili Şerif oldu. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirmeden önce dergahın temellerini attı ve fidan daha kuvvetli bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi gölgesine bütün ümmetin sığabileceği koca bir çınar oldu o fidan.
0: Menzilin iyi alınmasını iyi biliyorum. Menzil alındı. Adıyaman'daki yer. O zaman ufak bir ev vardı. Ve güzel de o şeye gidince caminin orada da ufak bir cami vardı. Sonra Gavuz Hazretleri dedi ki buraya bir cami yapacağız. Benim abim var, Mehmet abim. Bir proje yaptı dedi ona. Ankara'ya bir proje yaptırdı. Meğer onu deniyor. Dedi bu projenin minaresi yoktu dedi. Gitti, minaresi de çizdirdi, geldi. Hiç demedi ki ben bundan sebep gitmeyeyim, geleyim yahut da. Hemen atladı gitti. Havuz Hazreti dedi, abim dedi ki buraya cami yapılacak, bize kereste lazım. Kereste birkaç tane usta, kereste, ilk caminin kuruluşunu, büyük cami, menzile. O camiye başladık, camiyi de yaptık. Bizim arkadaşlardan işçiler vardı, tanıdıklar vardı, hepsi geldiler. Hem irşad oldular, hem de camiyi. Gavuz Hazretleri de böyle altta dururdu, o kese seslerini dinlerdi yani. Hoşuna gidiyordu. Mubar'ın havlu da bir şey, çadırı vardı. Üstünde birkaç tane ot mot vardı. Altında odada bir seccadesi vardı. Orada oturuyordu. Çok keyifliydi. Nasıl anlatayım yani? Menzil bir harikaydı o zaman. Vallahi şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüm ki yok. Ama nasıl tanırsın onu?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Alimlerden Ali Havvas rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor: tasavvuf yolu altının sarraf elinde işlenmesi gibi Kur'an ve sünnete uygun olarak işlenmiş ve düzenlenmiştir. Çünkü bu yolda olanlar bütün hareketlerinde din terazisiyle ölçülmüş salih niyetler taşırlar. Bunu ancak İslami ilimlerde derin bilgi sahibi olan kimseler bilir. Bilgi görmekle pekişir, yaşamakla tamamlanır. Dinin emir ve tavsiyeleri de sadece kitaplardan öğrenilmez. Asıl yaşayanlardan öğrenilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i merak eden birinin merakını giderecek en açık bilgi Rabbani alimlerin amelleridir.
1: Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüğümüz yok. Ama nasıl tanırsın? Ben şimdi bu Gavs'ı tarif edemem. Gavs ne kadar büyük. Resulullah'ı nereden tanıyorum? Gavs'ın yüzü sürmetine. Neden? Gavs bu kadar büyükse Resulullah bundan 100 bin daha.

0: büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. O da Allah'a şey yap getiriyor. Yani yönlendiriyor. Allah ne kadar büyükse o tarif edilmez. O bizim aklımız ona almaz. Şimdi ben Gavs'ı tarif etsem, yani nazarıyla insanların kalbinde çok insanlar nazarıyla Allah'ı zikretmeye başlıyor. Bir görmekle. Bunu tarif etmek mümkün değil ki. İslam bunun ne bir taraftaki %1000 değişiklik var. Bir insan Allah var, evet var. Ama nasıldı, kuvveti nedir? Onu kesbedemez. Neden? Bir mürşidi görmesi lazım insan. Mürşid Resulullah'a insanı yönlendirir. Resulullah Allah'a tevekkül ettirir. Allah'ın yüceliğine ne kadar büyük olduğunu o da ispat ettirir. Mürşidin büyüklüğü burada belli oluyor. Çok halimdi. İşte demin bahsettim ya ondan. Havuz Hazretleri öyle halimdi ki çocukta ufak olurdu. Büyükten büyük olurdu. Daha büyüğünden daha büyük olurdu. Ona göre kendisini yükseltirdi. O kadar halimdi. Çok halimdi. Kırmazdı. Sevecendi.
1: Gavs-ı Bilvanisi Kuddisesi Ruhu, mürşidin gerekliliği hakkında şöyle buyuruyor. İnsan, ahiret yolunda terbiye görmemiş haliyle avamdır. Kendisini Yüce Allah'ın dışındaki varlıkların sevgi ve etkisinden kurtaramaz. Bir insanın, Allah korusun, ameliyat olması gereken bir evladı olsa, ehil olmayan doktora götürür mü? Elbette götürmez. İşin uzmanını arar, bulur. Aynen bunun gibi biz de ebedi hayatımızı kurtarmak için kamil bir mürşit bulmalıyız. Çünkü onlar din konularında işin uzmanıdır. Allah Teala'nın izniyle insanları gafletten kurtarırlar, Allah yoluna sevk ederler, insanların hidayetine vesile olurlar. Zamanımızda gerçek sufiler az olduğundan insanlar daha fazla isyana düşüyorlar. İrşat ehli mürşitler de devrimizde çok değildir.
0: Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, nehinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur. Hem içini temizler hem dışında zahir olarak yaptırır. Mürşitsiz de insanın da zor bir şey yapılır. Zor dünyayı kurtarır yani. Kolay değil. Dünya zordur. İnsanlar mürşitsiz bu iş olmaz arkadaşlar. Bir insanın bir ustası olacak. Ben bazı arkadaşlara diyorum, üniversiteyi kimle okuyorsun? Yalnız başına okuyabiliyor musun? Yok. İlkokulu okuyabiliyor musun? Yok. Ortayı? Yok. Ne yapıyorsun? Bir hocaya ihtiyacın var. Senin de dünyevi işine bir hoca ihtiyacın var. Bu da kimdir? Hakiki mürşit. Mürşit Allah'ın vazifeli memurudur. Allah memur etmiş onu. O memur sana ne diyorsa şeriat-ı Muhammedi'nin içinde bunu söylüyor sana. Sen de bunu kabul ediyorsun, yaşıyorsun. Mürşidin vazifesi budur. Vazifesini yapan da kurtarır. Başka türlü zor kurtuldu bu zamanda insanlar. O günlere bakıyoruz. Bugünlere bakıyoruz. %50, %1000 değişiklik var. Hazreti Davut'tan Allah razı olsun. Gavs'umuzdan Allah razı olsun. Ama Gavs'umuz kanzaya atmıştı bizi. Yani sebep de ala külli şey.

0: şeyin sebebi, her şeyde bir sebep olur ya. O da sebep vardı yani. Kavsumuz zatıyla, nazarıyla nazar etti. Ondan sonra zahire döndürdü işi.
1: Ankara için kadim bir acziyet ifadesi düşülsün istenseydi, hastane kapısında Gavs Hazretlerinin nöbetini bekleyen sufilerin dilinden şu mısralar dökülürdü. Kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi. İman dairesi içindeki hiç kimse, mürşidinden ayrılan bir mürit kadar kimsesizlik tatmamıştır yeryüzünde.
0: Gavs Hazretleri son gelişi rahatsızdı. Rahatsız olunca tekrar Ankara'ya geldiler. Bana telefon ettiler. Dediler ki böyle böyle, Gavs'ımız rahatsızdır, Ankara'ya gelecek. Ankara'ya geldi, birkaç kaldı. Bizim evde. Bizim evde kaldı. Ondan sonra işte kalınca bayağı bir gelen giden de oldu, kalabalık oldu. Ameliyat olacağı zaman Seyyidi Hazretleri de geldi. Kadısallahu sırali. Ankara'da bir müddet kaldık. Hastaneye gideceğiz karar verildi. Doktor Ahmet, o zaman da doktorlarla ilişiği kuran o. Doktor Ahmet Çankaya Hastanesi'nde yer ayırdı. Ameliyat oldu. Bize Doktor Ahmet demedi ki kanserdir. Çok iyi geçti dedi filan. Biz de rahat duruyoruz yani. Fazla da endişelenmiyoruz tabii o zaman. Dedi yarbay, yarbay da Ankara'da o zaman. Dedi bu hatmede dedi. O arada kim bir şey görürse haber versin dedi, söylesin. Tabii gören de söylemedi. Sonradan anlattı. Rasulumuz şeyini yapmış, bitirmiş işini. Kendisi Aşrahman'a ruhu çıkmış. Evride aşağıya inmiş. Sabahleyin dünyasını değişti. Saat 5 sıralarında. Biz telefon ettiler böyle böyle. Rasulumuz dünyasını değişti. Biz ondan sonra Seyyid Muhammed Raşid ve Muhammed Raşid Hazretleri'nin abisi vardı. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri. O da baktım, o da duruyorlar. Ben sarıldım Seyyid Hazretleri'nin boynuna. O ağladı bir tarafta, biz ağladık. Ben Seyyid Hazretleri'nin ilk ağlamasını orada gördüm. Evet. O bir tarafta ağladı, biz de bir taraftan ağladık öyle. Şimdi Gavs'ımızı, mübarek cesedini aldık. Hacı Davut'un evini oraya getirdik. Orası daha genişti. Otobüse de oradan bineceğiz. Otobüs tuttuk. Tabutini ufaktı, biraz daha büyüttük onu. Yeni tabut ettik ona. Otobüse koyarken bütün millet otobüse biniyor. Büyük bir fırtına aldı yani. Öyle bir fırtına yağdı ki aklın durur. Böyle gök yarıldı. Onda otobüsü de tuttuk, onun altına otobüsü koyduk, menzile doğru yol aldık, camiye getirdik, orada yıkadık. Orada işte Molla Yahya vardı. Molla Yahya yıkamaya başladı Gavs'ımızı. Ondan sonra Molla Yahya tahammül edemedi. Molla Yahya düştü, bayıldı. Onun yerinde Ankara Aydınlık Evleri imamı Osman Hoca, o da o girdi onun yerine. O da yıkamaya başladı. Öyle defnetmeye çalışıyoruz ama insandan açılıp da defnedemedik. Şey yapamadık. Hatta daha önceden Gavs'ımız dedi ki bu bir pelit ağacı vardı orada. Dedi buraları gezin dedi. Çok güzel dedi. Cennet gibi dedi. Bize işaret etti yerini o zaman.

0: Şimdi geldik Seyda Hazretleri dedi buraya açın yeri. Pelit'in biraz bu yanına. Bizim bir arkadaş daha vardı Mehmet Koç diye. Dedi biraz da Pelit daha şey olsun dedi. Şu tarafa biraz daha gidelim. Öyle ayarladılar. Ona göre yerini açtı. Defnetti Gavsumuz yıkıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Seyda Hazretleri geldi. Dedi ki bu kapıdan başka kapı bulabilirseniz bana da haber verin. Ben de sizden beraberim. Ama bu kapıdan büyük kapı bulamazsanız da herkes tövbesini tazelebilir diye. O da bir demet verdiler. 2-3 sefer söylediler. Biz hemen şeyimizi tazeledik. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin.
1: Sevgilinin mazi olup gitmiş küçük bir hatırası hiç yaşanmamış uzun bir ömürden daha kıymetlidir. Sevgilinin kullanıp attığı çöpün değerini yeryüzünde karşılayacak bir servet yoktur. Olsaydı yeryüzünde aşıklara dair bir ipucu kalmamış demek olurdu zaten. Süleyman amcanın evinde yıllarca kalan bir cübbenin hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Cübbe, Gavs Abdülhakim Hazretlerinin cübbelerindendir. Sevgiliden arda kalan bir yadigar, sevgilinin teselli için aşığa gölgesini bırakması gibidir. Sadat-ı Kiram'ın gölgesinden ayrılmayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilirler.
0: Havuz Hazretleri Ankara'dan hastaneden dünyasını değiştikten sonra eşya alacağız. Otobüsle beraber gideceğiz, hazırlık yapıyoruz. Mehmet Yarva dedi hiçbir şey alamazsınız. Gavs'un cübbesi orada bir dolap vardı onun üstündeydi güzel sarılı. Hastaneye giderken cübbeyle Muhammed Raşid Hazretleri'nin beraber cübbeyi alalım mı almayalım mı? Böyle bir müddet durdular. Gavs Hazretleri dedi ki cübbe kalsın dedi. Sarı bir cübbesi vardı. Böyle Gavs'un o cübbede çok maneviyatlı bir cübbedir. Ama Allah-u Alem nereden geldiğini kimse de fazla da bilmiyor. Ama Gavs'umuz Seyyid Abdülbaki Hazretleri onun değerini o çok iyi biliyordu. Gavs'umuz dünyasını değiştikten sonra şeye gittim ben menzile. Dedim kurban cübbe bizde onu getireyim. Yok dedi, o sende kalsın dedi. O sana kalsın dedi. Bu sefer Seyyid Abdülbaki Hazretleri cübbeyi soruyorlar ev halkı birbirine. Nerededir, nerede değil? Böyle herkes cübbe ne oldu filan soruyorlar. Gavs'umuz o anda hemen Seyyid Hazretleri orada bulundu. Dedi cübbe Ankara'ya kaldı dedi. Öyle kaldı. Kalınca bir zaman Seyyid Abdülbaki Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o cübbeyi bana ver. Yok dedim. Dedim cübbeyi veremeyiz dedim. Ne zaman Gavs olursan cübbeyi alırsın dedim. O zaman tabi zaman geldi. Gavs oldu. Halife oldu. Gavs oldu. Şimdi cübbeye geldi. Dedim ben söz verdim. Dedim ki artık cübbeyi dedim. Gavs'umuza vereceğiz ama bana bir cübbe verecek dedi. O da oradan hemen abdestten gitti. Tabii vereceğiz dedi. Bir cübbe verdi. Ben güzelce şey yaptım. Bir bebek gibi yaptım. Cübbeyi Gavs'umuza teslim ettim. O da bize bir cübbe verdi elhamdülillah. Cübbemiz de işte şu. Ondan sonra Gavs'umuzdan cübbemizi de verdik, cübbeyi de aldık elhamdülillah. Gavs'umuzun yattığı zaman yorganı burada. Bu yorganla beraber 45 gün kaldı Ankara'da. Bir 25 günde kaldı, yorganı da o. Secadesi burada.

0: ayakkabıları da bu. Ayakkabıları da maşallah. Aynı ayakkabıları 45 sene mi oldu aşağı yukarı? 45 sene beri bunlar da burada elhamdülillah. Şimdi bunları da Gavsumuz duyarsa galiba alırlar. Gavsumuz şimdi bunları duyarsa onları da alır yani. Gavsumuz maşallah teberrükleri topluyor hepsini inşallah.
1: Derviş aşıkların bayrağına sarılmış. Fani olandan baki olana doğru kutlu bir sefere çıkmış, varlığını yok saymış, yokluk yurdunda ferah bulmuş adam. Dervişin yurdu mürşidin ayağının bastığı yerdir. Onun bir adım ötesi hicran dolu bir gurbettir. Süleyman amcadan Gavs hazretlerinin yakınında geçirdiği günleri ve kasrik dergahını, Gavs hazretleri dünyasını değiştirdikten sonra yaşadığı gurbeti dinledik. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.
0: Kurban, ben dedim ki dünya bütün Gavs olsa Gavs'tan kimseye başka yere gitmezdi. Yani öyle kararımız vardı. Bütün dünya Gavs olsa biz Şah Abdülhakim'i değişemeyiz ve başka yere de gitmeyiz. Dünyasını değiştikten sonra Seyyid Hazretleri Sırrı Sadık'ın çok büyük bir insandı. Bizi Gavs'tan çekip nasıl aldığını biz de anlamadık. İnşallah bunlar yağmur kıyamette beraber olacağız. Bunlar bu dünyada bu kadar çalışmalarını yapıyorlar. Çalışıyorlar. Bütün insanlar için çalışıyorlar. Kendileri doğru düz ekmekten bile yiyemiyorlar. Misafirden kurtuluşu yok. Bir gün Seyyid Hazretleri Kadısallahu Sıraliye çok misafir geldi. Beraberiz. Ya sabur ya Allah dedi. Evde hiç kimse yok. Anneler de yaylaya çıkmışlar. Dedi bana gel şu leğenleri al. O zaman da otlu peynir var. Gittik ambara, oradan aldı. Böyle attı. Fırıncıya haber verdi. Sen de ekmekleri yap. Onları beraberce yaptık, doyurduk. Yani o zaman o ah çekmesi var ya, emin ol dağlar inlerdi ya. Ya sabur ya Allah. Ya sabur ya Allah dedi. Bunlar bize buraya bir misafir gelse iki gün besleyemeyiz. Ama bunların 365 günde misafirliği var elhamdülillah. Kolay değil ya. İnsana bir su versen Allah-u Teala karşılığını veriyor. Ya bunlara ne vermez yani Cenab-ı Hak? Bunlara insana onun mükafatını verir. Sen çok çalıştın, sen mükafatını al. Ya Allah-u Teala bunlara hazinelerini verir elhamdülillah. Allah-u Teala bu saadetlerden bizi ayırmasın. Allah-u Teala bu saadetleri daha genişletsin. Ama elhamdülillah bütün dünyayı kaplamış ama inşallah daha da çok olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 23 Eylül 2026 ve 12 Rebiülahir 1448 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı akşamlar dileyerek başlamış olalım. Bugününüz, akşamınız, yarınınız ve dahi dünyanız ve ahiretiniz hayır olsun. Gündemde ağırlıklı olarak tabii bu yıl 81.si düzenlenen efendim Birleşmiş Milletler'in toplantısı vardı ve dün akşam saat 19'a doğru herhalde 18.45 sularıydı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden insanlığa hitap etti. Hakikaten muhteşem bir konuşmaydı. Hani böyle bir dünya turu deriz ya, işte haber bültenlerinde vardır, kısa kısa dünyada neler olup bittiğini anlatır. Şimdi orada da dünyada neler olup bittiğini efendim insanların vicdanına, merhametine, insanlığına efendim seslenerek o açıklamaları yaptı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Muhteşem bir konuşmaydı. Yani hem bölgemizdeki gelişmeler, özellikle Gazze'deki o vahşi gayri insani durum, İsrail'in katliamları, soykırım ve yine hasreten dünyanın bir açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze ve Batı Şeria, Gazze'deki çocukların durumu, dünyada en fazla ampute yani elleri ayakları kesilmiş çocukların bulunduğu ve o çocukların el ve ayaklarının efendim protezler olmadığı için tahtalarla yürümeye çalıştıklarını anlatması ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya bir kez daha haykırarak, duyurarak burayı gelin tanıyın diye efendim o açıklamaları yapması, İran-Amerika savaşı, bölgemizdeki diğer savaşlar, COP31 meselesi derken ne var ne yoksa hepsini o yarım saatlik 45 dakikalık konuşması içerisinde hepsini gündeme getirdi. Şimdi doğal olarak bugün birçok köşe yazarı da gündemini almış Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını. Mesela Sabah gazetesinden Nebiymiş diyor ki, bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınacak başlığıyla. New York'tayız, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'vi diplomasinin merkeziydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Eylül ayında New York'a gelmesini sadece BM zirvesine katılma olarak görmemek gerek. Bu tür büyük katılımlı zirveler liderler için görüşmeler açısından bir fırsat ve imkan ortaya çıkarıyor. Bir yılda farklı ülkelere zaman ayırarak yapacağı görüşmeleri birkaç güne sığdırabiliyor. Özellikle 2021'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in hemen yanında inşa edilmesi, ikili görüşmelerin sayısının artmasına imkan veriyor. Çünkü zaman daha tasarruflu kullanılıyor. Aynı zamanda hem etkinlikler hem de bakanların muhataplarıyla görüşmesi bağlamında Türkiye'ye kolaylık sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Konuşması her zamanki gibi etkileyiciydi. Bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin haklarını savunmadı. Aynı zamanda dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyada zulme, haksızlığa uğrayan tüm insanlığın sesi oldu. Gelecek yıllar için aynı çizgiyi sürdüreceğini konuşmasının sonunda vurucu ifadelerle bir kez daha şöyle dile getirdi. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle ve merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mağdurların ve kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların sesi olmaya, onlar için konuşmaya ve mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız dedi. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın gölgesinde geçmişti. Gazze'de ateşkese ulaşılsa da hala zulüm devam ediyor. İsrail sorununa bir çözüm bulunamadı. Erdoğan yine önceki yıllarda olduğu gibi konuşmasının önemli bir kısmını İsrail sorununa ayırdı. Mahmut Abbas iki yıldır BM kürsüsünde konuşturulmasa da Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan BM sisteminin yapısal adaletsizliğini reform önerileriyle gündemde tutmaya devam etti. Dünya beşten büyüktür tezi artık yalnızca Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği bir itiraz olarak görülmüyor. Küresel, güneyden orta güçlere kadar genişleyen bir temsil, etkinlik ve meşruiyet tartışmasına dönüşmüş durumda. Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacak uyarısı böyle giderse gerçekleşecek gibi. Birleşmiş Milletler'de tüm liderler konuşmalarında sorunu tanımlıyor. Ancak çözüm konusunda hala ortak bir gelecek fikri oluşmuş değil diyor Nebi'miş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bir diğer yazara geçelim. Hasan Öztürk de demiş ki Haber 7'deki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti bugün tamamlanıyor. Ziyaretin gerekçesi Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'ydu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yine tarihe not düşen, tarihi ve devamlılığı olan bir konuşma yaptı. Konuşmayı canlı canlı BM Genel Kurul salonunda dinleme şansımız oldu. Erdoğan'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Ve Erdoğan yine Filistin'i, Gazze'yi dünyanın gündeminin birinci sırasına taşıdı. Yine İsrail soykırımına dikkat çekti, yine dünya beşten büyüktür dedi. Yine adil bir dünya mümkündür dedi. Yine dünyanın mazlumlarına din, renk, ırk ayrımı yapmadan sahip çıktı. Cumhurbaşkanı konuşurken salonu izledim. Afrika kıtasından gelen delegelerle Orta Doğu'dan gelen delegeler ayrı bir heyecanla konuşmayı dinledi. Locadakiler dahil zaman zaman konuşmaya alkışlarla destek verdi. O anlarda İsrail BM temsilcisi salonu terk etmek zorunda kaldı. İşte 16. kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkatimizi çeken bölümler. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmut Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer almıyor dedi Cumhurbaşkanı. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.

0: olmayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir. Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Demişti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. İşte Hasan Öztürk de haber dedi ki yazısının önemli bir kısmını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasına ayırmış.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde New York notları başlığıyla daha geniş bir perspektiften bakmış. Çoğu kişi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına vereceği mesajlar üzerinden okunur. Oysa işin biraz daha perde arkasına bakmak gerekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın gözden kaçan bir görüşmesi oldu. Çok görüşme yaptı. Çok liderlerle, başbakanlarla görüştü. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürü ikili görüşmesi vardı. Hepimiz görüştüğü ülkelere bakarken çok önemli bir görüşme arka planda kaldı. Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü Dr. Patrick Sun Xiong. Kim bu? Önce onu anlatayım. Akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde çığır açan Abraxan adlı kemoterapi ilacının mucidi. Sahip olduğu biyoteknoloji şirketi Immunity Bio, mesane kanseri tedavisine yönelik yeni nesil bir immünoterapi ilacı geliştirdi. 2026 yılı itibariyle kişisel serveti de onunla 16 milyar dolar arasında diye tahmin ediliyor. Sağlık, yapay zeka ve veri analitiği şirketlerini barındıran NantWorks ekosisteminin kurucusu. İşte bu önemli bilim insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşmesinden sonra sanal medyada görüşmeden duyduğu memnuniyeti yazdı ve ekledi. Türkiye bölgedeki kanser hastaları için bir mükemmeliyet merkezi olacaktır dedi. Genel kurul harici tüm görüşmelerde belirlenmiş bir strateji ve program var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı ile yaptığı görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek de heyetteydi. Gürcistan yasa dışı bahis sanıklar açısından önemli bir merkez haline gelmişti. Belli ki bu konuda bazı gelişmeler yaşanacak. Adalet Bakanı sadece Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmelerinde yer almadı. Küresel iş zirvesi etkinliğinde iş adamlarını yatırıma davet ederken, iş dünyasının ticari davaların uzun sürmesiyle ilgili şikayetlerinin farkında olduklarını ve davaları hızlandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Emin Erdoğan da New York'ta ve özellikle de Birleşmiş Milletler içerisinde ayrı bir ağırlığa sahip. Birleşmiş Milletler sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı olarak etkisini gösteren şey yaptığı konuşmaları dinlemeye gelenlerin dağılımı. Pazartesi günü iki programı takip ettim. New York İklim Haftası'nın açılış konuşmasıydı. Dinleyici koltuklarında hem ABD hem

0: Avrupa'dan çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya mensubu vardı. Konuşmadan aldığım notların başına küresel iklim değişikliğiyle insanın maneviyatı arasındaki değişimin paralelliği oturdu. Tüketerek ve artık ihtiyacını gidermekten çok mutlu olmak adına alışveriş yapan insanların oluşturduğu israf ekonomisi önemli bir vurguydu. Öğleden sonra Birleşmiş Milletler binası içerisinde çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek etkinliğinde konuştu. Bu konuşmadan aldığım not da, ki bu da Emin Erdoğan'ı dinlemeye gelenler arasında Afrika ve Körfez ülkelerinden First Lady'lerden Belçika Kraliçesi Matilda'ya kadar çok sayıda isim vardı. Çocuklarımızı korumak için ülkelerin tek başlarına çıkardıkları yasalar etkili olmuyor. Global bir mücadele lazım dedi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Amerika'da olması da önemli. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında atılan yeni adım işin sadece bir yanı. ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz alan ülkelerle ilgili yaptırım yasası döneminde enerji alanında çeşitlendirmeyi sürdürmek de önemli. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Konferansı'nın resmi lansmanını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, çoklu temaslarda bulunan, etkinlik düzenleyen isimlerden birisiydi. YouTube, Google yöneticisi Leslie Miller'la dijital güvenlik ve sosyal politikalar üzerine yaptığı görüşme en merak ettiğim konuydu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da dünyada karşılıklı ticaretin ikili ilişkilerde belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. ABD ile hizmet sektörü dahil 47 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu 100 milyar dolara çıksın istiyoruz. Türkiye'ye gelecek yatırım, gümrük tarifeleri çoğunlukla unuttuğumuz ama hayatımızı etkileyen başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da New York temaslarından aldığım not çok ama en önemlilerini söyleyeyim. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinin açılışında yaptığı konuşmada iki müttefik arasında savunma sanayi kısıtlamalarının ve ilave tarifelerin yeri olmadığını belirterek bu engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın mesaisi. En az bildiğim başlık bu aslında. Bu da normal değil mi? Niye İbrahim Kalın? Çünkü istihbaratın başı. Bu benim eksiğim değil. MİT Başkanlığı işinin doğası bu. Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde olduğunu biliyorum. Bilmediğimiz yan, Türkiye'nin istihbarat alanında kurduğu ilişkiler. Gazze'de ateşkesin oluşumunda Türkiye ağırlığını en iyi hissedenler Trump'ın özel temsilcileri olmuştu. Amerikalı muhatapların ilgisi, İsrail'in çatışmalı yayılmacılığı, terörsüz Türkiye süreci ve komşu ülkelerden beklenenler. Suudi Arabistan'la Husiler arasında çatışma gibi bir sürü başlıkta harcanan bir mesai var. Detayları bilmiyorum ama görüşme mesaisinin yoğunluğu merakımı daha da arttırdı diyor Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet'in yazısını da paylaşıp ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Şöyle diyor Mehmet Acet, S-400 kulisi. İsrail almayın dedi, Birleşik Arap Emirlikleri yokuş yaptı. Sorunun çözüm için başka bir formül var. Dün BM Genel Kurul toplantılarının başladığı New York'tan yansıyan haber akışında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın şu açıklaması da vardı. Ankara'ya yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması ve S-400 sisteminin elden çıkarılması konusunda görüşmeler hala devam ediyor. Yaklaşık 2,5 ay önce 10 Temmuz 2026'da Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, S-400'lerin bir körfez ülkesine satıldığını yazmıştı. Devamında o körfez ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu bilgisi kulislere yansımıştı. Ancak o günden sonra bu konuda yeni bir gelişme olmadı. Dün Tom Barak'ın New York'tan yaptığı açıklama, görüşmeler hala devam ediyor vurgusunu da taşıdığı için S-400 meselesinde henüz nihai sonuca ulaşılamadığını ima ediyordu. Temmuz ayındaki hava Türkiye'nin S-400 konusunda hem Ruslarla hem de bu sistemin satılacağı ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştığı yönündeydi. Benim aldığım bilgiye göre bu işin neticeye bağlanamamasının nedeni Rusya'dan kaynaklanan bir engel değil. Aksine Ankara ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ortak bir zemin yakalanmış durumda. Peki bu işin uzamasının gerçek sebebi ne? Bu durumda akla gelen soru bu. Aynı kaynaktan edindiğim bilgiye göre bu işin uzamasının sebebi İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine Türkiye'den S-400 sistemini almamaları yönünde telkinde bulunması. İsrail'in böyle bir telkinde bulunmasının açık bir gerekçesi var. O gerekçe de şu: Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını ve Türkiye için F-35 programının önünün yeniden açılmasını istemiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde güçlü bir nüfuza sahip olan İsrail, bu ülkeyi yönetenlerin S-400 konusunda şimdiye kadar nihai bir karar almasını engellemeyi başarmış. Ancak yine edindiğim izlenime göre Ankara bu işin çözüm için yeni bir formül daha geliştirdi. Ve şimdi bu formül üzerinden meselede nihai bir karara ulaşılmaya çalışılıyor. Washington yönetimi adına Türkiye'nin Katsa yaptırımlarından çıkarılması için ciddi bir uğraş içinde olan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak'ın sözlerinden İsrail vetosuna rağmen bu işi sonuca bağlamaya dönük yeni çabanın sonuçlandırılmaya çalışıldığı sonucunu çıkarmak da mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine Temmuz ayında NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'nin Katsa yaptırımlarından çıkarılması yönünde gayet net bir irade ortaya koymuş. Yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakın çalışıyoruz. Yaptırımları kaldırmanın zamanı. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Bu kadar basit, demişti. Başkan Trump'ın o sözleri bu işin gecikmeksizin akşamdan sabaha çözülebileceği izlenimini vermişti. Çözülememiş olmasının nedenini anlattım. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine S-400'leri almayın diye telkinde bulunması ancak sürecin orada tıkandığını söylemek de doğru olmaz. Zira muhtemelen ABD'nin ağırlığını koymasıyla geliştirilecek yeni bir formülle İsrail vetosunun aşılması mümkün olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Trump'la yeni bir görüşme yapacağı duyurulmuştu. Bu görüşmede S-400 meselesinin çözümü ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin nihai bir çözüme ulaşılması da ciddi bir ihtimal, diyor Mehmet Acet Haber 7'deki köşesinde, diyor ve ara veriyoruz.
1: Son baskı.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Program tabii birinci bölümünde daha çok Birleşmiş Milletler zirvesi ile ilgili hem girişte konuştuk hem de yazılar paylaştık. Bu arada tabii bir haberi de bir kez daha efendim sizler belki televizyonlardan ya da sosyal medyadan veyahut da haber sitelerinden takip ettiniz ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün öğle saatlerinde istifa ettiğini açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Burada tabii en dikkat çekici olan kelime bağımsız. Zira şimdi ilk CHP'den istifa etti cümlesini duyar duymaz hemen herkesin aklına gelen şey şudur: CHP'den istifa ettiğine göre yeni partiye geçecek. Fakat burada yeni parti ifadesi ya da bir başka parti ya da herhangi bir şey de söylemese bir müddet sonra, birkaç gün dinlendikten sonra yeni partiye geçeceği ile ilgili herkes yorum yapar. Fakat siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum ifadesi acaba hep böyle mi kalacak? Yoksa Günün birinde, belki birkaç hafta içerisinde, bilmiyoruz, birkaç gün içerisinde bağımsızlıktan vazgeçip de efendim yeni partiye ya da başka bir partiyle

0: yolu kesecek. Bunu da önümüzdeki günlerde herhalde öğreneceğiz. Evet, devam edelim programımıza kaldığımız yerden Salih Tuna'nın yazısıyla.
1: Son baskı.
0: İnsanlığın sıfır noktası demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü mezalimi anlatmaya soykırım sözcüğü bile artık kifayet etmiyor. Bu korkunç katliamların içimizde açtığı onulmaz yaralara tercüman olacak bir ifade ararken 53 yaşındaki Amerikalı bir kadının sarsıcı itirafına rastladım. Dikkat buyurun buraya. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe acıyı tekrar duysunlar diye derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. Evet, bu ayeti kerime Nisa suresi 56. ayet. İşte bu ayetin İngilizce mealini okuyor. Kim okuyor? Bu korkunç katliamların içimizde açtığı onulmaz yaralara tercüman olacak bir ifade ararken diyor ya yazar. Amerikalı bir kadın, sarsıcı itiraf. İşte o kadın bu ayeti kerimeyi okuyor ve şöyle diyor. Eğer bu ayeti daha önce okusaydım muhtemelen çok ağır bulurdum. Ancak İsrail'in ve ona bomba tedarik eden kendi hükümetimin uyguladığı vahşeti gördükten sonra fark ettim ki bu cezalandırma biçimi bana artık fazlasıyla adil geliyor. Bu ayeti artık çok iyi anlıyorum. Bu yaklaşım aynı zamanda soykırıma tanıklık etmenin biricikliğinin de ifadesidir. Gazze soykırımına tanıklık ettiğimiz bu dönemde kıymet hükmümüz her şeyden evvel kişinin ya da devletin soykırım karşısında nerede durduğu olmalıdır diyor. İşte bu kadın kim? Amerikalı kadın. Bunu da gündemine alan Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar takvimde demiş ki çığ geliyor başlığıyla. Amerika'da tuhaf şeyler oluyor. Yeni bir akım geliyor. Hızla yükselen bu akımın gizli lideri ise Başkan Yardımcısı ABD'nin J.D. Vance. Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'i körü körüne destekleme, Amerikan dış politikasının tamamen tela ve ipotek etme taraftar olan geleneksel sağcılar hegemonyası çatırdıyor. Onlara karşı duran yepyeni akım yeni sağ olarak öne çıktı. Yeni sağın en aktif ismi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Geçen hafta çok ilginç açıklamalar yaptı. Dünya gündeminin çok yoğun olduğu bir dönemde bu açıklamalar sayfalar arasında kaybolup gitti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Başkanı Donald Trump'ın gerektiğinde Netanyahu ve İsrail yönetimiyle yolları ayırmaya hazır olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Hatta daha da iddialı konuşarak buna en hazır başkan Trump'tır dedi. İlk kez J.D. Vance gibi bir ABD Başkan Yardımcısı, Orta Doğu dış politikasının İsrail'e körü körüne bağlanamayacağını, gerektiğinde ABD'nin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda farklı yollar izleyebileceğini, yolları ayırabileceğini dünyaya ilan ediyor. J.D. Vance'in bu açıklamaları Washington'ın Orta Doğu politikasındaki geleneksel, kayıtsız şartsız müttefiklik anlayışından koşullu bir yaklaşıma geçiş sinyali. Vance'in yaklaşımı Trump yönetiminin önce Amerika ilkesinin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. ABD'nin dış politikadaki adımları başka bir ülkenin güvenliğinden ziyade doğrudan Amerikan ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarları terazisine tartılmalı görüşünde olan yeni bir akım patlama yaşıyor. İsrail'e verilen sınırsız destek artık yargılanıyor ve sorgulanıyor. Hatta J.D. Vance, İsrail'e siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her tek bir ulusal güvenlik sorununu sürekli insan öldürerek, şiddet uygulayarak çözemezsiniz diye bağıracak, Tel Aviv hükümetini vizyonsuzlukla suçlayacak kadar da net bir isim. Orta Doğu dış politikamızı İsrail devletine tabi kılamayız. İnsanlarımızla işbirliği yaparız, anlaşamadığımız yerde ayrışırız ve Amerika'nın çıkarlarını gözetiriz diyor. İsrail'i hiçbir koşulda eleştirmeme kuralını yıkıyor. Netanyahu ile kavga ediyor. Amerika'da yükselen yeni sağ akım Tel Aviv'de paniğe yol açıyor. O yüzden J.D. Vance gibi liderler korkusuna kapıldılar. İran'da Kürtleri Tahran'a sürme operasyonunu J.D. Vance bizzat Başkan Erdoğan'ı arayarak durdurduğunu öne sürdüler. J.D. Vance'i Türkiye ajanlığıyla suçladılar. Yakında bu kavga daha da büyüyecek. Nasıl Trump'a Epstein dosyasıyla diz çöktürdülerse J.D. Vance aleyhinde de şimdiden deli gibi belge ve bilgi topluyorlar. Hep söylüyoruz İsrail tahsiye olacak diye. Çünkü İsrail'e esir olma isyanı en tepe.

0: gazetelerde başladı artık. Kar topu görünümünden çıktı diyor Bekir Hazar Takvim'de.
1: Son baskı.
0: Gelelim bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi neydi? Bu borsada, finans dünyasında yaşanan gelişmeler, bu patlak veren kriz. Yeni Şafak'tan Yaşar Süngü borsadaki Sülün Osmanlılar başlığıyla gündeminde şöyle değerlendirmiş. 30 yıllık borsada yatırım olan finans dünyasının içindeki bir uzman tanıdık anlatıyor. Abi, borsada bir sürü Sülün Osman var. Burası büyük hırsızların küçük yatırımcıları hırsızlığa özendirdiği bir yere döndü dedi. Nasıl yani dedim, anlattı. Geçen sene faize karşı olduğum için katılım endeksine uygun diye geleceği parlak borsaya yeni halka arz olmuş bir şirketin hissesini aldım. Hissenin fiyatı 3 ay gibi bir sürede %100 arttı. Tamam dedim, bundan sonra bu hisse yıl sonuna kadar artmaz. Enflasyonun üstünde bir geliri 3 ayda vermişti. Hisseyi sattım. Ben sattıktan bir ay sonra hissedeki fiyat artışı %200 oldu. Bu arada hissenin çok daha fazla çıkacağına yönelik Fısıltı gazetesine haberler çıkmaya başladı. Ben hissenin yatay seyretmesini beklerken hisse sürekli çıkıyordu. Önce %300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 derken bir yıl dolmadan hissedeki fiyat artışı tam %1000'i bulmuştu. Borsanın en büyük şirketleri bile yıllık enflasyonun iki katı artarken bu hissenin %1000'leri bulmasının normal olmadığını herkes anlar. Anlar ama daha fazla kazanç elde etme arzusu ve hırsı bu aklın önüne geçer. Nitekim öyle oldu. Küçük yatırımcılar daha fazla kazanmak için fısıltılara inanmak istediler. Akıllarını kenara koydular, hırslarını öne çıkardılar ve %500.000 artmış olan hisseyi o fiyatlardan aldılar. Sonra ne oldu? Olan herkes gördü. Büyük hırsızlar hisseleri satınca hisseler küçük yatırımcıların elinde kaldı. Borsayı denetleyen kurumlar buna neden müdahale olmadı? Onlar da sustular ya da geç kaldılar. Sonuç, borsa bugün büyük ve küçük hırsızların hırslarının yarıştığı güvensiz bir alana döndü. Borsa yatırımcı için tekrar güvenilir bir yer olsa ekonomiye katkısı ne olur? Küçük yatırımcılar, yastık altında döviz ve altın biriktirenler, bankaya faize para yatıranlar için borsa güvenilir bir yer olsa ne dövize talep olur, ne altına ne de faize. Büyük küçük bütün yatırımlar o zaman ekonomiye girer. Dövize, altına, faize para gitmeyince şirketler güçlenir, krediye talep azalır. Maliyetler artmadığı için enflasyon da faiz de düşer. Böyle bir faydası olur eğer borsa dürüst olsa. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul verilerine göre yaklaşık 604 ile 614 şirket aktif olarak işlem görüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı yaklaşık 4.58 milyon seviyesinde. Borsada 10 milyon TL ve üzeri portföye sahip olan nitelikli hesap sayısı 30.000 ile 35.000 civarında. Bu grup borsadaki toplam hisselerin yaklaşık %87'sini kontrol ediyor. Ayrıca 14.700 olan kurumsal yatırımcı grubu tek başına trilyonlarca liralık sermayeyi yönetiyor. Aktif küçük yatırımcı sayısı yaklaşık 4 milyon civarında. Bu yatırımcıların yarısından fazlası halka arz katılım ağırlıklı olup 10.000 TL ve altındaki küçük bakiyelerden oluşmakta. En önemli şey şu oldu: hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Kim diyor bunu? Türkiye'nin en ünlü dolandırıcısı Sülün Osman. 20 Nisan 1962 tarihinde tutuklu bulunduğu İstanbul Sultanahmet Cezaevi'nde cezaevi yönetiminin istek ve daveti üzerine diğer mahkumlara alın teriyle yaşamak konulu ironik bir konferans verir bu Sülün Osman. En önemli cümlesi de şu: hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi bile dolandırmadım. Sülün Osman Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni veya şehir hatları vapurlarını satarken aslında satın alanların köprüyü ve kuleyi ucuza alıp yüksek kazanç elde etme gibi hesaplarının olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla o insanları saf değil, alın teri dökmeden kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışan açgözlüler olarak gördüğünü ve kendisinin sadece bu zaafı kullandığını ifade ediyordu, haklıydı. Yaptığı yanlış ama söylediği doğruydu. Bugünün Sülün Osmanları da borsada aynı şeyi yapıyor. Bu hisse %1000 çıkacak diyor, 1 liralık hisseyi 100 liraya alan küçük yatırımcı 1000 liraya satmayı hayal ederek alıyor. Hisse 1 liraya düşünce de ağlıyor. Borsayı güvenilir bir

0: yer haline getirmek için önce buraya çöreklenen sülün Osmanlıları kovmak gerekiyor. Altına, faize, dövize karşı tek alternatif yatırım yeri o zaman borsa olabilir demiş. Yaşar Süngü Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşalım. Ucu kimselere dokunmazsa başlığıyla aynı konunun devamı aslında Ersin Çelik. Dün de Aydın Ünal yazmıştı Yeni Şafak'ta önceki gün. Onun ucu nereye dokunursa dokunsun başlıklı yazısıyla aslında herkesin içinden geçenleri dile getirdi. Şu süreçte sorulması gereken en doğru sorular. Kimlerin ihmali var? Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmıştır? Korunanlar var mı, varsa kimler? Ama ben yazının başlığını okurken tam tersini de düşündüm. Ya ucu kimselere dokunmazsa? Terafon ve Pusula Holding bağlantılı skandalla ilgili olarak değeri bir gecede 948 kat artan, ardından yıllık %10 binlik artışlara ulaşan fonlardan, astronomik kazançlarla çıkan isimlerden söz ediliyor. Bu isimlerin iktidar çevrelerinde görüldüğü, anıldığı, hatta bilindiği iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi. Bu teminatı aldık, kabul ettik. Fakat toplumdaki rahatsızlığın boyutunu da görmek gerek. Bana bu satırları yazdıran sosyal kırılmaya dair kaygım. Türkiye'nin etrafı yangın yeriyken, devletler yeni dünya düzeninde yer almak için kritik hamleler yaparken, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye dış politikada, diplomaside ve savunma sanayinde tarihi adımlar atıyor. Böyle bir dönemde içeride birileri iktidara yakın durarak veya yakın görünerek halkın birikimine çökerse, bunun hesabı ikna edici biçimde sorulmaz, mağduriyetler giderilmez, piyasalara çeki düzen verilmez ve makamların emanet edildiği isimler gözden geçirilmezse çok büyük bir siyasi kırılma olur. Çünkü halkın politikaya olan inancı ağır hasar alır. Özellikle de yeni nesli kimse ikna edemez. Kaygımın zirve noktası ise şu: biriken güvensizlik. Ukrayna'da olduğu gibi siyasetin dışından gelen bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir. Çok yazdım, yeni neslin hayatı okuma biçimini, olayları ele alma şeklini, çıkarımlarını kestiremeyen ve de ikna edilmelerinin ne kadar zor olduğunu anlamayan herkes tüm dünyada ağır bedeller ödeyecek. Gençlerin suyuna gitme meselesi değil bu. Onları kuşatmaktan, zihin dünyalarında doğru bir şekilde yer edinmekten bahsediyorum. Ukrayna'da yıllarca süren yolsuzluk skandalları siyasetin tamamına yönelik bir hepsi aynı öfkesini besledi. İnsanlar savaş yorgunu, yaşlı bir kadının deyimiyle bir şaklabana %73,5 oy verdi. Neden mi? Biriken öfke siyasileri aşarak sisteme duyulan güveni sarstı. Ülkemizde bugün yaşananlarda böyle bir güvensizliğin tohumu olabilir. Eğer yüz binlerce insan, emeklisi, esnafı, memuru bir koyup üç alırım umuduyla girdiği fonda birikimini kaybettiyse ve kamuoyunda hala bu vurgunu yapanlar kim sorusuna cevap arıyorsa, insanların herkese ve her şeye olan güveni önce zedelenir, kaçınılmaz olarak da güven sıfırlaması yaşanır. Şimdi bu kriz siyasi değil demek siyaseti bilmemektir. Aksine kulağın üzerine yatmaktır. İkincisi, bu vurgunun arkasında olduğu söylenen isimler kim? Hangi makamda oturuyorlar? Üçüncüsü, söz konusu mağdur sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Her birinin bir ailesi, bütçesi var. Belki o para evlenecek bir gencin çeyizi, bir emeklinin son güvencesiydi. İnsanlar en azından kimler tarafından soyulduklarını bilmeli. Ancak birkaç ismi açıklayıp kamuoyunu rahatlatmak bu işin çözümü olmaz. Mağdurların paraları ne olacak? Mağdurlar paralarını alabilecekler mi? Bu soruya tatmin edici ve net bir cevap verilmesi soruşturmanın gerçekten sonuç verdiğini de gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kirli işin üzerine gideceğini tereddütsüz herkes gibi ben de inanıyorum. Dış politikada, savunma sanayinde, diplomaside atılan tarihi adımların, içerideki bir grup imtiyazlı spekülatörün halkı soyarak heba etmesine elbette müsaade etmeyecektir. Lakin kamuoyunu doğru bilgilendirmek bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri. Ucu kimlere dokunmazsa, algısı yerleşirse, ki ortam buna çok müsait, bu sene bu sene diyerek enflasyonun düşmesi bekleyen, yüksek faize bükülen belini doğrultmakta zorlanan, dik duran ekonomik sıkıntılarını her yerde savaş var anlayışıyla bastıran bu halk bir noktadan sonra küser. Bakın çok ağır bir yaptırım olur. Aslında yerel seçimlerde bunun bir işaretini gördük. Emeklilerin bir kısmı sandığa gitmedi. Bu tavır birçok şehrin 1-2 puanla el değiştirmesinde belirleyici oldu. İsmail Kılıç Arslan'ın dünkü yazısındaki şu cümlesinde not düşmem gerekiyor. Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığımızı kullanarak bizi salak zannetmenize de en hafif tabirle içerliyoruz artık. Onun için ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun. Demem o ki borsa vurgunu soruşturması yalnızca mağdurları değil, memleketin geleceğini de ilgilendiriyor, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Ve son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Milli Gazete'den Mahmut Toptaş yazmış. Mütehevvikün. Tabii Arapça bir kelime, kavram. Kendi kuyusunu kazan ahmak olmayalım başlığını atmış. Efendim, filozofun ayakkabısının altı delinmiş. Yenisini almaya da parası yok filozofun. Doğru tamirciye gitmiş. Ayakkabıyı çıkarmış, vermiş. Ayakkabıcı da adamın ayağı üşümesin diye eski bir ayakkabıyı ona vermiş. Bunu giy, ben bu ayakkabıyı tamir edene kadar. Filozof, ben başkasının giydiği eski ayakkabıya ayağımı sokmam, demiş. Tamirci bunun üzerine sen ne iş yaparsın diye söylüyor. Filozofum, diye cevap vermiş. Tamirci, baba sen kafanın içine 2000 yıllık eskimiş kokmuşmuş fikirleri doldurarak beynini çöplük yapıyorsun da ayağının dışına bunu neden giymiyorsun, deyince filozofluktan istifa ediyorum, demiş. Evet sevgili peygamberimiz, mütehevvikunden olmayın demiş. Mütehevvikun kelimesi için lügat kitaplarına baktım. Aptal, kaygısız, saygısız, şaşkın, sonunu düşünmeyen, kazdığı kuyuya düşen ahmak manalarına geliyormuş. Efendimizin bu hadisini ne sebeple söylediğine bir bakalım. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Cabir bin Abdullah'dan şöyle anlatır. Hattab oğlu Ömer'e kitap ehlinden bir kitap geçer ve kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme okur ama Efendimiz ona kızar ve şöyle der. Hattab oğlu, sen mütevekkundan mısın? Yani nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki ben size bembeyaz tertemiz bir kitap getirdim. Ehli kitaba bir şey sormayınız. Doğru bir haber verirler, siz onu yalanlarsınız. Batıl bir haber verirler, siz onu doğrularsınız. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Musa yaşasaydı bana uymaktan başka yolu yoktu, buyurdu. Tefsir derslerime devam eden bir noter 1990'lı yıllarda, hocam dedi, masonların alt birim olan işte falanca kulüp beni üyeliğe davet etti. Ben de onlara dedim ki ben sizin yalnızca isminizi biliyorum. Ben namazında, niyazında, diğer ibadetlerinde devam eden biriyim. Siz neden beni davet ediyorsunuz, dediğimde, çünkü biz inanmayanları almayız, dediler. Ne demek bu, diye sordu. Ben de ona doğru söylüyorum. Hindistan'da Budist olanı Himalaya eteklerinde Kartal'a tapınanı alıyorlar. Vatikan'da Allah üçtür demeyeni almıyorlar, dedi. Yani bütün dinlere biz saygılıyız. Paran olsun bize katıl, senin düşünmene gerek yok. Bize boyun eğ, gerisine karışma. Nasıl olsa bütün dünya dinlerin aslı yok anlamında olduğuna işaret etmiş, dedim. Bakara suresinin 2. sayfasındaki kafirlerden olan münafıkları anlatırken Müslümanların yanında iman ettik diyorlar, kafirlerin yanında onlarla dalga geçtik diyorlar. Günümüzde bunların sayısı politikada 4 yılda 5 parti değiştirirken ve ekonomik arenada her şeyi ve herkesi alır ve satarım diyenler kısa bir zamanda sürdükleri saltanat küreğiyle kazdığı kuyuda bir ömür boyu pişmanlık duygusuyla hayatını zehir ettiğini görebilirler. Bunlara bakarak kendimizi temize çıkarmayalım. Örnek olmaya, yol göstermeye, bütün Müslümanlar olarak daha fazla gayret edelim, demiş Milli Gazete'deki köşesinde Mahmut Toptaş, diyor ve veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266

0: 0541-241-97-97 Balıkesir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
6: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Bak işte bunlar. Ramazan Tekniker. Bir süredir başka kentte yaşadığımdan onunla çoktandır görüşememiştim. Otobüs durağında rastladım. Lacivert takım elbise, kırmızı bir kravat, parlak bir kundura giymişti. Elinde kırmızı renkli naylon bir dosya vardı. Daha ben bir şey sormadan, "Yeni bir iş alanı oluşturdum," dedi. "Halkın sesi olarak çalışıyorum." Anlayamamıştım. Açıklamasını sürdürdü. "Herhangi bir partiye, bir kuruluşa bağlı olarak değil, bak yakamda bir rozet bile yok. Yani özgür bir çalışma bu benimki. Bambaşka bir iş alanı yani anlayacağın." Daha da çok açıklama gereği duydu. "Bak bir örnek vereyim. Televizyonda duyuyor, gazetelerde okuyoruz. Şu son durumlar oldukça üzücü değil mi? İşte o durumları düzeltmeye çalışıyorum. Bak bugün saat 2'de arkadaşlarla buluşup konuyu protesto için yürüyeceğiz. Dilekçeleri de gönderdik." Dosyasında bir sürü dilekçe vardı. Neredeyse her cümlesine "bak" diye başlıyordu. "Bak işte bunlar gerekli yerlere yazdığım dilekçeler. Toplumda gördüğüm her aksaklığı gerekli yerlere gerek dilekçe yazarak gerekse kendim giderek dillendiriyorum. Birçok aksaklığı bu yollarla sona erdiriyorum." Dosyasının sayfalarını açtı. Öylesine değişik konularla ilgili dilekçeler yazmıştı ki, her dilekçeyle ilgili tek tek açıklamalarda bulundu. Bunları kendisine ciddi bir iş olarak edinmiş. Kendisine ulaşanların birçok işine de yardımcı oluyormuş. Otobüs geldi, yan yana oturduk. Kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Yüksek sesle konuşuyor, diğer yolcuların rahatsız olmalarından hiç çekinmiyor, hatta özellikle onlar da duysun istiyordu. Başkaları kendisine her konuda yardımcı olan, yol yordan bilen biri olarak tanısın istiyordu. Yan sırada oturan yolculardan biri yüzüne doğru dik dik baktı, yüksek sesten rahatsız olduğunu bakışlarıyla anlatmak istedi. Onun bu bakışını görünce sesini biraz kısarak yazdığı dilekçelerden, yaptıklarından söz etmeyi sürdürdü. Dosyada yer alan dilekçelerde kendince daha önemli gördüğü bazı yerleri sarı, bazı yerleri yeşille çizmişti. Yarım saati aşan otobüs yolculuğu sürecinde sürekli konuştu. Son durakta birlikte indik. Arkasından bir süre izleme merakımı engelleyemedim. Bir ara durdu, yolun karşısında sanki biriyle konuşuyormuş gibi o yöne doğru seslendi. "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi dün hallettim." Biraz daha yürüdü, yine aynı şekilde yolun karşı tarafındaki biriyle konuşuyormuş gibi el kol hareketleriyle, "Tamam dedik ya, dün o işi hallettim, o iş tamam." Biraz gidiyor, yine aynı söz. "O işini hallettim, yakında diğerini de." Daha sonra başkalarından da duydum. Yolda yürürken hep bu şekilde yolun karşısında sanki biri varmışçasına, "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi hallettim, birkaç gün içinde diğer işin de tamam" gibi sözlerle seslenerek toplumun kendisini güya iş bitirici biri olarak tanımasını istiyormuş. Bu onun yeni iş alanıymış. Hallettiği iş olup olmadığını bilmiyorum ama çok geçmeden çevresinde artık onun adının emekli memur Halit değil de "hallederim Halit" olduğunu biliyorum.
1: Senin hikayen.
0: Ne güvercini bunlar? Sabah mutfakta bir tıkırtı duyuyorum. Piko kedi olabilir mi? Ama o mutfağa girmez. Küçüklüğünden beri böyle eğitildi. Evde başka kimse de yok. Yere bir şey düşer gibi bir ses geldi sanki. Belki de dışarıdan ya da yandaki dairelerden gelen bir sestir diye kalkıp bakmıyorum bile. Az sonra yere düşen bir bardağın sesi geliyor. Bu kez kalkıp bakıyorum, yerde bir güvercin geziniyor. Demek az önceki sesi çıkaran da bu güvercinmiş. Havalanması için açık bıraktığım mutfağın kapısından girmiş içeri. Yavaşça dolaşıyor yerde. Arada bir gagasıyla yerde bir şeyler buluyormuş gibi yapıyor. Çocukluğumda güvercinlerin neden insanlardan hiç kaçmadıklarını hep merak ederdim. Bir bakarız ayağımızın hemen yarım metre ilerisinde bir güvercin dolaşır. Bilirler ki kendilerine dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz. Bazı yerlerde güvercini avlayarak yediklerini duyardık. O zaman da oraların güvercinleri böylesine yaklaşmazlardı insanlara herhalde. Ama biz hiç görmemiştik güvercin avlayanı da etini yiyeni de. Oysa yine ayaklarımızın hemen dibinde dolaşan serçeler avlayıp yiyen insanlar olurdu. Demek ki insanların yanında güvercinlerin yeri başkaydı. Onlar bizden birileriydi, öyle görülürdü insanların yanında. Mutfaktaki güvercinin yerde dolaşmasını izledim. Sonra gidip kilerden bir avuç iri bulgur alıp yere serpeledim. Önce ürker gibi yaptı, uçacak sandım ama hayır, uçmadı. Gagasıyla toplamaya başladı. Ama biliyorum, elimi kaldırsam uçacak. Yere yiyecek atıldığını nasıl anladılar bilemiyorum. Kapıdan iki güvercin daha girdi içeri. Hemen arkalarından üç güvercin daha, sonra daha başka güvercinler. Nasıl da iletişim kuruyorlar hemen? Kapının zili çalıyor. Sesten kaçarlar mıydı yoksa? Çok yavaş açıyorum. Gelen apartman görevlisi Doğan. İşaret parmağımı dudaklarıma doğru götürerek sessiz konuşmasını işaret ediyorum. Alabildiğine sessiz. Sessiz konuş. Mutfakta güvercinler var. Ürküp kaçmasınlar. Güvercinler mi? Ne güvercini? Basbayağı güvercinler işte. Bir adımını içeri atıp başını mutfağa doğru uzatarak görebildiği kadar mutfağa bakmaya çalışıyor. Niye ki? Öyle işte. Bu sabah bana konuk olarak geldiler. Fazla üzerinde durmayıp açıklama yapıyor. Sitenin elektriğinde sorun varmış. Saat 11'de bakıma girecek. Akşam 7'ye kadar elektrikler kesik olabilir. Onu demeye geldiydi. Doğan, kapıdan dışarıya alabildiğince sessiz çıkıyor. Yerdeki yemler bitmek üzere. Önlerine bir avuç daha bulgur serpiyorum. Kapı yine çalınıyor. Tam gününü buldular. Yine fazla ses çıkarmadan açmaya çalışıyorum. Gelen üst kattaki komşu Ülker Hanım. Sabah sabah rahatsız ettim. Bizim giysilerin biri sizin balkona düşmüş de. Ama şimdi mutfakta güvercinler var. Balkona geçemem ki. Güvercinler mi? Ne güvercini? Sabah biri girmişti. Yere yem atınca 10-15 tanesi birden girdi. Attığım yemi bitirseler de öyle çıksam balkona. Üstelemiyor, ayrılıyor ya, dudağını da hafiften bükmüyor değil. Mutfak tam bir şenlik. Güvercinler dolaşıp duruyor. Kapının zili yine çalıyor. Bu nasıl iş? Hepsi bugünü buldu. Açıyorum. Bu da karşı komşunun küçük oğlu Bahadır. Yıldız tornavidanız var mı amca? Babam istiyor. Var ama buzdolabının üzerinde. Almaya çalışırsam güvercinler kaçar. Hem aralarında yürümek de zor olur. Güvercinler mi? Güvercinler. Bakabilir miyim? Ama sessiz ol. Sessiz olurum. İçeri girip bakıyor. Bunlar bildiğimiz dışarının güvercinleri. Niye mutfakta besliyorsun ki? Ya ne olacaktı? Acıkmışlar da kahvaltı yapıyorlar. Bunlar takla atıyorlar mı? Dayımın köyde güvercinleri var. Onlar takla atıyorlar. Hayır, bunlar takla atmayı bilmiyorlar. Sessiz adımlarla dışarı çıkıyor. O zaman sonra mı geleyim tornavida için? Öyle yap. Zaten 5 dakikaya kalmaz, yerdeki yemleri bitirir, uçar giderler. Gidiyor. Babasına çok şey anlatacağı kesin.

senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten Nasihatler. Yaratan, besleyip büyüten, bağışlayıp affeden Allah'ın adıyla söze başladı. Yüce Allah, sevgili peygamberine benden binlerce selam ulaştırsın ve bunun ardı arkası hiç kesilmesin. Yine Rabbim, onun bütün arkadaşlarına, sahabenin hepsine daima benim selamımı ulaştırsın. Ey Kutlu Bey, uzun ömür sür, bu beylik adıyla hüküm sür, insanları yedirip içirip doyur.

Dolunay huylu olduğumdan adım huyum gibi ay toldu idi. Ancak bu doluluk gitgide tükeniyor. Kendim de ölüm ile hayattan çekileceğim. Ben dünya işlerinde seninle birlikte iş yaptım. Bütün işlerini de doğruluk ile yürüttüm. Şimdi bunu aşırı sadakat ve merhamet sebebiyle yazıp koydum. Bu öğüdü, bu sözü, kısaca bu vasiyeti oku. Bak, gönülden bağlı olan insan ne diyor, kulak ver. O, bak, sadakat ve merhamet insanlığın başıdır diye söyler. Merhametli kimsenin sözünü tut. Bu söz, bu sav senin için kutluluğun elde edilmesi olacak. Kişiler içinde doğru olanı sadık ve vefalı olandır. Sen onların sözünü tutarsan büyük olursun. Ey hükümdar, ey yiğitler yiğidi bey, ben bunları sana sadakatle söylüyorum. Sözüme göre iş yap. Ölüm karşıma çıkınca pişmanlık duymaya başladım. Fakat bu pişmanlığım fayda vermedi. Şimdi yaptığım ibadetlere ihtiyaç var. Yapılmış kötülükler ise büsbütün pişmanlık getirdi. Toplanan bu altın ve gümüş olduğu gibi kaldı. Ondan bana pay olarak yalnız hesap verme düştü. Ben ah vah ederek sızlanıp pişmanlık çekiyorum. Fakat faydası yok. Yalnız umudum Rabbimin rahmetine kaldı. Seni bu dünya baht açıklığı ile yorup aldatmasın. Sen bütün işlerinde, her işinde doğruluk iste. Millete dosdoğru, adaletten ayrılmayan bir kanun uygula. Böylece o hesap gününde hesap vermen kolay olsun. İnsanların iyilerini kendine yaklaştır, kötüden uzak dur. Sana da zararı dokunur, buna mani ol. Aç gözlü insanlara iş verme, bir de vefasız kimselere yemek yedirme. Ey kutlu hükümdar, bu dünya bir tarladır. İnsan ne ekerse sonunda onu biçecek. Toprağa ne ekilirse tekrar o biter. Ne verilirse karşılığında dönüp o bulunur. İnsanların malını alma ve kan dökme. Can çıkacağı zaman bu iki günah yüzünden çok ah vah edip, bağırıp, inleyip sızlar. Şüphesiz bu gençlik, bu hayat düş gibi geçiverir. İster bey, ister kul olsun, hepsi gelmemek üzere giderler. Hayat seni aldatmasın, çok düşün. Her canlının ölüme yakın olduğunu iyi bil. Ey bey, cimri olma, cömert ol. Cömertlik adı ebedi kalır, hiç ölmez. Orduna ve malına çok bel bağlama. Bu ordu ve bu altın ve gümüş fayda vermez. Ey yiğit, bu dünya gölge gibidir. Ardına düşersen kaçar, ondan kaçarsan senden ayrılmaz. Ey hükümdar, gayret et ve iyi olmaya çalış. Beyi iyi olan milletin kendisi de iyi olur. Millet koyun, bey de çoban gibidir. Koyun güdenin sürüye vefalı olması ve acıması gerekir. Kapıda pek çok aç kurt toplandı. Ey hükümdar, sürünü iyi gözetmeye devam et.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Hikmet. Korkmayın, üzülmeyin. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin seçkin müritlerinden olan 14. asrın kıymetli alimi Şeyh Yakub-u Çerhi Kuddisesi Ruhu Risale-i Ünsiye adlı kitabında şöyle der. İstikamet kişinin söylediği sözlerde, yaptığı işlerde ve yaşadığı hallerde belli olur. Çünkü istikamet zahirde ve batında meydana gelir ve insanı ebedi saadete ulaştırır. Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Fussilet Suresi 30. Sırat-ı müstakim üzere olanlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek iman edip zahir ve batın şartları yerine getirenlerdir. Bu cümleyi söylemenin neticesinde zahiri istikamet meydana gelir. Yani kişide zahiri şeriat ve istikamet hasıl olur. Batını istikamet hakiki imandan ortaya çıkar. Hacimiz Bahaddin Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri bu durumu şöyle izah etmişlerdir. Batını istikamet, kalpleri bütün zarar verici nefsi arzulardan temizlemekle hasıl olur. Allah Teala böyle kimselerin mükafatını, onların üzerine akın akın melekler iner, ayet-i kerimesiyle bildirmiştir. O kimselerin ölümü sırasında rahmet melekleri inerler ve şöyle derler. Korkma, endişelenme. O dünyada azap görmekten korkma ve endişe de etme. Rahat bir şekilde ölüm içinde size vaat edilen cennetle sevinin derler. Allah Teala meleklerine o kimseye vaat edilen cenneti gösterin der. Onlar da böyle kamil kimselere biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız derler. Ve yine o melekler muhakkak ki o mümin kimseye şunu da söylerler. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Fussilet Suresi 31-32. Şüphesiz ki Allah Teala çok merhamet edendir. Cennette onun sonsuz esirgeyiciliği ve bağışlayıcılığıyla arzu edilen bütün nimetler kişinin önünde hazır halde indirilir. Orada mümin kimsenin istediği bütün cennet nimetleri hemen önüne geliverir. Böyle kimselere en büyük mükafatsa Yüce Allah'la görüşmeleri olacaktır. Kişi eğer yaptığı zikri ihlaslı yapmıyorsa hiçbir fayda göremez. Belki de sonunda büyük bir korkuyla karşılaşır. Çünkü Allah deyip de kalbi ondan gafil olanın düşmanı bu dünyada da ahirette de Allah'tır. Yani her kim Allah der de kalbi onun hükümlerine riayet etmekten gafil olursa onun hasmı iki cihanda da Allah Teala olur.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti ve bir üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan, üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste 2 yıldır bu salonda yer alınmıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı. Yüz binlercesi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor dedi. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan, ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aştı. Filistin Direniş Hareketi, barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Bir gün herkesin insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacağına işaret eden Erdoğan, bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta, konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin korunması gerektiğine inandıklarını da dile getirerek, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gelişen savunma sanayiyle şoklara

karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir, dedi. Derneğenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya Dışişleri Bakanları katıldı. İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti. Bir süredir görüşmeler yapılıyor. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu, diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi. İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, İran'la ilgili durumun 3 Kasım'daki ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz, dedi. Trump geçen yıl yine Birleşmiş Milletler marşında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump şunları söyledi. Tam olarak bir yıl önce birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık. Ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır, dedi. Değerli dinleyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette bazı kararların öfkeyle ve kırgınlıkla alınmadığını, uzun uzun düşünülerek vicdanla tartıldığını ve sorumluluğunun üstlenildiğini belirtti. Bugün aldığı kararın da böyle bir karar olduğunu vurgulayan Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve sonrasına mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti herkesin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirdiğini aktardı. Bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadığını vurgulayan Yavaş, tam tersine Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım. Bir başka konuda tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yaraldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum, dedi. Öte yandan Kalecik Belediye Başkanı Karakoç da CHP'den istifa etti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karakoç yaptığı açıklamada, içinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etmek kararı aldım ifadelerini kullandı. Ankara'nın Beypazarı, Kalecik, Şerefli Koçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül ve Elmadağ belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdular. Suriye Cumhurbaşkanı

Başkanı Ahmet Eşşara, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Eşşara konuşmasında Suriye'nin 1974 anlaşmasına bağlılığını ve

497 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince hükümsüz ve geçersizdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'in sürekli olarak oldu bittileri dayatma girişimlerini ve bölgede sürdürdüğü saldırganlığı reddediyoruz şeklinde konuştu. İsrail'in Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, 1200'den fazla içeri sızma gerçekleştirdiğini ve Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma eyleminde bulunduğunu aktaran Şara, bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında BM Vesait Konseyi Salonu'nda Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündemimizin temel uygulama alanlarından biri olarak görüyoruz. 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarma hedefi bize ortak bir yön gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Kurum, Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ellerinde 2035'te %35 hedefi elektrifikasyon taahhüdü, küresel elektrifikasyon girişimi ve uluslararası elektrifikasyon özel rapor olduğunu belirterek, şimdi bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz. Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz dedi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekiplerince 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şubelerince son 5 günde 36 ilde operasyonlar düzenlendi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılıkla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında zanlılardan 61'inin Gürcistan'dan, 4'er suçlunun Yunanistan ve Almanya'dan, 2'şer suçlunun Fransa ile ABD'den, diğerlerinin ise İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iadesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 47 kişi yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında eski belediye başkan vekili E.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik

soruşturma yapıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait mali suçları araştırma kurulu verilerinin incelendiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi. Şanlıurfa merkezi 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sonucu futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 37 şüphelinin 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanıyor. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce dün Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetaminle 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda da 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan BT işlemler için emniyete götürüldü. Diğer yandan Kırıkkale'de de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin, Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Yarakçı'nın ABD'li heyette dolaylı olarak yaptığı görüşmeye işaret eden Rezai, Dışişleri Bakanlığı'nın New York ziyaretinde İran'ın şartlarını aracılara iletmesine karar verilmişti. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı. Ardından İran'ın adımları belli olacaktır. İran'ın sunduğu 7 şart dil ve tür bakımından öncekinden farklı. İslamabad'daki duruma veya öncesine dönmeyeceğiz. Güvencesi olmayan aynı diplomasiyle hareket edemeyiz. İran'ın tutumunda değişiklik söz konusu değil. Diplomasiye bakış açımız geçmişten farklı. ABD'nin daha ileri adımlar atması gerekiyor dedi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Kalabalığın yoğun olduğu ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yer aldığı bölge,

0: Ayla hedef alındı. Saldırıda yine bir Filistin hayatını kaybetti ve yine yaralananlar oldu. Son can kaybıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetmişti. Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

0: Bak işte bunlar. Ramazan Tekniker. Bir süredir başka kentte yaşadığımdan onunla çoktandır görüşememiştim. Otobüs durağında rastladım. Lacivert takım elbise, kırmızı bir kravat, parlak bir kundura giymişti. Elinde kırmızı renkli naylon bir dosya vardı. Daha ben bir şey sormadan, "Yeni bir iş alanı oluşturdum," dedi. "Halkın sesi olarak çalışıyorum." Anlayamamıştım. Açıklamasını sürdürdü. "Herhangi bir partiye, bir kuruluşa bağlı olarak değil, bak yakamda bir rozet bile yok. Yani özgür bir çalışma bu benimki. Bambaşka bir iş alanı yani, anlayacağın." Daha da çok açıklama gereği duydu. "Bak bir örnek vereyim. Televizyonda duyuyor, gazetelerde okuyoruz. Şu son durumlar oldukça üzücü değil mi? İşte o durumları düzeltmeye çalışıyorum. Bak bugün saat 2'de arkadaşlarla buluşup konuyu protesto için yürüyeceğiz. Dilekçeleri de gönderdik." Dosyasında bir sürü dilekçe vardı. Neredeyse her cümlesine "bak" diye başlıyordu. "Bak işte bunlar gerekli yerlere yazdığım dilekçeler. Toplumda gördüğüm her aksaklığı gerekli yerlere gerek dilekçe yazarak gerekse kendim giderek dillendiriyorum. Birçok aksaklığı bu yollarla sona erdiriyorum." Dosyasının sayfalarını açtı. Öylesine değişik konularla ilgili dilekçeler yazmıştı ki, her dilekçeyle ilgili tek tek açıklamalarda bulundu. Bunları kendisine ciddi bir iş olarak edinmiş. Kendisine ulaşanların birçok işine de yardımcı oluyormuş. Otobüs geldi, yan yana oturduk. Kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Yüksek sesle konuşuyor, diğer yolcuların rahatsız olmalarından hiç çekinmiyor, hatta özellikle onlar da duysun istiyordu. Başkaları kendisine her konuda yardımcı olan, yol yordan bilen biri olarak tanısın istiyordu. Yan sırada oturan yolculardan biri yüzüne doğru dik dik baktı, yüksek sesten rahatsız olduğunu bakışlarıyla anlatmak istedi. Onun bu bakışını görünce sesini biraz kısarak yazdığı dilekçelerden, yaptıklarından söz etmeyi sürdürdü. Dosyada yer alan dilekçelerde kendince daha önemli gördüğü bazı yerleri sarı, bazı yerleri yeşille çizmişti. Yarım saati aşan otobüs yolculuğu sürecinde sürekli konuştu. Son durakta birlikte indik. Arkasından bir süre izleme merakımı engelleyemedim. Bir ara durdu, yolun karşısında sanki biriyle konuşuyormuş gibi o yöne doğru seslendi. "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi dün hallettim." Biraz daha yürüdü, yine aynı şekilde yolun karşı tarafındaki biriyle konuşuyormuş gibi el kol hareketleriyle, "Tamam dedik ya, dün o işi hallettim, o iş tamam." Biraz gidiyor, yine aynı söz. "O işini hallettim, yakında diğerini de." Daha sonra başkalarından da duydum. Yolda yürürken hep bu şekilde yolun karşısında sanki biri varmışçasına, "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi hallettim, birkaç gün içinde diğer işin de tamam" gibi sözlerle seslenerek toplumun kendisini güya iş bitirici biri olarak tanımasını istiyormuş. Bu onun yeni iş alanıymış. Hallettiği iş olup olmadığını bilmiyorum ama çok geçmeden çevresinde artık onun adının emekli memur Halit değil de "hallederim Halit" olduğunu biliyorum.
1: Senin hikayen.
0: Ne güvercini bunlar? Sabah mutfakta bir tıkırtı duyuyorum. Piko kedi olabilir mi? Ama o mutfağa girmez. Küçüklüğünden beri böyle eğitildi. Evde başka kimse de yok. Yere bir şey düşer gibi bir ses geldi sanki. Belki de dışarıdan ya da yandaki dairelerden gelen bir sestir diye kalkıp bakmıyorum bile. Az sonra yere düşen bir bardağın sesi geliyor. Bu kez kalkıp bakıyorum, yerde bir güvercin geziniyor. Demek az önceki sesi çıkaran da bu güvercinmiş. Havalanması için açık bıraktığım mutfağın kapısından girmiş içeri. Yavaşça dolaşıyor yerde. Arada bir gagasıyla yerde bir şeyler buluyormuş gibi yapıyor. Çocukluğumda güvercinlerin neden insanlardan hiç kaçmadıklarını hep merak ederdim. Bir bakarız ayağımızın hemen yarım metre ilerisinde bir güvercin dolaşır. Bilirler ki kendilerine dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz. Bazı yerlerde güvercini avlayarak yediklerini duyardık. O zaman da oraların güvercinleri böylesine yaklaşmazlardı insanlara herhalde. Ama biz hiç görmemiştik güvercinleri.

avlayanı da etini yiğinde. Oysa yine ayaklarımızın hemen dibinde dolaşan serçeler avlayıp yiyen insanlar olurdu. Demek ki insanların yanında güvercinlerin yeri başkaydı. Onlar bizden birileriydi, öyle görülürdü insanların yanında. Mutfaktaki güvercinin yerde dolaşmasını izledim. Sonra gidip kilerden bir avuç iri bulgur alıp yere serpeledim. Önce ürker gibi yaptı, uçacak sandım ama hayır, uçmadı. Gagasıyla toplamaya başladı. Ama biliyorum, elimi kaldırsam uçacak. Yere yiyecek atıldığını nasıl anladılar bilemiyorum. Kapıdan iki güvercin daha girdi içeri. Hemen arkalarından üç güvercin daha, sonra daha başka güvercinler. Nasıl da iletişim kuruyorlar hemen? Kapının zili çalıyor. Sesten kaçarlar mıydı yoksa? Çok yavaş açıyorum. Gelen apartman görevlisi Doğan. İşaret parmağımı dudaklarıma doğru götürerek sessiz konuşmasını işaret ediyorum. Alabildiğine sessiz. Sessiz konuş. Mutfakta güvercinler var. Ürküp kaçmasınlar. Güvercinler mi? Ne güvercini? Basbayağı güvercinler işte. Bir adımını içeri atıp başını mutfağa doğru uzatarak görebildiği kadar mutfağa bakmaya çalışıyor. Niye ki? Öyle işte. Bu sabah bana konuk olarak geldiler. Fazla üzerinde durmayıp açıklama yapıyor. Sitenin elektriğinde sorun varmış. Saat 11'de bakıma girecek. Akşam 7'ye kadar elektrikler kesik olabilir. Onu demeye geldiydi. Doğan, kapıdan dışarıya alabildiğince sessiz çıkıyor. Yerdeki yemler bitmek üzere. Önlerine bir avuç daha bulgur serpiyorum. Kapı yine çalınıyor. Tam gününü buldular. Yine fazla ses çıkarmadan açmaya çalışıyorum. Gelen üst kattaki komşu Ülker Hanım. Sabah sabah rahatsız ettim. Bizim giysilerin biri sizin balkona düşmüş de. Ama şimdi mutfakta güvercinler var. Balkona geçemem ki. Güvercinler mi? Ne güvercini? Sabah biri girmişti. Yere yem atınca 10-15 tanesi birden girdi. Attığım yemi bitirseler de öyle çıksam balkona. Üstelemiyor, ayrılıyor ya, dudağını da hafiften bükmüyor değil. Mutfak tam bir şenlik. Güvercinler dolaşıp duruyor. Kapının zili yine çalıyor. Bu nasıl iş? Hepsi bugünü buldu. Açıyorum, bu da karşı komşunun küçük oğlu Bahadır. Yıldız tornavidanız var mı amca? Babam istiyor. Var ama buzdolabının üzerinde. Almaya çalışırsam güvercinler kaçar. Hem aralarında yürümek de zor olur. Güvercinler mi? Güvercinler. Bakabilir miyim? Ama sessiz ol. Sessiz olurum. İçeri girip bakıyor. Bunlar bildiğimiz dışarının güvercinleri. Niye mutfakta besliyorsun ki? Ya ne olacaktı? Acıkmışlar da kahvaltı yapıyorlar. Bunlar takla atıyorlar mı? Dayımın köyde güvercinleri var. Onlar takla atıyorlar. Hayır, bunlar takla atmayı bilmiyorlar. Sessiz adımlarla dışarı çıkıyor. O zaman sonra mı geleyim tornavida için? Öyle yap. Zaten 5 dakikaya kalmaz, yerdeki yemleri bitirir, uçar giderler. Gidiyor. Babasına çok şey anlatacağı kesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19'da 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten Nasihatler. Yaratan, besleyip büyüten, bağışlayıp affeden Allah'ın adıyla söze başladı. Yüce Allah, sevgili peygamberine benden binlerce selam ulaştırsın ve bunun ardı arkası hiç kesilmesin. Yine Rabbim, onun bütün arkadaşlarına, sahabenin hepsine daima benim selamımı ulaştırsın. Ey Kutlu Bey, uzun ömür sür, bu beylik adıyla hüküm sür, insanları yedirip içirip doyur. Dolunay huylu olduğumdan adım huyum gibi ay toldu idi. Ancak bu doluluk gitgide tükeniyor. Kendim de ölüm ile hayattan çekileceğim. Ben dünya işlerinde seninle birlikte iş yaptım. Bütün işlerini de doğruluk ile yürüttüm. Şimdi bunu aşırı sadakat ve merhamet sebebiyle yazıp koydum. Bu öğüdü, bu sözü, kısaca bu vasiyeti oku. Bak, gönülden bağlı olan insan ne diyor, kulak ver. O, bak, sadakat ve merhamet insanlığın başıdır diye söyler. Merhametli kimsenin sözünü tut. Bu söz, bu sav senin için kutluluğun elde edilmesi olacak. Kişiler içinde doğru olanı sadık ve vefalı olandır. Sen onların sözünü tutarsan büyük olursun. Ey hükümdar, ey yiğitler yiğidi bey, ben bunları sana sadakatle söylüyorum. Sözüme göre iş yap. Ölüm karşıma çıkınca pişmanlık duymaya başladım. Fakat bu pişmanlığım fayda vermedi. Şimdi yaptığım ibadetlere ihtiyaç var. Yapılmış kötülükler ise büsbütün pişmanlık getirdi. Toplanan bu altın ve gümüş olduğu gibi kaldı. Ondan bana pay olarak yalnız hesap verme düştü. Ben ah vah ederek sızlanıp pişmanlık çekiyorum. Fakat faydası yok. Yalnız umudum Rabbimin rahmetine kaldı. Seni bu dünya baht açıklığı ile yorup aldatmasın. Sen bütün işlerinde, her işinde doğruluk iste. Millete dost doğru, adaletten ayrılmayan bir kanun uygula. Böylece o hesap gününde hesap vermen kolay olsun. İnsanların iyilerini kendine yaklaştır, kötüden uzak dur. Sana da zararı dokunur, buna mani ol. Aç gözlü insanlara iş verme. Bir de vefasız kimselere yemek yedirme. Ey kutlu hükümdar, bu dünya bir tarladır. İnsan ne ekerse sonunda onu biçecek. Toprağa ne ekilirse tekrar o biter. Ne verilirse karşılığında dönüp o bulunur. İnsanların malını alma ve kan dökme. Can çıkacağı zaman bu iki günah yüzünden çok ah vah edip, bağırıp, inleyip sızlar. Şüphesiz bu gençlik, bu hayat düş gibi geçiverir. İster bey, ister kul olsun, hepsi gelmemek üzere giderler. Hayat seni aldatmasın, çok düşün. Her canlının ölüme yakın olduğunu iyi bil. Ey bey, cimri olma, cömert ol. Cömertlik adı ebedi kalır, hiç ölmez. Orduna ve malına çok bel bağlama. Bu ordu ve bu altın ve gümüş fayda vermez. Ey yiğit, bu dünya gölge gibidir. Ardına düşersen kaçar, ondan kaçarsan senden ayrılmaz. Ey hükümdar, gayret et ve iyi olmaya çalış. Beyi iyi olan milletin kendisi de iyi olur. Millet koyun, bey de çoban gibidir. Koyun güdenin sürüye vefalı olması ve acıması gerekir. Kapıda pek çok aç kurt toplandı. Ey hükümdar, sürünü iyi gözetmeye devam et.

sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Hikmet. Korkmayın, üzülmeyin. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin seçkin müritlerinden olan 14. asrın kıymetli alimi Şeyh Yakub-u Çerhi Kuddisesi Ruhu Risale-i Ünsiye adlı kitabında şöyle der. İstikamet kişinin söylediği sözlerde, yaptığı işlerde ve yaşadığı hallerde belli olur. Çünkü istikamet zahirde ve batında meydana gelir ve insanı ebedi saadete ulaştırır. Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Fussilet Suresi 30. Sırat-ı müstakim üzere olanlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek iman edip zahir ve batın şartları yerine getirenlerdir. Bu cümleyi söylemenin neticesinde zahiri istikamet meydana gelir. Yani kişide zahiri şeriat ve istikamet hasıl olur. Batını istikamet hakiki imandan ortaya çıkar. Hacimiz Bahattin Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri bu durumu şöyle izah etmişlerdir. Batını istikamet, kalpleri bütün zarar verici nefsi arzulardan temizlemekle hasıl olur. Allah Teala böyle kimselerin mükafatını, onların üzerine akın akın melekler iner ayet-i kerimesiyle bildirmiştir. O kimselerin ölümü sırasında rahmet melekleri inerler ve şöyle derler. Korkma, endişelenme. O dünyada azap görmekten korkma ve endişe de etme. Rahat bir şekilde ölüm içinde size vaat edilen cennetle sevinin derler. Allah Teala meleklerine o kimseye vaat edilen cenneti gösterin der. Onlar da böyle kamil kimselere biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız derler. Ve yine o melekler muhakkak ki o mümin kimseye şunu da söylerler. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Fussilet Suresi 31-32. Şüphesiz ki Allah Teala çok merhamet edendir. Cennette onun sonsuz esirgeyiciliği ve bağışlayıcılığıyla arzu edilen bütün nimetler kişinin önünde hazır halde indirilir. Orada mümin kimsenin istediği bütün cennet nimetleri hemen önüne geliverir. Böyle kimselere en büyük mükafatsa Yüce Allah'la görüşmeleri olacaktır. Kişi eğer yaptığı zikri ihlaslı yapmıyorsa hiçbir fayda göremez. Belki de sonunda büyük bir korkuyla karşılaşır. Çünkü Allah deyip de kalbi ondan gafil olanın düşmanı bu dünyada da ahirette de Allah'tır. Yani her kim Allah der de kalbi onun hükümlerine riayet etmekten gafil olursa onun hasmı iki cihanda da Allah Teala olur.''

Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Monsieur Aharonyan, Seyit Korkmaz, Monsieur Çobanyan, Mehmet Ali İşgüder. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Sultan Abdülhamit Han, Osmanlı saltanatının en bahtsız ve sıkıntılı döneminde tahta geçmiş olmanın kendisine verdiği yükü, sıkıntı ve azabı her daim hissetmiş, yaşamış ancak mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Öyle ki hamisi olduğumuz ve asırlarca topraklarımızda güven içinde yaşayarak yaptıkları ticaretle zenginliğin doruğuna çıkarak hazineye borçlar verip yüksek faizlerle tekrar tahsilatlar yapan ve bunu da devleti zayıflatmak, güçsüzleştirmek, hatta çökertmek için bir fırsat olarak gören Ermeni tebaadan bile büyük hakaretler görmüştür. Bunlardan biri 5 yıl kadar İstanbul'da kalmış, Ermeni asıllı bir Fransız olan Pierre Kıyar'dır. Fransız olmasına ve Fransa'dan gelmesine rağmen Ermeni cemaat içerisinde aslı Ermeni olduğu için yer bulan ve Ermeni menfaatleri için hizmet eden, sürekli bu cemaati kışkırtan yasaları, icraatleriyle huzursuzluk çıkaran bir şahsiyettir. Öyle ki cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Hayvan lakabını bu takmıştır. Her yazısında sultana böyle hitap etmekte ve bu hitabını da büyük bir gururla insanlara, özellikle Ermeni gençliğine marifetmişçesine öğretmektedir.

0: Gel paşa gel. Görür müsün tebaayı sadıka dediğimiz insanların hem devlet Ali Osman hem de hakkımızda yazdıkları herzeleri. Biz bunlara hami olmaktan başka ne yaptık? Bu ülkenin nanu nimetiyle beslenen bunlar ne vakit bize bu kadar düşman oldular? Yıllardır birlikte yaşadıkları bu ülkeye, devletimize karşı bu kadar kini ne vakit biriktirdiler yüreklerinde?
1: Hakkı haliniz var sultanım. Ancak malumunuz olduğu üzere bizim içimizde bizden bildiğimiz insanların kimler tarafından kandırıldığı, kimler tarafından yoldan çıkarıldığı bellidir.
0: Asırlarca birlikte yaşadık paşa. Asırlardır aynı topraklarda yaşadık. Geldiğimiz zaman onlar bu topraklardaydı. Ancak adaletle davrandık. Kimsenin hakkını gasp etmedik, kimseye haksızlık etmedik. Dedem cennet mekan Orhan Gazi fethettiği her beldedeki Hristiyan ahaliyi kendi himayesine almadı mı? Dedem cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman fethin gereği sahip olduğu mülklerin hepsinde adaletle davranmadı mı? Hristiyan ahaliye merhamet göstermedi mi? Mahkemelerinden ibadethanelerine kadar sahip oldukları kendilerine ait her mekanda kendi inanışlarına, kendi kurallarına varıncaya kadar serbestlik vermedi mi?
1: Verdi sultanım. Her daim adalet ve merhametle davrandı bu insanlara.
0: Paşa, biz onlara tebaayı sadıka dedik. Sadık tebaamız dedik. Öyle baktık. Adaletsiz davranan kendi kardeşlerimize

0: cezalar kestik.
1: Hakkı âliyeniz var efendim.
0: Peki nedir paşa bu hal? Şu gördüğün herzeler nedir? Bakın akşamdan beri evirip çevirip bakıyorum, okuyorum, aklım almıyor. Masamın üzerinde duran bu paçavraların müsebbipleri şimdi huzuruma girip yüzüme nasıl bakacaklar?
1: Sultanım, siz ne emrederseniz onu yapalım. Emredin, hiç huzurunuza almadan hallerine bakalım.
0: Yok, öyle bir şey yapılmasına asla müsaade etmem. Gelecekler huzuruma. Haber gönderdiniz değil mi mezkûr şahıslara?
1: Elbette sultanım. Emrettiğiniz gibi haber gönderdim, gelmelerini istedim.
0: Âlâ, gelsinler bakalım. Yaptıkları bu ahlaksızlığa nasıl bir kılıf bulacaklar? Çekilebilirsiniz. Beni yalnız bırakınız. Bir miktar düşünmek isterim. Ya Rabbi, nanu nimetimizde kursaklarını büyüten bu soysuzlara fırsat verme. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Biz Müslümanları düşmanlarımızın karşısında zelil etme, mahcup düşürme.

0: Sultanım, emrettiğiniz üzere Ermeni cemaatinin önde gelenlerinden Aharonyan ve Çobanyan efendiler ve hakkınızda sürekli ilzam eden Fransız asıllı Pierre Kıyar huzura kabullerini arz ederler.
1: Alın içeri. Zaptiyeler nezaretinde olsun o edepsiz. Asla yanından ayrılmasınlar.
0: Emredersiniz sultanım.
1: Neden böyle bir ifade Monsieur Kıyar? Neden bu kadar kin dolu cümleler? Bu memleketin insanı size ya da soyunuza ne kötülük yaptı? Ya da burada kaldığınız müddetçe hakkınız mı gasp edildi? Can güvenliğiniz mi tehlikeye girdi? Ya da tarafımdan size bir hakaret mi edildi? Fiilen bir müdahale mi yapıldı?
2: Haşa, sultanım, asla!
1: Ne lazım gelir sizi lime lime doğratsam? Mülk-i Osmani'desiniz. Yazdıklarınız, söyledikleriniz, sohbetleriniz ve Ermeni cemaati içindeki tutumunuzla asırlardır kardeşçe yaşayan ve tebaayı sadıka olarak bildiğimiz Ermeni cemaati, veli nimetleri olan devlete, akrabalık kurdukları millete düşman etmekteki kazancınız ve maksadınız nedir?
2: İftira sultanım, kutsal Meryem üzerine yemin ederim ki iftira. Ben öyle şeyler yapmadım.
1: Utanmadan yalan söylüyorsunuz. Bunca yaşınıza rağmen inkar ediyorsunuz. Alın, harfiyen konuştuklarınız. Siz beni çocuk mu sanırsınız? Bu da sizin kaleme aldığınız herzeler. Bu herzelerin tamamı sizin uydurmanız ve bu masum millete iftiranızla dolu. Bana da bu kitabınızda kızıl hayvan diye hitap ediyorsunuz. Nedenini çok merak ettim.
2: Efendimiz,
1: merhamet dilenmek için geç kalmadınız mı? Evet, Monsieur Aharonyan ve Monsieur Çobanyan. Ermeni cemaatinin önde gelen iki ismi. Sözleri senet olan şahıslar. Bugüne kadar bu memleketin ve bu milletin nan-u nimetiyle müreffeh bir hayat süren, evlad-u iyaliyle hayatları eman altında bulunan sizler, nasıl müsaade ettiniz? Hiç itiraz etmeden nasıl kabullendiniz bu sergerdenin yazdıklarını? Kaldı ki sizin dedeleriniz ve ecdadınız bu memlekette doğdu, büyüdü. Sizler bu memleketin nan-u nimetiyle büyüdünüz. Dün Fransa'dan Nidü'yü belirsiz bir vaziyette gelen bu adam sizi nasıl kandırıp da kendine uydurdu?
3: Haklısınız sultanım. Lakin bizden ziyade cemaatin içinde bulunan gençlerin aklını ve fikrini zehirleyerek bu hale getirmiştir.
1: Mani olaydınız efendim. Sadece gençlerle değil, Ermeni cemaatinin her ferdiyle neredeyse irtibata geçmiş, kısa süre içinde sizlerin de üstünde bir otorite oluşturmuş bu adam. Buna nasıl müsaade edersiniz?
4: Efendimiz, ne derseniz haklısınız. Ancak bunun bizi kandırması biraz da sizin idarenizden kaynaklanmıştır.
1: Ne demek şimdi bu?
4: Efendimiz, Sadrazam Mithat Paşa ve avanesinin yaptıklarından haberdar değilsiniz kanaatimizce. Dersaadet içinde bulunan azınlıklara karşı takındığı tavır ve vaatleri insanlarımızın kafasını çelmiştir. Zihinlerini bulandırmıştır.
1: Mithat Paşa... Ah Mithat Paşa, ihanetin bu kadar mı aşikar, hırsın bu kadar mı büyük?
4: Sultanım, sadece Mithat Paşa da değil, diğer birçok mebus da aynı şekilde hareket etmektedirler. Mamafih, Mithat Paşa'nın etkisinde kalan birçok ayan aynı şekilde düşünmektedirler.
3: Müsteddit bir padişah olduğunuz ve artık vaktinizin geldiği, hallinizin en kestirme bir yol olduğu ve en kısa zamanda sizin hallinizle ilgili bir tedbirin alınmasının gerektiğini konuşmaktalar. Ayrıca İngiliz sefaretiyle de sıkı fıkıdır kendileri. Namık Kemal ve diğer beyler de çok sık İngiliz sefaretinde toplanırlar. Onların düşünceleri ve söylediklerinin yanında Monsieur Kıyar'ın söylediklerinin çok daha hafif kaldığını söyleyebilirim.
1: Susunuz Monsieur! Bir Osmanlı ayağınıyla bir serseriyi aynı kefeye nasıl koyarsınız? Emrimdir.
0: Sultanımız.
1: Monsieur Kıyar Namzat'ın Ermeni tebaa ile ilgili düşünceleri, nutukları ve onları devlete, saltanata karşı ayaklandırmaya çalışması, söyledikleri ve yazdıklarından dolayı tutuklanmasına ve zindana konulmasına, Monsieur Ahoranyan ve Monsieur Çobanyan başta olmak üzere cemaatin tüm ileri gelenlerinin sorguya çekilmesine, çete faaliyetlerine katılan Ermeni gençlerin derdest edilerek tutuklanmasına, Ayan Meclisi'nin acilen toplanmasına, Mithat Paşa ve ismi geçen diğer zevatın huzura getirilmesine.
0: Zaptiyeler, tutukluyu derdest edin ve götürün. Diğerleri çıkın. Sultanımızla görüşmeniz hitama ermiştir.
5: Hadi yürüyün. Sultanın huzurunda edepsizlik yapmayın.
6: Yürüyün hadi yürüyün.
5: Kesin sesinizi. Yürüyün.

Nano nimetiyle nasiplendiği devletine ihanet eden, devletin her türlü imkanıyla beslenmesine rağmen iradesizce devletine isyan edenlere merhamet göstermek, adaleti ve merhameti hak edenlere karşı haksızlık olur.

Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dunlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Monsieur Aharonyan, Seyit Korkmaz, Monsieur Çobanyan, Mehmet Ali İşgüder. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan Mekke'de Doğan Güneş, Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu bir kitap. Geçen hafta bu kitabın birinci bölümünden bazı başlıkları sizlerle paylaşmıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, nesebi, isimleri, vasıfları, üstün ahlakı gibi konuları bu haftada kaldığımız başlıklardan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı. Hoş geldiniz. Merhameti. Bizim peygamberimizin en belirgin vasıflarından biri de merhametiydi. Öyle ki onun kınaması dahi rahmetti, merhametindendi. Ebu'l-Bahteri bu durumu şöyle ifade eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerden birini herhangi bir şekilde kınaması, onun kınanan için rahmet ve günahlarına kefarettir. Hiçbir zaman ailesinden veya hizmetçilerinden kimseyi lanetlememiştir. Savaşlarda Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ''Ey Allah'ın Resulü, onları, düşmanları lanetleseydin'' denildiğinde şöyle buyurmuştu. ''Şüphesiz ki ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici değil.'' Bir Müslümana veya bir kafire beddua etmesi istendiğinde beddua etmez, aksine o kimselere dua ederdi. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece kendi şahsı için gazaplanmaz ve cezalandırmazdı. İki iş arasında seçim yapmak durumunda kaldığında günah olmadığı sürece kolay olanı seçerdi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Musa aleyhisselam ve kavmine şöyle anlatmıştır. Muhammed benim Resulümdür, seçilmiş kulumdur. Kaba ve katı yürekli değildir. Sokaklarda bağırmaz, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez, affeder, bağışlar. Doğumu Mekke, hicreti Tayyip'e yani Medine, mülkü Şam'da olacaktır. Beline izar denilen kıyafeti peştemal bağlar, o ve beraberindekiler insanları Kur'an'a çağırırlar. Allah Teala rahmet peygamberi Resulullah Efendimizin merhametle muamele ettiğini bize şöyle haber vermektedir. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159. Resul-i Ekrem Efendimizin küçük yaşta hizmetiyle şereflenen ve ashabının en seçkinlerinden biri olan Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Ne yaptığım bir şeyden dolayı bana bunu niye böyle yaptın ne de yapmadığım bir şeyden dolayı bunu niye yapmadın dememiştir. Hiçbir zaman beni kınamadı. Ailesi beni kınadığında onu kınamayın, kaderde yazılan mutlaka gerçekleşir derdi. Peygamber Efendimizin güzide ashabından Muaz radıyallahu anhu, Resulullah'ın kendisine şöyle tavsiyelerde bulunduğunu söylemiştir. Ey Muaz! Sana Allah'tan korkmanı, doğru sözlü olmanı, ahde vefa göstermeni, emaneti yerine getirmeni, hıyaneti terk etmeni, yetime şefkat göstermeni, komşuluk hukukunu korumanı, öfkene hakim olmanı, yumuşak söz söylemeni, selamı yaymanı, yöneticiye uymanı, Kur'an hakkında bilgili olmanı, ahirete sevgi beslemeni, hesap gününden korkmanı, iyi amel işlemeni, kısa emelli olmanı, merhamet kanatlarını indirmeni tavsiye ederim. Sakın ola ki Müslüman birine sövmeyesin. Yalan söyleyeni doğrulamayasın. Doğru söyleyeni yalanlamayasın. Adil devlet başkanına baş kaldırmayasın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayasın. Ey Muaz!

taşın, ağacın ve çamurun yanında Allah Teala'yı zikretmeni ve her gizli işlenen günah için gizlice, alenen işlenen günah içinse aleni olarak tövbe etmeni tavsiye ederim. Ailesiyle olan hukuku. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı insanların en yumuşak huylusu olmuştur. Peygamber Efendimizin ailesine karşı bu üstün muamelesini açıkça gösteren bir örneği Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle anlatmıştır. Resulullah bir seferde yolda yürürken yanındaki sahabilere "Siz yürümeye devam edin." buyurdu. Sahabiler uzaklaştıktan sonra bana "Yarışalım mı?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Yarıştık ve yarışı kazandım. Aradan yıllar geçtikten sonra yine bir seferde Resulullah "Yarışalım mı?" diye sordu. Bir zamanlar yaptığımız yarışı hatırladım ve teklifi kabul ettim. Yarıştık ama bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazandı. Bunun üzerine gülerek "Bu kazandığın müsabakanın rövanşıdır." buyurdu. Oturması ve kalkması. Fahri Kainat Efendimiz otururken ve kalkarken hep Allah'ı zikrederdi. Namaz kılmak üzereyken kendisini bekleyen bir kişiyi görünce namaza başlamadan önce adama döner ve acelesi olup olmadığını sorardı. Eğer adamın işi acele ise onun işini yerine getirir, sonra namaza başlardı. Yerde otururken çoğu zaman dizlerini dikip ellerini dizlerinde bağlardı. Onun oturduğu yer sahabilerinden farklı değildi. Bir meclise geldiğinde nerede boş bir yer varsa oraya oturur, yer geniş değilse sahabelerinin yerini daraltmamak için ayaklarını uzatmazdı. Çoğu zaman kıbleye doğru otururdu. Misafirperverliği ve misafirliği. Peygamber Efendimiz misafirlerine bolca ikramda bulunurdu. Bazen cübbesini çıkarıp misafirinin altına serer, arkasındaki yastığı da misafirine verirdi. Eğer misafir bu ikramı kabul etmezse ısrar ederdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biri evine davet ettiğinde ev sahibine o kadar iltifat ederdi ki adam kendisinin insanların en şereflisi olduğunu zannederdi. Onun yanında oturanlara eşit mesafedeydi. Herkes onun bakışlarından nasibini alırdı. Onun bulunduğu meclis haya, tevazu ve iffet meclisiydi. Doğruluğu ve eminliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrulukta ve eminlikte insanlar için bir örnekti. Allah Resulü'nün Kureyşliler arasında lakabı Emin'di. Onların yanına gelip gittiğinde şöyle derlerdi. Emin olan insan geldi, emin olan insan gitti. En güzel mallarını onun yanında emanet bırakırlardı. Önemli sırlarını onunla paylaşırlardı. Allah Teala ona yakın akrabalarını uyar emrini verince Safa tepesine çıkıp şöyle seslenmişti. Ey Kureyşliler! Bana söyleyin, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir düşman ordusu var desem bana inanır mısınız? Mekkeliler hep bir ağızdan şöyle cevap verdiler. Evet, inanırız. Zira biz bugüne kadar senin hakkında doğruluktan başka bir şey tecrübe etmedik. Seni doğru sözlü biri olarak biliriz. Hacerül Esved'in yerine konması. Hacerül Esved taşı yerine konulacağı zaman Kureyş'in önde gelenleri anlaşamadılar. Hatta işi o kadar ilerlettiler ki neredeyse bunun için çarpışacaklardı. Bu tartışma Kureyşliler arasında 4 gece devam etti. Sonra Kureyş'in yaşlılarından Ebu Ümeyye bin Mugure şöyle dedi. Ey kavmim, aranızda tartışmayın, razı olduğunuz bir hakem seçin. Teklifine göre Kabe'nin kapısından giren ilk kişi bu taşı koymak için hakem olacaktı. Bütün kavmin önde gelenleri bu teklifi kabul ettiler. Tam bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Onun doğruluğunu ve eminliğini bildikleri için hepsi memnun oldu. Bütün Kureyşliler El-Emin'in hakemliğine razıyız dediler. Allah Resulü de hakemlik ederken bütün kabilelerden birer kişi olarak Hacerül Esved'e bir beze koydurdu ve her kabilenin bezin bir tarafından tutmasını tavsiye etti. Hacerül Esved'i koyacakları yere geldiklerinde Resul-i Ekrem kendi elleriyle taşı yerine koydu. Düşmanlarının onun hakkındaki kanaatleri. Peygamber Efendimizin ahlakı o kadar güzeldi ki düşmanları bile hakkında uygunsuz bir söz söylemezdi. Bunun çarpıcı örneklerinden biri şöyledir. Bedir Savaşı'nda Ahnes bin Şerik, müşriklerin reisi Ebu Cehil'e gider ve şu soruyu sorar. Ey Ebul Hakem, benden ve senden başka konuştuklarımızı duyan kimse yok. Sen söyle, Muhammed doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ebu Cehil bunun üzerine şunları söylemiştir.
yazıklar olsun sana. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz Muhammed doğru söylüyor. O hiç yalan söylemedi. Onu inkar etmemin sebebi şu. Eğer Beni Kusay'ın, Hazreti Peygamber'in dedeleri, sancağını, Kabe bakımını, su dağıtımını ve peygamberliği alırsa Kureyşlilere ne kalır? Bu konudaki bir diğer örnek şöyledir. Nadir bin Haris, Kureyş'in önde gelenlerine şunları söylemiştir. Ey Kureyş topluluğu! Allah'a yemin ederim ki başınıza daha önce görülmemiş bir dert gelmiştir. Bundan sonra da kolay kolay bu derdin çaresini bulamayacaksınız. Muhammed sakallarına ak düştüğünü gördüğünüz zamana kadar içinizde en çok hoşunuza giden gençti. En doğru sözlünüz ve en emininizdi. Ne zaman ki size bir haberle geldi, ona sihirbaz dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir sihirbaz değildir. Biz sihirbazları ve onların üfürmelerini, düğümlemelerini çok gördük. Siz ona kahin dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir kahin değildir. Biz kahinleri ve onların titreyişlerini gördük ve kafiyeli sözlerini dinledik. Siz ona şair dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir şair de değildir. Biz şiiri gördük ve onun her çeşidini, hezecini, recezini dinledik. Siz ona Mecnun dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir Mecnun da değildir. Biz delilikleri gördük. Onun ne boğulması, ne çarpılıp titremesi, ne evhamlanması, ne de sözlerini karıştırması vardır. Ey Kureyş cemaati! Durumunuzu iyice düşünün, gözden geçirin. Çünkü Allah'a yemin ederim ki sizin başınıza büyük bir iş gelmiştir dedi. Bunun üzerine Kureyşliler, öyleyse sen ne dersin ya Abdüşşems dediler. O da Allah'a yemin ederim ki onun sözlerinde hoş bir tatlılık var. Onun sözlerinin temeli hurma ağacı gibi suya inmiş, dalları da meyvelenmiştir. Eğer siz bu şeylerden birini söyleyecek olursanız kesinlikle aslı olmadığı anlaşılır. Onun hakkında kabul edilebilecek en iyi söz, onun kişiyle oğlunun, kişiyle kardeşinin ve kişiyle kabilesinin arasını açan bir büyücü olduğunu söylemeniz olur, dedi. Tevazu. Tevazu, lügatte alçak gönüllü olmak, insanlara kibir ve gururla davranmamak, kulluk şuurunu her daim hissetmek gibi anlamlara gelir. Şüphesiz alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz, insanların mertebe bakımından en yüksek olanıydı. O, insanların kalbine işleyen tevazuyla bilinirdi. Tevazu gereği, hastaları ziyaret eder, cenazelerin arkasından giderdi. Ayakkabısını diker, elbisesini yamalardı. Evde ailesine yardım ederdi. Çocukların yanından geçtiğinde onlara selam verirdi. O, insanların en mütevazısıydı. Allah Resulü'nün aziz sahabilerinden İbni Amir, Peygamber Efendimizin yüksek tevazuuna dair bir halini şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanları incitmeden, onları kovmadan, bana yaklaşmayın demeden bir devenin üstünde şeytan taşlarken gördüm. Yine bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna bir adam getirildi. Adam Allah Resulü'nün heybetini görünce korkudan titredi. Resul-i Ekrem Efendimiz ona, "Rahat ol, ben kral değilim. Kesilip kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum," buyurdu. Sahabiler ahiret hakkında konuştuklarında o da onlarla beraber konuşurdu. Onun yanında şiir okuyarak cahiliye döneminden bahsedip güldüklerinde o da onlarla beraber tebessüm ederdi. Haram bir şey konuşulmadığı sürece onları uyarmazdı. Cömertliği. Cömertlik, lügatte eldeki imkanları hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak başkalarının yararına sunma ahlakı olarak tarif edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakta da insanların en ilerisiydi. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde adeta esmekte olan rüzgardan bile daha cömertti. Elinde ne varsa ihtiyacı olana dağıtırdı. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle anlatmıştır. İnsanların en cömerti, yüreği en geniş olanı, konuşmasıyla en doğru sözlüsü, en ahde vefalısı, en yumuşak tabiatlısı ve kabile yönünden insanların en değerlisidir. Onu aniden gören kimse korkar, kaynaşıp onu tanıyınca severdi. Onu tanıtmak isteyen kimse ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim demekten kendini alamazdı.
Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip ondan bir şey istedi. Allah Resulü ona

iki tepe arasını dolduracak kadar koyun verdi. Bu kişi kavmine döndü ve şöyle seslendi. Ey kavmim, Müslüman oldunuz. Çünkü vallahi Muhammed yoksulluktan korkmadan ihsanda bulunuyor. Habibullah Efendimizin üstün cömertlik ahlakını en iyi anlatan örneklerden biri de şu hatırasıdır. Resulullah'ın huzuruna bir adam geldi ve bir şey istedi. Fakat adamın istediği şey Allah Resulü'nde yoktu. Adama çarşıya gidip oradan istediğini satın almasını, borçlu olarak da kendi adını yazılmasını, eline para geçtiğinde ödeyeceğini söyledi. Orada bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anhu Resul-i Ekrem Efendimiz'e "Ya Resulallah, Allah seni gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamıştır." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünden pek hoşnut olmadı. O anda Ensardan bir zat "Ya Resulallah, infak et. Arşın sahibi olan Allah seni fakir düşürür diye korkma." dedi. Resulullah sahabinin bu sözüne tebessüm etti. Sonra şöyle buyurdu. "Ben infak etmek ve yoksulluktan korkmamakla emrolundum." Yiğitliği. Yiğitlik kelimesi lügatte dini, malı ve ırzı korumak için gösterilen din gayreti ve şecaat olarak tarif edilmiştir. Peygamberler serverinin üstün vasıflarından biri de yiğitliğidir. Allah Resulü'nün damadı ve amcasının oğlu olan Hazreti Ali radıyallahu anhu peygamberimizin yiğitliğini şöyle anlatmıştır. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına nasıl sığındığımızı görecektiniz. Allah Resulü insanların en güçlüsü ve düşmana en yakın mevzide olanıydı. Peygamberimizin güzide ashabından İmran bin Husayn radıyallahu anhu da Allah Resulü'nün şecaatini şöyle anlatmıştır. Savaşta karşısında bir topluluk gördüğünde kılıcını çekip ilk vuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Sahabiler şöyle der. Resulullah insanların en güçlüsüydü. Huneyn Savaşı'nda müşrikler onu kuşatınca katırından inip şöyle demişti. Ben gerçek peygamberim. Ben Abdülmuttalib'in neslindenim. O gün ondan daha güçlüsünü görmedik. Giyim kuşamı. Allah Resulü'nün giyim kuşam konusunda tercihleri onun başta tevazu, nezafeti olmak üzere üstün ahlakının bir tezahürüydü. Nitekim o giyiniş bakımından sahabilerle aynıydı. Yabancı biri meclise geldiğinde peygamberimizi sormadan mecliste kimin peygamber olduğunu bilemezdi. Bu sebeple sahabiler gelen yabancılar onu tanısınlar diye Resul-i Ekrem Efendimiz için topraktan harç kararak sade bir oturak yaptılar. Bazen Yemen cübbesi, bazen de yün cübbe giyerdi. Yüzüğü gümüştendi. Onu genelde sağ elinin serçe parmağına, bazen de sol elinin serçe parmağına takardı. Bir şeyi hatırlamak için bazen yüzüğüne ip bağlardı. Yüzüğünün taşında Muhammedun Resulullah yazıyordu. Yüzüğünü mühür olarak da kullanırdı. Onunla mektuplarını mühürlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyim kuşamında temizliğe dikkat eder, güzel giyinmeyi severdi. Tek parçalı, boydan boya entari biçiminde olan kamis isimli gömleği, belden aşağısına giyilen izar ve belden yukarısına giyilen rida isimli çift parçalı kıyafeti giyerdi. Cübbe olarak ne bulursa giyerdi. Yeşil renkteki kıyafetleri giymeyi severdi. En çok giydiği kıyafetlerin rengi ise beyazdı. Beyaz elbiseyi dirilerinize giydirin, ölülerinizi de kefenlendirin buyururdu. Savaşta ve savaş dışında kaftan giyerdi. İnce atlastan kaftanı vardı. Yeşil renkli kaftan beyaz tenine yakışırdı. Bütün elbiseleri ayak bileklerinin yukarısındaydı. İzarı ise daha yukarıdaydı. Kamisinin üst düğmeleri ilikliydi. Namazda ve namaz haricinde bazen bağını çözerdi. Zaferan isimli bir tür kokulu ve renkli otla boyanmış bir elbisesi vardı. Ve bazen bununla insanlara namaz kıldırırdı. Keçeden yapılmış elbisesi vardı. Bu tarz kıyafeti genelde fakirler ve köleler giyerdi. Gönüller Sultanı Resulullah Efendimiz de bu elbisesini giyince şöyle derdi. Ben ancak bir köleyim. Köle ne giyerse ben de öyle giyinirim. Cuma günü için iki elbisesi vardı. Bazen sadece izar giyer, iki kumaş parçasını omuzlar arasından bağlardı. Bazen o kıyafetle insanlara cenaze namazı kıldırırdı. Evinde tek bir izar içinde namazını kılardı. Gece namazlarını da tek bir izar içinde kılardı. Bir kısmını kendi üzerine bağlar, diğer kenarını uyuyan hanımının üzerine bırakır ve namazını kılardı. Yünden siyah bir abası vardı. Bir gün onu kıyafet ihtiyacı olan

bir sahabiye hediye etti. Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Anam babam sana feda olsun. O siyah abayı ne yaptın?" dedi. Resulullah "Hibe ettim" deyince annemiz "Senin beyaz tenine o siyah elbiseden daha güzel yakışanını görmedim" demişti. Resul-i Ekrem Efendimizin küçük yaşta hizmetiyle nasiplenmiş Enes radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. İki tarafını bağlayıp ince kilime bürünerek bize namaz kıldırdığı olmuştur. Sarığının altına takke giyerdi. Bazen de sarık takmaz, sadece takke giyerdi. Bazen namaz kıldığında başkaları önünden geçmesin diye takkeyi önüne koyar, bazen de sarığı olmadığı zaman başına bir bez sarardı. Sehab, bulut adında bir sarığı vardı ve onu Hazreti Ali keremallahu veçheye hediye etti. Ne zaman Hazreti Ali o sarığı giyinerek mescide gelse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali size sehapla, bulutla geldi" buyururdu. Bir elbiseyi giymeye sağ tarafından başlar ve sol taraftan çıkarırdı. Yeni bir elbise giydiğinde şöyle derdi: "Avretimi örtebileceğim ve insanlara karşı süslenebileceğim bir elbise giydiren Allah'a hamdolsun." Eski elbiselerini de bir fakire verir ve şöyle buyururdu: "Kim ki elbisesi olmayan bir miskine sırf Allah rızası için bir elbise verirse Allah'ın koruması ve himayesi altında olur." Yatağı deridendi ve içi hurma lifiyle doluydu. Uzunluğu iki arşın, genişliği de bir arşından fazlaydı. Çoğunlukla hasır üzerinde yatardı. İki kat yapıp altına serdiği bir abası vardı. Nereye giderse onu yanında taşırdı. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Mekke'de Doğan Güneş Genç Okur yayınlarından çıkmış olan bu kitabı okumaya gayret ettik. Muhammed Danışman hocamızın hazırladığı bu kitapta birinci bölümün yine bu haftada bazı fasıllarını sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya yine birinci bölümün diğer fasıllarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesi, içmesi, gülmesi, konuşması, intikam almaya gücü varken affetmesi gibi başlıkları okumaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Çerçeve. Çerçeve.
1: Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisine almaya devam ediyoruz, edeceğiz. Allah nasip ettiği müddetçe. Evet, dünyada çok hızlı gelişmeler oluyor hem bölgemizde hem küresel anlamda. Pek çok meseleye şahitlik ediyoruz. İnsanı doğrudan etkileyecek pek çok hadiseye şahitlik ediyoruz. Bir tarafta bölgesel gelişmeler, bir tarafta devam eden savaşlar, bir tarafta dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulümler, bir tarafta yaşanan teknolojik gelişmeler. Bütün bunlar insanla ilgili ve biz de hep insan merkezli kalmaya devam ederek bu çerçeveleri çizmeye devam ediyoruz. Önemli bir gündem vardı. Bütün İslam alemini aslında sevindiren, insanların dikkatini çeken bir meseleydi. 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Antlaşması. Bu antlaşmayla ilgili süreç elbette uzun olacaktır. Ancak hemen sıcağı sıcağına uzmanları bir araya getirerek bir önemli bir rapor da hazırlandı ve yayınlandı. Bu raporun editörlüğünü de yapan kıymetli hocam Doktor Ayhan Sarı bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Mekke Anlaşması'nın ilk anda yansıyan detaylarını ve geleceğe dönük projeksiyonlarının neler olabileceğini konuşacağız efendim. Bir kavram haritamıza bakalım, sonra hocamla birlikte buradayız.

0: Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çerçeveye bir kez daha şeref getirdiniz diyelim. Önemli bir çalışmanın editörlüğünü yaptınız. Aynı zamanda önemli bir başlığı rapor içerisinde ele aldınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani bu sıcağı sıcağına böyle bir araştırma, böyle bir rapor. Kıymetli seyircilerimiz de buna ulaşabilirler, öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Rapora, Türkiye Araştırmaları Vakfı'nın hazırlamış olduğu rapora, Eylül ayında hemen yeni çıkmış bir rapor. Ulaşabilirler, detayları görebilirler. Hem tebrik ediyorum, hem teşekkür ediyorum. Tamam. Hem de detaylar için eğer uygunsanız başlayalım hemen.
1: Başlayalım inşallah.
0: Şöyle hatırlamak maksadıyla, bu 7 Ağustos'ta imzalanan, adının Mekke Anlaşması olarak bildiğimiz anlaşma, hocam özetle nedir? Bir çerçeve çizerek başlayalım.
1: Bu anlaşma Mekke'de Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bizzat devlet başkanlarının, Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımız, Pakistan Devlet Başkanı'nın olduğu bir toplantıda imzalandı. Biraz kamuoyu için sürpriz oldu. Çünkü biz bunun öncesiyle ilgili çok malumata sahip değildik. Bu anlaşmayla birlikte tabii ki iki mesele çok ön plana çıktı. Anlaşmanın bir boyutu, bu kadar ilgi çekmesi, bu arada sadece bölgede Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye nezdinde veya komşu ülkeler nezdinde değil, gerçekten de dünya çapında ses getiren bir anlaşma oldu. Peki niye dünya çapında ses getirdi diye sorduğumuzda, anlaşma İran-Amerika-İsrail savaşının devam ettiği, Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğu, gemi trafiğine tam manasıyla açılamadığı, o bölgesel krizin küresel etkilerinin çok şiddetli bir

0: şekilde hissedildiği bir dönemde imzalandı. Bu tabii ki tüm dünyada çok ilgi çekti. Diğer taraftan anlaşmanın bizim bölgemizle ilgili bu üç ülkeyi bağlayan ve üç ülkeyle yakın ilişkileri olan özellikle İslami hassasiyetlere sahip Müslüman ülkeler diyebileceğimiz ülkeler tarafından çok ilgiyle karşılanması öncelikle isminden kaynaklandı tabii ki, Mekke anlaşması. Ve bu anlaşmanın birazdan detaylarıyla konuşacağız. İçerisinde olan bir madde, yani bu üç ülkeden bir ülkeye yapılan saldırı diğer ülkeler tarafından da kendisine yapılan bir saldırı olarak kabul edileceği maddesinin de burada olması işe başka bir boyut getirdi. Artık bu ülkenin vatandaşları ve komşuları şunu demeye başladılar. Yeni bir ittifak mı doğuyor? Yeni bir askeri ittifak mı doğuyor? Bölgede yeni bir güç hem bölgesel krizlere hem de küreselde yaşanan sıkıntılara cevap verebilecek yeni bir oluşum mu kuruldu sorularını akıllara getirdi. Dolayısıyla ciddi bir ilgi çekti. Dediğim gibi hem bu krizler hem de anlaşmanın içerisinde yer alan bir ülkeye yapılan saldırı diğerlerine de yapılmıştır gibi algılanacak meselesi bu anlaşmanın en böyle temelde özünü oluşturuyor diyebiliriz.
1: Evet, bence buradan devam edelim. Çünkü en çok konuşulan mesele dediğiniz gibi bu maddeydi. NATO'nun 5. maddesiyle bir ortaklık kuruyor gibiydi bu. Yani eğer ittifak ülkelerinden birine bir saldırı yapılırsa bu saldırı bütün taraflara yapılmış sayılacak ibaresi burada da var. NATO ile benzeştiriliyor. Burada NATO ile çakışma ihtimalini de göz önüne alarak bu ne anlama geliyor bugün? Yarın ne anlama gelecek?
0: Şimdi bu anlaşma bence çok ciddi bir anlaşma. Şu an için çok kuvvetli, çok etkili olmayabilir ama ilk adımları olarak, bir girizgah olarak bence çok iyi bir giriş yaptı. Şimdi siz burada bölgede özellikle İsrail gibi saldırgan, soykırımcı, işgalci bir ülke orada varken bölgede hala emperyalist emeller çok yoğun bir biçimde, planlı, programlı bir biçimde yürürlükteyken bu tarz bir oluşum yapınca ister istemez buna bir sevinen grup olacak, bir de buna bir üzülen, bundan sıkıntı duyan bir grup olacak. Sıkıntı duyan grup bence özellikle de İsrail'in teşvikleriyle hemen karşı bir propaganda yaptı. Biraz önce sizin bahsettiğiniz mantığı piyasaya sürdü. O da şu: Türkiye NATO üyesi. Türkiye 5. maddenin bağladığı bir ülke. Şimdi bazı sözde batılı NATO müttefiki ülkeler şu soruları sormaya başladı. Eğer Türkiye Suudi Arabistan sebebiyle bir savaşa girdi, Suudi Arabistan'la birlikte girdiği savaş dolayısıyla Türkiye'ye de başka bir ülke bir saldırı yaptı, o zaman NATO üyeleri 5. madde dolayısıyla Türkiye'nin yanında savaşa mı girecek? Yani aslında dolaylı bir şekilde NATO üyeleri Suudi Arabistan'ın yanında savaşa girmiş olacak gibi tamamen temelsiz bir takım iddiaları öne sürdüler. Halbuki
1: yani kağıt üstünde hukuku bir matematik formülü gibi görüp tabiri caizse o formüldeki değişkenlere oynayarak, değil mi, bir algı yürütmeye çalışıyorlar.
0: Aynen öyle. Bu sayede, bu vesileyle, bu planlarla Türkiye'yi batı cephesinde zayıf düşürmeye, müttefikleriyle arasını hemen açmaya çalıştılar. Ama bu şu an için tam manasıyla böyle bir 5. maddenin gündeme getirilebileceği bir durum değil. Tabii şöyle bir şey de var. Bunu da tabii ki söyleyeceğiz. Biz şimdi Rusların uçağı düşürüldüğünde Türkiye üzerinden 5. madde aktif hale gelecek mi, gelinmeyecek mi diye sorulduğunda dünya kamuoyunda, ben çok iyi hatırlıyorum Avrupalı ülkelerin, biz Türkiye için 5. maddeyi devreye sokmayız, biz Türkiye için Ruslarla karşı karşıya gelmeyiz diye açıklama üstüne açıklama yaptılar. Ama Allah'ın takdiri, biz Ruslarla savaşmıyoruz, şimdi onlar Ruslarla savaşıyor.
1: Evet.
0: Böyle de bir mesele var. Yani o 5. madde de kağıt üzerinde var. Zaten biliyorsunuz dün de Sayın Hakan Fidan'a bu soru soruldu. Husiler üzerinden, birazdan belki detaylı konuşuruz. O maddeyi aktif edecek misiniz? Sizin Mekke savunma, ortak savunma anlaşmasındaki 5. maddeye benzer anlaşmayı aktif edecek misiniz? Veya

Niye etmenizi eleştirel bir soru gelince şöyle dedi Sayın Hakan Fidan. NATO kurulalı 70 seneyi aştı, 75 seneyi geçti. Bir kere 5. madde işletilmedi. Ama çok defa işletilebilirdi de.

0: hadisesini hatırlatmanız çok önemliydi burada. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın malumunuz Birleşmiş Milletler'de yaptığı son konuşma tam olarak buralara işaret ediyordu. Özetle benim anladığım Cumhurbaşkanımız şuna vurgu yaptı. Dedi ki uluslararası sistem ve uluslararası ittifaklar, uluslararası kuruluşlar işlevlerini günden güne yitiriyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Size vaat ettiği şeyi, kağıt üstünde vaat ettiği işlevi bir türlü bunlar yerine getiremiyorlar. Getirmeyeceklerdi. Peki ne yapacağız? Dedi ki bir taraftan buradaki açmazları çözmeye çalışırken asıl sorumluluğumuz bölgesel olarak yapmamız gerekenlere tutunmak. Yani bölgenizde, kendi bulunduğunuz yerde uluslararası kuruluşların tıkanmışlığını bir tarafa bırakarak üzerinize düşeni yapmalısınız diyerek sonrasında zaten yaptıkları açıklamalarda Mekke Anlaşması da vardı, Suriye ile yaşanan süreç de vardı, Rusya-Ukrayna krizinde atılan adımlar da vardı, Libya ile yaşanan süreç de vardı. Böyle bütün geniş bir pergelde bölgesel olarak attıkları adımı bütün dünya önünde dile getirdi. Bu çok kritikti, sizin hatırlatmanız da böyle. Demek ki hani tırnağınız varsa başınızı kaşırsınız dünyasında yaşıyoruz. Bu tür hamlelere ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor.
1: Kesinlikle. Zaten
0: şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok bölgede hakim bir güç aslında. Ama onun da değil mi etkisi, garantileri çok silikleşti son zamanlarda.
1: Kesinlikle. Ben bu raporda giriş bölümünde de aslında tam olarak bu perspektiften bir yaklaşım biçimi sundum. Şimdi bir benzetmeyle açıklamak gerekirse diyelim ki biz bu bölgede yaşıyoruz, bu mahallede yaşıyoruz. Hı hı. Ve bu mahallenin sakinleri olarak gitmişiz merkezi bir kuruma, belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye hizmetleri için ciddi bir vergi ödemişiz. Ve diyoruz ki burada bir yangın çıkarsa bu yangını söndürecek kurum Büyükşehir Belediyesi. Yangın çıkıyor. 1, 2, 3, 4 ama Büyükşehir Belediyesi bir türlü gelip yangını söndürmüyor. Belli bir süre sonra artık sizin buna bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Mahalleliyle diyorsunuz ki şu mahalle, şu sokak, bu sokak bir araya gelelim. Bir organizasyon yapalım. Onların sokağında yangın çıkarsa biz onlara yardıma gidiyoruz. Bizim sokağımızda yangın çıkarsa onlar bizim yardımımıza geliyor. O Büyükşehir Belediyesi'nden zaten beklediğimiz yardım uzun bir süredir gelmediği için artık yavaş yavaş ümidi kesiyoruz. Şu an bence bölgede olanlar tam olarak bunun bir benzeri. Biz değil, biz uzun bir süredir savunma sanayini kendi uhdemiz altına alabildik. Biz kendi yangınımızı kendimiz çok şükür elhamdülillah söndürebiliyoruz uzun bir süredir. Bu konuda da daha da ileriye gidiyoruz. İnşallah daha da ileriye gideceğiz.
0: İnşallah.
1: Ama Körfez ülkeleri maalesef Avrupalıların yaptığı hatanın benzerini yaptılar. Avrupalılar nasıl Soğuk Savaş döneminde başlayarak, Soğuk Savaş sonrasında daha da hızlanarak kendi güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne yavaş yavaş devredip sonrasında da Ruslar saldırınca ya biz bütün güvenlik kapasitemizi, bütün güvenliğimizi, birikimimizi, hepsini, kabiliyetimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne ihale ettik. Hı hı, hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri şimdi bir öyle diyor, bir böyle diyor. Trump geldi, bir öyle dedi, bir böyle dedi. Öyle açıklamalar yaptı ki sanki müttefiki Avrupalılar değil de Putin'miş gibi tavırlar sergiledi ve Avrupalılar şunu söyledi, söylemeye başladı. Hala söylüyorlar. Ya biz bu güvenliğimizi aslında kendi uhdemiz altına almak zorundaymışız. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onların krizi henüz daha Avrupa'nın içlerine çok yansımadı. Dronlar, silahlar vesaire patlıyor ara ara ama. Şimdi Körfez'e gelelim. Körfez'de durum bambaşka. Onlar da yatırımlarını, güvenlik şemsiyesini tesis etmesi için büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ni yaptılar. Bakın evet. 100 milyarlarca dolarlık silah alımlarından bahsediyoruz. Bu bir. Bir de 100 milyarlarca dolarlık Amerika burada siyasi ve

0: güvenlik istikrarını sağlasın diye yapılmış yatırımlar var. Değil mi? En çok körfez sermayesi en çok oraya gidiyor. Hatta evet. Trump ilk yurt dışı gezisini Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı ve 3 trilyon dolar yatırım sözü alarak ülkesine geri döndü. Bunların hepsi niçindi? Tekrar söylüyorum. Amerika bu bölgede güvenliğimizi sağlasın, siyasi bir istikrar olsun diyerek yapıldı. Ama İsrail, terör devleti, tüm bu planları Amerika'nın aleyhine olacak da şekilde, müttefikinin aleyhine olacak da şekilde bozdu. Önce gitti Katar'ı vurdu, Hamas heyetini vuracağım diye. Sonra İran savaşını kaşıdı, tetikledi, çıkarttı. Şimdi biz şu an Körfez ülkelerinin üstüne bir oradan bir buradan yağan füzeleri seyrediyoruz.
1: Evet.
0: Ve Körfez ülkeler de artık diyor ki Türkiye'ye demek ki doğru yapıyormuş. Türkiye kendi yangınını kendisi söndürmeyi öğrendi. Biz de Türkiye gibi ülkelerle, komşularımızla bir araya gelelim. Bu yangını bir de biz kendimiz söndürmeye çalışalım. Çünkü o sistemden, uluslararası sistemden bize hayır yok meselesini öğrenmiş oldu. Ama nasıl öğrenmiş oldu? Türkiye yıllardır bu konuda çaba içerisinde. Ama bir musibet bin nasihattan evladır misali. O musibetler yavaş yavaş o ülkeleri Türkiye'nin argümanlarına, Türkiye'nin dünya görüşüne de yaklaştırıyor.
1: Evet. Hocam şöyle yapalım. Şimdi burada Körfez ülkeleri dediniz. Ama anlaşmanın tarafı 3 ülke. Tam da bu meseleye ışık tutacak, üzerine konuşabileceğimiz bir haberimiz var. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Mekke İttifakı ile ilgili. Onu bir dinleyelim hocam. Onun üzerinden bu meseleyi açalım birazcık daha.
2: Mekke İttifakı genişleyecek mi? Mekke İttifakı'nın kurulmasında neyin etkili olduğunun sorulması üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliği döneminde yakın geçmişten ders çıkarıldığını, yapılması gerekenlerin tespit edildiğini dile getirerek şunları kaydetti. Mekke İttifakı, bunu son 5-6 yıldır düşünüyoruz. Ancak ülkeleri buna ikna etmek zaman aldı. Sanırım bu süreçte bu ülkeler de ders çıkardı. Şimdi onlar da bölgesel işbirliği ve dayanışmanın önemini anladı. Bölgede bir sorunu gideriyoruz, sonra yenisi başlıyor. Bölge birçok soruna gebe. Böylece bu yapısal sorunun derin bir analizini yapmamız gerekiyor. Ortaklarımız Suudi Arabistan, Pakistan'la bir yol haritamız var. Bu bölgesel yapının parçası olmak isteyen ülkeler var. Bizim fikrimiz, bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere de katılım için davet açık olacak.
1: Evet, sizin aslında ilettiğiniz meseleler tabii ki anlaşmanın bir tarafı olan ülkemizin Dışişleri Bakanı'nın bunu bu açıklıkta söylemesi ayrıca önemli. Çünkü biliyorsunuz bunu artık herkesin gördüğü meseleler diplomasi dilinde genelde görünmüyormuş gibi bir dille ifade edilir. Ancak meselenin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde tabiri caizse artık diplomasinin dili de gerçeklere yaslanmaya başladı. Son dönemlerde onu görüyoruz. Peki buradan biz ittifakın genişleyeceği sonucunu çıkarabiliyoruz değil mi?
0: Evet, ama burada bir paradoks var. Bizden kaynaklanmıyor, İsrail'den kaynaklanıyor. Bu bir yönüyle iki yönlü bir bıçak diyebiliriz buna. O da şu, Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği mesele. Türkiye 5-6 senedir zaten bu işin peşinde. Peki neden 5-6 senedir olmadı da şimdi oldu? Neden bu devletler 4-5 sene önce ikna olmadı da şimdi ikna oldu? Neden Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a yapılan saldırıdan sonra gitti, o Arapların da katıldı toplantıya? Adeta şunu dedi, yani yaptığınız, yurt dışına yaptığınız, batıya yaptığınız yatırımların, oraya harcadığınız, silah için harcadığınız paranın ufak bir kısmını Türkiye'ye, bizim savunma sanayimize harcasınız. Çok daha başka bir boyuta ulaşabiliriz dedi. Yıllardır da bu argümanları her ziyaretinde muhataplarına da iletti ama bir türlü karşılık bulamadık. Niye? Çünkü oradaki devletler gerçekten ikna olmadı. Eski sistemle iktidarlarını yürütebileceklerini zannettiler. Ama işte o paradoks dediğim yer burada geliyor. İsrail bütün bu sistemi bozdu. İsrail bu sistemi niye bozuyor? Bölgeyi kaosa, krize sürüklemek, bölge ülkelerini mezhep savaşlarına, iç savaşlarına, birbirleriyle savaşa sürükleyerek Filistin'deki işgalini, Lübnan'daki, Suriye'deki işgalini dünyanın gündeminden çıkartmak istiyor. Planı bu, çok net. Ama şöyle bir şey var. İsrail'in bu kaos planı aynı zamanda Türkiye'nin argümanlarını da besliyor. O ne? Türkiye diyor ki bakın, sizi bu İsrail'den Amerika kurtarmaz. Bu kadar basit. Sizi bu İsrail'den İngiltere kurtarmaz. Sizi bu İsrail'den Fransa da kurtarmaz, İtalya da kurtarmaz, Almanya da kurtarmaz. Bunlar sizi kurtarmaz, kurtarmayacak. Gelin biz bölgesel kendi güçlerimize dayanan bir ittifak kuralım. Bunu sadece askeri anlamda değil, ekonomik anlamda da geliştirelim, diplomatik anlamda da geliştirelim, istihbari anlamda da geliştirelim, kültürel anlamda da geliştirelim ve biz burada kendi bölgesel gücümüzü, kuvvetimizi inşa edelim ve ancak bu aşamadan sonra İsrail gibi veya İran gibi bölgede krize, çatışmaya yatkın devletlere, Amerika gibi emperyalist emelleri olan devletlere karşı bir cevap üretebiliriz diyor. Ve tekrar söylüyorum, Türkiye'nin argümanlarının bu süreç içerisinde güçlenebilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi İsrail'in bu saldırganlığı maalesef. Ben bunu raporda da anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Bu da İsrail'in biraz hani kendi sonunu getiren kehanetler olur ya, kendi kendisini gerçekleştiren kehanet. Onlar Türkiye'yi, özellikle Türkiye'yi zayıflatmak için bu kaosları, krizleri, kendisine rakip gözüken ülkeleri zayıflatmak için bu kaosları, krizleri sürekli tetikliyor, sürekli üretiyor. Ama bunu yaptıkça bence orta ve uzun vadede belli bir aşamadan sonra kendisini yok edecek gücün de inşa olmasına sebep oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Hocam şimdi şu da var. Birazcık daha böyle empati yaparak gidelim. Şimdi Türkiye'nin bu daveti anlamlıydı. Fakat şimdi detaylara girersek, Suudi Arabistan'ın, efendime söyleyeyim, Pakistan'ın ve Türkiye'nin, yani anlaşmanın üç tarafının farklı diplomatik ilişkileri de var. Farklı amaçları var. Farklı ittifakları var. Öyle değil mi hocam? Hatta benzeşmeyen noktalarımız da var birçok konuda. Burada bir sebepten bir araya geldik. Şimdi şunu söylüyorum. Türkiye ya da herhangi bir ülke bugün gelse dese ki bölgedeki güvenliğimiz daha önemli, bana destek olursanız ben bu güvenlikle ilgili hepimizin çıkarına çalışırım dese, biz bir ispat bekleriz. Yani bu iddianın karşılık bulmasını bekleriz. Öyle değil mi? Şimdi Türkiye sadece bu İsrail'in saldırıları değil de, Türkiye bu süreçte kendini çok fazla ispat etmedi mi hocam? Azerbaycan'da,
0: çok güzel
1: Suriye'de,
0: bir nokta. Çok yer, güzel bir nokta. Mi? Şimdi ittifak konusunu bizim uluslararası ilişkilerde realist literatür çalışıyor. Orada da daha çok Mersheimer gibi isimler çalışıyor bunu. Onların bir iddiası var. Diyor ki ittifaklar, bahseden ittifakların gerçekten oluşması ve istikrarlı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için lider bir ülkeye ihtiyaç var. Şimdi biz Batı İttifakı'ndan bahsediyoruz. Batı İttifakı niye bu kadar güçlü? Çünkü Amerika çok güçlü. Amerika güçlü bir şekilde materyal anlamda gücünü koruduğu müddetçe bu ittifakı bir şekilde bir arada tutup belli bir yöne çevirebiliyor. Şimdi biz eğer bölgesel bir ittifaktan bahsedeceksek, bu ittifakın genişleyip genişlemeyeceğinden bahsedeceksek, Türkiye'nin burada bir lider rolü üstlenmesi gerekiyor. Yani bunu şöyle yapmamıza gerek yok. Biz lideriz, biz hepinizden büyüğüz dememize gerek yok. Bu kendi doğal sürecinde, akışında olacak bir şey. Nasıl olacak? Tam sizin söylediğiniz şekilde olacak. Bakın, Türkiye Libya'ya gitti. Libya'da karşısında çok ciddi bir koalisyon vardı.
1: Evet.
0: İstediğini aldı. Nasıl aldı? Gücüyle, kuvvetiyle savaşarak aldı. Karabağ'da 30 sene çözülemeyen bir meselede çözümün en başat faktörü oldu. Çözdü. Suriye'de hep söylüyoruz, Amerika'sı, Rusya'sı, İran'ı, Hizbullah'ı, Daesh'i PKK'sı, kimler kimler yoktu.
1: Evet.
0: Hepsini tek tek tek tek bu süreç içerisinde saf dışı bıraktık. Şimdi Sayın

0: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Orada devlet liderleriyle görüşüyor. Orada görüşürken zaferler kazanan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak o görüşmelere katılıyor ve size dünyanın en güçlü ülkesinin lideri sürekli bir şey söylüyor kameralar karşısında. O sert bir ceviz, çok inatçı, çok güçlü bir ordusu var. Değil mi? Sürekli bunları söylüyor. Bakın bunları Trump öyle fantezi olsun, ben kameraların karşısında bir komiklik yapayım diye söylemiyor. Biliyor bizim ordumuzun gerçekten güçlü olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın sert bir adam olduğunu, inatçı bir adam olduğunu, girdiği savaşlarda sonuna kadar savaşabildiğini ve kazandığını en iyi bilen bunlar. Yani burada Orta Doğu'da kimin en iyi istihbaratı var desek, tabii ki Amerika'nın en iyi istihbaratı vardır dışarıdan, dışarıdaki ülkelerden. Onlar biliyor. Bu işte bence Körfez ülkelerine de göz kırpıyor. Hala biz burada söylemlerimizle değil, bakın, eylemlerimizle onlara şunu gösteriyoruz. Gel, burada bir alternatif var. Bak, biz başardık, siz de başarabilirsiniz. Biz size yolu göstereceğiz. Siz sadece bu yolda bize eşlik edin, bize destek sunun. Hani biz en önde gideceğiz. Size kılavuzluk edeceğiz. En önde gittiğimiz için orada taşlar olacak, engebeler olacak. Onları da biz kıracağız. Size yolu da açacağız. Ama gelin birlikte bir yola revan olalım. Bunu söylüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin daha da güçlenmesi gerekiyor. Dün de bir sohbette konuşuyorduk. Daha önce burada da söyledim. İşte Almanya nasıl birliğini sağladı 1871. En büyük rakibi Fransızları yenerek, askeri güçle. Veya Peygamber Efendimizin akın akın insanların ona geldiği zaman dilimi ne zamandı? Fetih gerçekleştikten sonra insanlar akın akın bu dine geldi. Bu bütün dünya tarihi, bizim tarihimiz, geçmişimiz hep bize bunu söylüyor. Eğer sen gerçekten yeni bir bölgesel ittifak kurup yeni bir sistemin tohumlarını burada ekmek istiyorsan, öncelikle çok ciddi bir askeri ve siyasi gücün sende bulunması gerekiyor. Ama ben bunu hamaset olsun diye kesinlikle söylemiyorum. Gerçekten buna materyal faktörlere bakarak, onları inceleyerek söyleyen biriyim. Ve diyorum ki Türkiye bu liderlik rolünü üstlenebilecek hem siyasi akla, tarihsel geçmişe, hem de günümüzde materyal kapasiteye sahip bir ülke. Allah yardımcı olursa inşallah önümüzde bu saatten sonra durabilecek bir gücün ben olduğunu düşünmüyorum.
1: Allah-u Teala muvaffak etsin tabii. Amin. Bu dedikleriniz önemli. Bir de Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Mesela işte Körfez ülkelerinin Amerika ile yaptığı anlaşma, işte silah anlaşmaları, işte yatırım anlaşmaları, onlar tarih belli bir süre içe kapalı yapıda bulunan ülkelerin bir yerden sonra dünyaya açıldığını gösteren anlaşmalar. Ama Türkiye dediğinizde bugün dünyayla %100 entegre bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir yerde kapalı bulunmuş, sonradan açılmış, dünyayla sonradan ittifak kurmuş bir yer değil. NATO dediğinizde Türkiye aklınıza geliyor. Birleşmiş Milletler dediğinizde Türkiye aklınıza geliyor. Efendime söyleyeyim, Avrupa Birliği dediğinizde üye olmamasına rağmen yine Türkiye aklınıza geliyor. Öyle değil mi? İşte Rusya-Ukrayna Savaşı yine bakıyorsunuz. Yine Türkiye. Karadeniz'de Türkiye. Akdeniz'de Türkiye. Sürekli bu dışa açık olmanın da verdiği bir avantaj var. Bu da önemli değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani biz oralarda top gezdirebiliyoruz. O yetenek, kabiliyet var. Yani sizin bahsettiğiniz nokta çok önemli. Biz izole, dünyadan kopuk, yeni yeni güçlenip şöyle dünyaya gözünü açmış bir ülke değiliz. Biz Körfez ülkelerinin, diğer ülkelerin hedeflediği yerlerde yıllardır varız. O çetin şartlarda yıllardır hayatta kalabilmeye başarmışız. Daha da ötesi, yüzyıllar boyunca biz o ülkelerle kafa kafaya gelmişiz. Bazen ittifaklar kurmuşuz, bazen savaşmışız. Bazen İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi aktif bir şekilde tarafsız kalabilmişiz. Yani oralarda oyun oynayabilmişiz. Siyaset yapabilmişiz. Bence bu da çok ciddi bir... Hani biraz önce dedim ya, siyasi birikim, tarihsel geçmişe de sahibiz diye. Bu inanılmaz önemli seviyede bir yetenek bence. Tüm bunları, o aklı, zihniyeti, kafayı, siyasi kafayı bir de kas gücüyle birleştirdiğimiz zaman işte o zaman Türkiye'nin önü bence çok açık. İşte o zaman diğer devletlere biraz önce dedim ya, benim metaforumla sizinki aslında çok güzel bir şekilde örtüşüyor. Türkiye lider ülke ve onlara yol gösterecek. Mesela Türkiye Suriye'ye Birleşmiş Milletler'de Avrupalı ülkelerle ilişkilerinde nasıl diplomatik temaslar kuracağını gösteren ülke. Yani biz öyle. Trump'ın bizzat açıklaması, değil mi? Suudi Arabistan'a gidip Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı telefona bağladı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan rica etti. Ben de yaptırımları kaldırdım dedi. Bakın biz ısrarla Suriye'yi bir dost ülke olarak oralara götürüp oralarda nasıl siyaset yapılacağını, nasıl o sistemde hayatta kalabileceğini öğretiyoruz, gösteriyoruz. Neden? Çünkü buna, bu yeteneğe sahibiz. İşte bunu inşallah önümüzdeki dönemde Suriye, Irak, Lübnan, zaten hep o temasları yapıyoruz. Körfez ülkeleri, Mısır, Pakistan gibi ülkelerle birlikte yapabilirsek o zaman şu olacak Mustafa Bey. Biz şimdi gidiyoruz ya Birleşmiş Milletler'e. Bundan 15-20 sene önce gittiğimiz zaman yalnız bir ülke olarak gidiyorduk.
1: Öyle.
0: Sadece evet. Kendi gücümüz kadar konuşabiliyorduk. Ama yarın öbür gün, şimdi şu an mesela giderken Suriye'nin dostu müttefiki Türkiye olarak da gidiyoruz. Azerbaycan'ın dostu müttefiki Türkiye olarak da gidiyoruz. Yarın öbür gün bu ittifak genişler. O ülkelerle Suriye'de olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi daha yakın, sıkı ilişkiler kurarsak Birleşmiş Milletler'e gittiğimiz zaman bu orada 8, 9, 10, 15 ülkenin de temsilcisi olarak bulunuyor diye onların gücünü de arkamıza alarak gideceğiz. İşte o zaman başka bir şey olacak.
1: Hocam şu an bile mesela Birleşmiş Milletler'deki konuşmayı, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmayı izlerken hani bu reaksiyon videosu tadında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya devam ederken bahsettiği ülkelerde hep bir kamera onlara da bir döndü. Yani onları da bir görüntüye getiriyor. İşte Filistin'in temsilcisine, efendime söyleyeyim, işte kime, işte Libya dediğimizde Libya'ya, işte Suriye, efendim Irak. Şimdi orada bir taraftan da o reaksiyonu alıyoruz bahsettiğinde. Gerçekten de tek başına olmadığını çok rahat bir şekilde artık gösteriyor Türkiye. Bu anlaşmanın da artık Pakistan artık bu zamana kadar çok fazla yoktu değil mi devrede? Ama artık var. Çünkü kameralar onları da gösterdi. Evet. Suudi Arabistan yoktu. Artık var. Demek ki bu o görüntülerde, o reaksiyon videoları gibi olan o görüntülerde, o temsilci görüntülerinde sayı arttıkça masadaki dengeler biraz daha değişecektir.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hatta Gazze'de o ateşkes olmadan önce bir önceki Birleşmiş Milletler toplantısında, genel kurulunda Trump, Cumhurbaşkanı, diğer ülkelerle birlikte bir toplantı yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Orada ilginç nokta, orada 7-8 tane daha ülke vardı bölgeden. Trump'la Cumhurbaşkanı yan yana oturuyordu.
1: Evet.
0: Yani aslında bakın, onlar realitenin farkında. Onlar Türkiye'nin liderlik pozisyonunun diğer ülkeler tarafından da doğal bir süreç sonucunda benimsendiğinin farkında. O bölgeyle ilgili bir şey yaparken o bölgenin temsilcisi, sözcüsü olarak Türkiye'yle yan yana oturuyorlar. İşte bunu pekiştirmek, bunu güçlendirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Tam olarak bunu yaptığımızı şu aralar ben de düşünüyorum.
1: Evet, evet. Kıymetli hocam, bu ittifakın detaylarına kısa bir aradan sonra devam edelim. Çünkü hem Türkiye'nin rolü kazançları, hem Suudi Arabistan'ın rolü kazançları, hem Pakistan tarafı, bunları detaylı bir şekilde dinlemek istiyoruz ki anlaşmanın neleri kapsayacağını ve nereye gideceğini daha iyi analiz edelim. Şimdi kısa bir ara efendim.

evladın anne baba üzerindeki hakları, çocuklarımızın fıtratını tehdit eden sanal tehlikeler ve zararlı akran çevreleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesil yetiştirme örnekliği.

0: Fatih Yasin Demiral, Recep Bircan hocamızla günümüzde nesil yetiştirmek üzere hasbihal ediyor. Hasbihal, canlı yayınla yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Şal ve eşarplarda her dokuda zarafet, her modelde özen arayanlara. Tasarımdan üretime tüm seçkin koleksiyonlarda sadelik ve şıklık El Medine ile hissedilir. Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zincirimizde bayimiz olmak için hemen bize ulaşın. El Medine, ruhunuza hitaben. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için More Exclusive GmbH. Berlin merkezli More Exclusive, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçenekleriyle Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de. Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Zülkassa seriyesi, Hicret'in 6. yılının Rebiyül Ahir ayında gerçekleşmiştir. Kuraklık nedeniyle yurtlarından ayrılarak Talameyn ve Meraz bölgesinde toplanan Beni Muharib, Beni Sad ve Beni Enmar kabileleri, Müslümanlara ait sürüleri ele geçirmeyi ve Medine-i Münevvere'ye saldırmayı planlamış, bu amaçla gereken hazırlıklara başlamışlardı. Bu durumdan haberdar olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, konuyu araştırmak üzere Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh'ın komutasında 10 kişilik bir birliği Beni Salebe ile Beni Uval kabilelerinin bulunduğu bölgeye gönderdi. Müslüman birliği Zülkassa bölgesine varınca burada istirahat etmek istedi. Keşif birliğinin yurtlarına gelmekte olduğunu öğrenen Beni Salebe ile Beni Uval kabileleri 100 kişilik bir kuvvetle Müslümanlara baskın düzenledi. Saldırıdan yaralı halde kurtulan Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh'ın dışında bütün Müslümanlar şehit edildi. Düşman Muhammed bin Mesleme Efendimizin öldüğünü zannederek bölgeden ayrıldıktan sonra oradan geçen Müslüman bir zat sahabi Efendimizin yaşadığını fark etti ve onu Medine-i Münevvere'ye götürdü. Bu üzücü hadiseyi öğrenen Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok geçmeden 40 kişilik bir birliği aynı bölgeye göndererek yapılanlara karşılık verecekti.
1: Evladın anne baba üzerindeki hakları, çocuklarımızın fıtratını tehdit eden sanal tehlikeler ve zararlı akran çevreleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesil yetiştirme örnekliği. Fatih Yasin Demiral, Recep Bircan hocamızla günümüzde nesil yetiştirmek üzere hasbihal ediyor. Hasbihal, canlı yayınla yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

0: Efendim devam ediyoruz programımıza. Mekke İttifakı'nı konuşuyoruz. Kıymetli Hocam Doktor Ayhan Sarı ile birlikte. Kıymetli Hocam bir veriyi ekrana getirelim. Kıymetli yönetmenimiz getirsinler. Bu veride Mekke İttifakı'na taraf ülkelerin savunma harcamaları burada görünüyor. Şimdi bunun üzerinden konuşacağız. Suudi Arabistan dünyada 8. sırada ve ciddi bir harcaması var. 83.2 milyar dolarlık bir harcama var. Hemen peşinde Türkiye geliyor. 18. sıradayız ve 30 milyar dolarlık bir harcamamız var. Pakistan'sa 31. sırada ve 11.9 milyar dolarlık bir harcaması var. Toplamda 125 milyar dolarlık bir toplam askeri harcamaya tekabül ediyor. Şimdi buradan açalım isterseniz. Bir tarafta Suudi Arabistan, bir tarafta Pakistan. Türkiye'den başlayalım. Türkiye bu üçlü ortaklığa ne katıyor ve ne bekliyor hocam?
1: Çok güzel bir grafik olmuş. Biz tabii ki biraz da bu NATO'nun 5. maddesine benzemesinden dolayı bir ülkeye saldırı, diğer ülkeye de yapılmış bir saldırı olarak kabul edilir maddesini konuşuyoruz. Ama bence en kritik, belki o şu anki kısa vadede, kısa ve orta vadede o maddeden daha kritik olan husus işte bu ekrana yansıyanlar. Bu savunma sanayine yapılan harcamalar. Şimdi şöyle bir ülke grubu düşünün. Bu ülkenin bir tanesinde çok ciddi bir finansman gücü var. Hı hı. Dünyada ilk 3'te 4'te olan bir ülke. Ciddi bir yatırım gücü var. Milyarlarca dolar parayı bu meselelere rahat bir şekilde kendini zorlamadan yatırabilir. Sonra bir ülke düşünün. Bu yatırımları savunma sanayiyle, kurduğu ekosistemle çok rahat, çok hızlı, çok efektif bir şekilde. Bakın bu da çok önemli. Yani bizim mesela harcadığımız 10 milyar dolarla Almanya'nın, Fransa'nın harcadığı 10 milyar dolar arasında da verimlilik anlamında çok ciddi farklar var. Mesela o 10 milyar dolara biz 1 milyon farazi söylüyorum füze üretiyorsak, o 100 bin füze üretebiliyor. Çünkü onun üretim kapasitesi, maliyetleri bize göre çok daha yüksek ve çok daha ağır işleyen, eski usul işleyen bir sistem. Ama
0: burası önemli hocam. Bu eski usul meselesini biraz açarsak mevzu daha iyi anlaşacak. Yani Türkiye'nin bugünkü rolü daha iyi anlaşılacak diye.
1: Şimdi geçenlerde Polonya Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye'ye örnek almalıyız. Bakın Polonya bir NATO müttefiki ve şunu hatırlatalım. Polonya Avrupa'nın Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ile birlikte en büyük sanayi gücü artık. Çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Ve şöyle dedi, Türkiye'yi örnek almamız lazım. Türkiye bundan 10-15 sene önce silahlarının, savunma sanayisinin %80'ini dışarıdan alıyor, %20'sini kendi üretiyordu. Şimdi durum tam tersine dönmüş durumda.

0: %80'ini kendi üretiyor, %20'sini dışarıdan alıyor ve bu oranda giderek Türkiye lehine yükseliyor. Şimdi eski usul ne? Almanya'da Rheinmetall şirketi var. Almanya'daki savunma sanayi ile ilgili ihalelerin, devlet ihalelerinin büyük çoğunluğunu bu alıyor. Ama bir tane Alman uzman aynen şunu söylüyor. Diyor ki biz halen eski usul, yani bir tane büyük şirketin ihale aldığı, yıllarca üretim konusunda beklemek zorunda kaldığımız ve maliyetin çok yüksek olduğu bir sistemde iş görüyoruz. Bu ne demek? Almanlar milyarlarca dolar, euro parayı savunma sanayine yatırıyor ama hem istediği verimlilik yok hem de istediği hız yok. Fakat Türkiye'de çok ciddi bir savunma sanayi var, startup sistemi var, bir ekosistem var. Binlerce şirket, yüzlerce şirket çok hızlı, efektif, dinamik bir şekilde o fiyat performans oranı çok kuvvetli bir şekilde üretim yapıyor ve bu tüm dünyada örnek sistem olarak artık göze çarpıyor. Şimdi biz bunu alalım, şunu soralım. Ya bu kadar güzel, artık Batılıların dahi kabul etmek zorunda kaldığı bir sistem var. Peki neden Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler milyarlarca dolar parayı Batılı ülkelere yolluyor? Şimdi bu grafik aslında onun göstergesiydi. Şimdi grafikle birlikte, bu yeni anlaşmayla birlikte biz Suudi Arabistan'a o kapıyı açıyoruz. Diyoruz ki gel bu finansmanı bize yönlendir. Bir kısmını bize yönlendir. Hem dinamik bir şekilde, yeni modern zamanlara uygun bir şekilde, fiyat performans çok yüksek bir şekilde üretelim, bir de birlikte üretelim diyoruz. Ama bence Türkiye'nin burada bu savunma sanayi ekosistemin dışında bir artısı daha var. Biraz önce konuştuğumuz mesele. Şimdi bu tarz silahlarda şöyle bir ibare vardır. Combat proven. Yani savaş sahasında test edilmiş silah. Şimdi Türkiye'nin bence en büyük yeteneklerinden bir tanesi de, savunma sanayisi kadar konuşmamız gereken yeteneği de şu. Silah üretiyor mu? Üretiyor. Ama o silahı inanılmaz iyi bir şekilde sahada da kullanıyor. Şimdi biz TB2'yi, o drone, SİHA'yı, Bayraktar'ı yaptık. Niye bütün dünyada en çok satılan silah oldu? Çünkü biz onu Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta tüm dünyanın gözleri önünde savaş sahasını değiştirecek şekilde kullandık.
1: Evet.
0: Şimdi bu bence önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın en önemli ayaklarından bir tanesi olacak. Biz bu milyarlarca doları düşünelim. Milyarlarca doları, yüz milyarlarca doları Batı'dan buraya getirdiğimizi düşünelim. Şimdi bizim kısıtlı imkanlarla geldiğimiz bu noktanın o imkanlarla nerelere gelebileceğini hayal edelim. Ve biz bunu hayal ederken Suudi Arabistan gibi ülkelere diyoruz ki biz sizin için de hayal ediyoruz. Biz oralara gelirsek bunun size de faydası olacak. Biz sadece bunu kendimiz için yapmıyoruz. Paylaşacağız. Size de öğreteceğiz. Size de üreteceğiz. Ortak üretim, işte beynini, kodlarını paylaşacağız. Onlar vermiyor bunu, biliyorsunuz. Bunu da yapacağız diyerek onlara bence güzel bir paket sunuyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Bunun karşılıklı bir kazan kazan sistemi olduğunu vurgulayalım. Bu Türkiye'nin sadece hayır işi olsun diye giriştiği bir şey değil. Türkiye'de tabii ki bundan faydalanacak. Tekrar ediyorum, ciddi bir finansman akışı gelecek ve bununla biz inşallah çok daha iyi, sayıları çok daha fazla olan silahlar, teknolojiler üreteceğiz ve bundan da ortaklarımızla paylaşacağız.
1: Şimdi bu Almanya örneği ya da şu anda dünya üzerindeki pek çok ülkenin savunma sanayine baktığımızda Almanya ile benzeşiyor. Bu İkinci Dünya Savaşı kalıntısı aslında sistemler. Yani ağır sistemler. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla altyapıları çok ağır olduğu için onların mühimmatları da ona uygun olarak üretiliyor. Bu yüzden bu yeni nesille yarışamıyorlar çünkü maliyetleri çok yüksek. Öyle değil mi hocam?
0: Tam da bu. Tekrar ediyorum, yani onların milyarlarca dolara yapabildiği bir şeyi biz milyonlarca dolara yapabiliyoruz. Arada milyon milyar fark var. Yani şöyle düşünelim. İnsanlarımızda bir özgüven problemi var. Ben özellikle bu tarz Avrupa ülkelerini, sanayileşmesini tamamlamış, işte dünya çapında

0: kendisini kanıtlamış ülkeleri örnek gösteriyorum ki bizim elde ettiğimiz başarının kıyaslamasını yapabilsinler. Bakın biz drone konusunda dünyada ilk üçteyiz. Değil mi? Dünyanın en iyi dronlarını üreten üç ülkeden biriyiz. Diğer iki ülke Amerika ile Çin. Yani Amerika ile Çin'in nüfusuna ve ekonomisine bakalım. Bir kıyas yapalım. Normalde onların bizden fersah fersah ötede olması lazım. Ama biz mesela Amerika'dan, Çin'den daha fazla drone ihraç edebiliyoruz. Şimdi bunu Avrupalı ülkelere getirelim. Ya insanlar şunu soruyor olabilir. Ya Almanlar, Fransızlar drone üretemiyor mu kardeşim? Diyor olabilir. Ben de diyorum ki üretemiyor kardeşim. Bana inanmıyorsanız açın Eurodrone projesine bakın. Eurodrone. 1 milyar euro para harcadılar. Bir konsorsiyum. Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si. 1 milyar euro parayı harcadılar. Drone'u yaptılar, prototipi uçurdular ve dediler ki bu drone işe yaramaz. Proje bitti. Aldılar o yaptıkları prototipi de müzeye kaldırdılar. Şimdi bir savaş uçağı meselesi var. 5. generasyon savaş uçağı. Fransızın şirketiyle Almanların Airbus şirketi anlaşamadığı için proje ölmek üzere. Şu an Almanya'da, Avrupa'da en çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Şunu demeye çalışıyorum Mustafa Bey. Allah günleri insanlar arasında döndürür durur. Bundan 200 sene önce sanayi devrimini onlar yapabildi. Buharı, osunu, busunu bunlar bulabildi. Ve bizden ileriye gittiler. Bu yalan yanlış bilgi değil. Gerçek bilgi. Ama şimdi onların o refahı, o gelişmişliği yavaş yavaş onları atalete, sistemlerinin donmasına, dinamizmlerini kaybetmesine sebebiyet verdi. Ve isteseler de, bakın 2022 yılında çıktı değil mi Rusya-Ukrayna Savaşı?
1: Evet.
0: Almanya özel paketlere açıkladı, 100 milyar euroluk.
1: Evet.
0: 2026 yılındayız. Almanlar savaşabilecek bir orduya sahip mi? Değil. 4 sene geçmiş. Değil mi? Dünyanın en büyük 3. ekonomisi. Almanlar ya konuştuğumuz zaman disiplinini öve öve bitiremiyoruz. 4 sene geçmiş. Nerede ordu? Burada 2016'da darbe yaptılar. 40 gün sonra Suriye'de operasyon yaptık. 40 gün. Yani 2 ay bile geçmedi üzerinden.
1: Çok komik duruyor evet. Böyle söyleyince.
0: Ama bakın adam 4 senedir
1: evet.
0: 4 senedir orduyu toparlayamadı. Bakın yeni bir ordu falan kurmasına gerek yok. Ordusunu toparlaması lazım. Savunma Bakanları Pistorius adam çıkıp diyor ki Ruslar bize saldırsa 3 gün yetecek mühimmatımız yok diyor. Bunu ben söylemiyorum. Almanya'nın SPD partisinden Pistorius isimli savunma bakanı söylüyor. Şimdi bunlardan bizim aslında bir şeyler anlamamız, bir şeyleri görmemiz lazım. Dünya eski dünya değil. Biz halen 20 sene önceki ezberlerimize konuşuyoruz. 20 sene önceki Avrupa var zannediyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere var zannediyoruz. Öyle bir dünya yok. Eski ittifak sistemleri yok. Eski sistem yok. Yeni bir dünya var. Ve yeni bir dünyada benim görebildiğim, tekrar söylüyorum. Yani Türkiye'yi sevdiğim, burası benim vatanım olduğu için söylemiyorum. Hani Birleşmiş Milletler'deki reaksiyonlardan bahsettiniz ya. Dünya da bunu görüyor. Dışarıdan bakıldığında bu yeni dünyaya, bu kaos kriz ortamına en iyi adapte olan ülke, geleceğe yönelik en iyi sinyaller veren ülkelerden bir tanesi de tartışmasız bir şekilde Türkiye. Geçen son şunu da söyleyeyim. Geçen şunu düşünüyordum. Yani bir yandan Fatih Sultan Mehmet Han'ın işte o topları, orada yeni bir savaş teknolojisinin kullanımını yapıyoruz değil mi? Çoğu orduyu İstanbul'un fethi dahil o teknolojilerle evet. aldık. Ve ondan önce Selçuklu zaman Alparslan döneminde Malazgirt'teki okçularımız o zamanın teknolojisi de o. İnanılmaz bir seviye. Şimdi biz 18-19. Yüzyılda o sanayi devrimini, endüstrileşmeyi, o teknolojik gelişimi yakalayamadık. Olmadı. Ama şimdi bakıyorum dünyada savaş denilince, çatışma denilince aklımıza ilk ne geliyor diye bir anket yapsak Türkiye'de değil tüm dünyada muhakkak insansız hava araçları diyecekler. Ve bir sonraki aşamada şunu sorsak, insansız hava araçlarında dünyada en iyi durumda olan ülkeler kimler diye sorsak, direkt ilk üçe Türkiye yazılıyor. Demek ki biz bir treni kaçırdık ama bu trende en ön vagonlarda yerimizi aldık, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu da bence bizim sevinmemiz gereken bir şey. Mutlu Tabii. olmamız gereken bir şey.
1: Hocam hani Yunanistan da benzer açıklamalar yaptı ya. Yani biz F-16'yı kaldırdık.

0: kaldırıyoruz. Onlar SİHA kaldırıyorlar.
1: Tabii.
0: F-16'nın kalkma maliyeti, havalanma maliyeti belli. SİHA'nın havalanma maliyeti belli. Bu ekonomik olarak biz buna güç yetiremeyiz. Yani caydırıcılık deyin, şov deyin, güç gösterisi deyin, o F-16'ları Yunanistan bize savaş açmak için havalandırmadı yani. Öyle değil mi? Kendince bir şov derdine düştü ama o şova bile ekonomisi dayanmadı. Kaldı ki savaş döneminde o acil ihtiyaçların temini vesairesi, dünya bunlarla yüzleşiyor, bu dediğiniz çok önemli.
1: Bir örnek verebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Temini buyurun. Dediniz ya savaş döneminde. Şimdi biz şeyden bahsediyoruz, F-35'leri bize niye vermedi diye. Benim kayınpederim, Allah rahmet etsin, hep şey derdi bana. Ya parasını vermişiz, verecekler. Nasıl vermiyorlar? Ben de diyordum ki vermiyor. Diyordu ki uluslararası hukuk yok mu? Yokmuş demek ki, vermiyor adam yani. Şimdi bunu bize yaptı. Şunu diyoruz ya, bize yapar. Hani biz öyle diyorlar ya, muhalif zihniyet. Biz zayıf ülkeyiz, güçsüz ülkeyiz. Geçenlerde bir ay önce İsviçre ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir olay yaşandı. İsviçre'den bahsediyorum,
0: evet,
1: bak.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden istedikleri Patriot'ları parasını da vermişler. Amerika Birleşik Devletleri vermedi. Dedi ki 3-4 sene daha bekleyeceksin. Niye? İran Savaşı'nda çok fazla Patriot yaktım. Sana yok. Bakın İsviçre'ye yok diyor. İsviçre'de diyor ki kardeşim anlaşma yaptık. Nasıl olur böyle bir şey? O zaman paramı geri istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor biliyor musunuz? Paranı geri alamazsın. Bu parayı geri alırsan o zaman F-35 programında yatırdığım paradan o parayı keserim. Hadi bakalım. İsviçre'ye yapıyor bunu. Norveç gibi ülkeler o randevu, o termin dediğimiz süreleri şu an yakalayamıyor. Tabii. Yarın öbür gün Amerika Birleşik Devletleri Mustafa Bey dese ki hiçbirinize silah vermiyorum, bana lazım. Ne yapabilirler? Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Polonya'sı, Ukrayna'sı.
0: Paranın da anlamsızlaşacağı ortamlar var yani.
1: Aynen öyle. Şimdi bakın bizim burada ulaştığımız nokta tam olarak bu. Yunanlar niye sürekli tedirgin? Çünkü şu gerçeği görüyorlar. Biz geçen hafta Akıncı'dan kaldırdık Akıncı'yı. 200-250 kilometre öteye havadan hava füze atabildik. Yani o F-16'ları bir kaldırdığımız bir Akıncı'yla vurabilme kapasitesine sahip olduk. Biz Akıncı'yı kaldırıyoruz, saatlerce uçurabiliyoruz.
0: Evet.
1: Adam onu saatlerce uçursa zaten maliyetinin, uçuş maliyetinin altından kalkamıyor. İşte bunlar bize inşallah orta ve uzun vadede birike birike üzerine de koyarsak bu yeni anlaşmalarla, sistemlerle çok büyük bir stratejik avantaj kazandıracak.
0: Buradan bu anlaşmaya bağlayacak olursak Türkiye'de bu gücünü ortaya koyuyor dediğiniz gibi. Buradaki özellikle finansman desteğini de üzerine almış oluyor.
1: Çok
0: önemli. Şimdi şöyle bir soru soralım. Suudi Arabistan gördük, devasa bir bütçesi var. Ve bu bütçeye rağmen geldi bizimle bir güvenlik protokolü, güvenlik anlaşması diyelim, imzalamış oldu. Peki masaya tam olarak ne koyuyor ve neden bunu yapıyor hocam?
1: Çok basit bir cevabı var. Bence Suudi Arabistan kendini güvende hissetmiyor Mustafa Bey. Hı hı hı. Yani şöyle düşünün, benim kilolarca altınım olsun. Hı hı. Kilolarca altınım var. Evimde sandıkta saklıyorum. Bu beni çok zengin bir insan yapıyor. Ama kilolarca sandığımı bir haydut gelip bir saniyeler anda, içerisinde, dakikalar içerisinde alıp götürebilir ve ben hiçbir mal varlığı olmayan biri olarak ortada kalabilirim. Şunu demek istiyorum, para önemli bir şey. Çok hayati bir faktör siyasette, devlet yönetiminde. Ama siz paranızı koruyamıyorsanız, siz topraklarınızı koruyamıyorsanız, onun güvenliğini, malınızın, ırzınızın güvenliğini sağlayamıyorsunuz, hiçbir anlamı yok. Tam tersine siz aslında düşmanınız için para biriktirmiş oluyorsunuz. Şu an Avrupalıların mesela çok parası var ama güvenlikleri yok. Yarın öbür gün Amerika Birleşik Devletleri gelip ben senin güvenliğini sağlarım ama bana 3 trilyon dolar daha vereceksin dediğinde ne yapacak? Verecek. Ki verdi. Biliyorsunuz Alaska zirvelerinden sonra Avrupalılar gitti. Türkiye gündeminde çok konuşulmadı ama ondan sonra bir anlaşma yapıldı. Amerika Avrupa'dan gelen araçların vergisini %2,5'tan %15'e çıkarttı. Bu milyarlarca dolara tekabül ediyor. Ve üstüne üstelik 700 milyar euro yatırım sözü, 600 milyar euro da LNG satın alma sözü aldı. Yani takriben 2 trilyon dolara yakın bir fatura kesti. Yarın öbür gün daha fazlasını keser mi? Keser.
0: Keser.
1: Yapabilecek tabii. Bir şeyiniz var mı? Hiçbir şey yok. O yüzden biz uluslararası ilişkilere daha realist perspektiften bakan insan olarak diyoruz ki, uzmanlar olarak, güvenlik her zaman paradan daha önemlidir. Bence Suudi Arabistan'da bunun farkına vardı. Yani para önemli ama şu an biliyorsunuz Aramco tesisleri çoğu vuruluyor. En son Kızıldeniz'e açılan o hat da kapandı Husilerin saldırısından
0: oraya
1: sonra.
0: Oraya da bakacağız dolayı. Hocam.
1: Çok ciddi bir güvensizlik ortamı var. Hı hı.
0: Yani Suudi masaya finansal güç dışında şu bir şey koyuyor mu?
1: Biraz da Orta Doğu'da Körfez bölgesinde siyasi evet. gücü olan bir Suudi Arabistan var. Bence evet. onu da biraz koyuyor.
0: Evet. Bu da önemli. Çünkü yani ittifak tek başına silahla ve işte savunma sanayiyle yetineceğimiz bir şey değil. Onun da detaylarını soracağım. Pakistan'ı da bir soralım. Bu tablodaki yerini tam olarak anlamak için. Nükleer güç bu bölgesel dengeleri nasıl değiştirir? Pakistan'ın da masaya koyduğu güç bu değil mi? Nükleer güç.
1: Kesinlikle. Hem o hem de ciddi bir nüfus var. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden biri. Hı hı. Ciddi bir ordusu var. Büyük bir ordusu var. Hindistan gibi milyarlarca insana ev sahipliği yapan bir ülkeyle kafa kafaya mücadele edebilecek kabiliyete sahip bir ordusu var. Ama böyle biraz gazeteci işi olacak farkındayım ama ben bu anlaşmayı ilk duyduğumda kafamda şöyle kodluyorum. Türkiye askeri güç, güçlü ordu, güçlü siyasi irade. Suudi Arabistan güçlü finansman. Pakistan nükleer silah. Benim zihnimde ilk böyle aklıma ilk geldiği resim bu. Evet. Bu da çok önemli bence. Evet. Yani birden siz nükleer meselesini şu an tam değil ama ileriki dönemlerde daha farklı bir boyuta çıkarabilirsiniz. Nasıl hocam, olur? Pakistan'ı üst açtırırsınız burada.
0: Tabii,
1: İncilik
0: bu çok
1: üssü gibi.
0: Akıllıca bir hamle oldu aslında. Çünkü İran krizini hatırlayalım. İran'a yapılan müdahalenin temelinde nükleer zenginleşme vardı. Ve bir nükleer silah korkusuyla yapıldığını söylediler. Demek ki bu tür girişimler bölgede ya da dünyada ciddi tepki çekebilen ve sizin ülkenizi hedef haline getirebilen girişimler. Öyle mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Ama şimdi siz hiç bu tarafa bulaşmadan belki de işin tekniğini, ilmini de tahsil edecek şekilde bir anlaşmayla aslında bu ihtiyacınızı çözmüş oluyorsunuz ki yanılmıyorsam bizim nükleer tesis girişimimizde de bu know-how ile ilgili yaşadığımız krizler oldu zaman içerisinde. Beklediğimiz destekleri beklediğimiz ölçüde alamıyoruz gibi geliyor bana. Detayları bilmiyorum tabii ki. Bu vesileyle aslında buradaki ihtiyacımızı da enerji kesinlikle. Anlamında bile olsa sanki çözeceğiz gibi duruyor.
1: Kesinlikle. Yani müsaadenizle size bir soru sorayım.
0: Estağfurullah.
1: Çok son zamanlarda tartışılan bir mesele ya. Biz İsrail'le bizim istemediğimiz bir biçimde de olsa bir karşı karşıya gelme durumuna girsek, bir savaş çatışma ortamı oluşsa hı hı. ve biz İsrail'e askeri olarak üstün gelsek, hı hı. böyle bir senaryoda İsrail bize veya bizim müttefikimize atom bombası atma girişimi içerisinde bulunur mu? Atar mı atmaz mı? Atmaz diyebilir misiniz?
0: Tabii ki atmaz diyemiyorsunuz çünkü adamların yaptıkları ortada.
1: Bence atmaz diyemeyiz. Hı hı. Ve biliyorsunuz bunların elinde denizaltıları var. Yani siz hı hı. o toprakları bir şekilde korumaya alsanız da Filistin topraklarını dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek denizaltıları var. Nükleer kapasiteye sahip.
0: Evet.
1: Ama ben şöyle bir pozisyon olsa Türkiye'nin elinde Pakistan'ın füzeleri veya Pakistan'ın Türkiye ile birlikte kullanabileceği nükleer füzeler bu denklemin içine dahil olsa ben o zaman İsrail atacaksa bir 3-5 kere daha düşünür. atması çok daha zor olur derim. Yani bu bizim bence bu zamanda bir eksikliğimiz varsa işte o eksiklik bu eksiklik diyebileceğimiz bir mesele.
0: Yani bir önce güvenlik şemsiyesi gibi.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: O zaman biz bu üçlü
1: benzeri olmayan bir caydırıcılık.
0: Evet.
1: Benzeri yok.
0: Sanki stratejik tamamlayıcılık değil mi?
1: Aynen
0: siz
1: öyle.
0: Raporda da böyle evet. ifade ediyorsunuz. Stratejik tamamlayıcılık üzerine kurulmuş bir ittifak. Şimdi bahsettiğiniz meseleye gelelim. Bu ittifakın sınanma aşamaları geçtiğimiz hafta vuku bulan bir hadise var. Bir haberimiz var geçen haftadan. Onu dinleyelim, onun üzerinden yorumlamamız gerekecek.
2: Husiler Riyad'ı hedef aldı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri'nin 19 Eylül Cumartesi sabahı Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti. Maliki, Husilerin Riyad'da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğünü, 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte, sivillerin ve sivil unsurların kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alınmasının terörist ve düşmanca bir davranış olduğunu ifade etti. Husilerin daha önce Biş, Taif, Parasan ve Yenbu kentlerindeki sivilleri ve sivil unsurları hedef almaya çalıştığını aktaran El-Maliki, bu girişimlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini kaydetti.
0: Hocam evet, bugünlerde de çeşitli açıklamalar oldu. Hatta Türkiye'ye yönelik doğrudan tehditler de oldu. Bunlar zaten beklediğimiz meseleler. Özellikle bu tür yapılar için, terörist gruplar için diyelim ya da terörist benzeri yapılar için bu tür tehditleri rahatça savurabildiklerini biliyoruz. Çünkü doğrudan diplomatik bir varlıkları yok, bir ağırlıkları yok. Dolayısıyla tam da bunun için zaten beslenmiş, ortaya çıkarılmış gruplar. Şimdi bu saldırının hemen anlaşmadan sonra yapılması ve peşinden gelen açıklamalar sanki anlaşma sınanıyor gibi bir algıyı ortaya çıkarıyor. Bu paktın ilk sınavı olarak bunu tanımlayabilir miyiz? Bu iş nereye gider? Nasıl yaptırımlar olur? Nasıl evet. değerlendiririz?
1: Bence kesinlikle tanımlayabiliriz. Bu bir yandan da bence şuna da işaret ediyor. Mekke savunma anlaşması, ortak savunma anlaşması boş bir belge değil. Bunun ispatı oldu bence. Bu anlaşmanın potansiyelinin çok ciddi bir potansiyel olduğu, yüksek bir potansiyele sahip olduğunun göstergesi anlaşmaya hemen saldıran odakların kimliğinde gizli. Kim saldırdı? İsrail saldırdı. Kim saldırdı? Husiler saldırdı. Dolaylı bir şekilde İran saldırmış oldu. Yani bölgede istikrar, barışı, huzur ortamını isteyen kuvvetlerin karşısında bölgede sürekli kaos, kriz, savaş çıkartmak isteyenler harekete geçti. Bu da sizin dediğiniz gibi işin aslında doğal bir süreci. Zaten Mekke Ortak Savunma Anlaşması geleceğe yönelik bir şeyler söyleyecekse, geleceğe yönelik bir varlık gösterecekse bunları aşması, bunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Daha bunların üstesinden gelemezse zaten ileriki bir aşamada daha farklı bir amaca hizmet etmesi çok mümkün değil. Ama Husiler meselesinde ben biraz ana ekranda Husilerin olmasının çok makul olmadığını düşünüyorum Mustafa Bey. Bence burada asıl el İsrail. Ben İsrail'in asıl eli olduğunu düşünüyorum ve füzeler her ne kadar Suudi Arabistan'ı, Riyad'ı hedef alıyor olsa da asıl hedefinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin böyle bir girişimde bulunması, Türkiye'nin Mekke'ye, Medine'ye bu şekilde dönüyor olması, Türkiye'nin Körfez'de daha fazla ağırlığa sahip olması, Türkiye'nin yarın öbür gün Mısır'ı, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi, Irak'ı bu anlaşmanın bir parçası yapma ihtimali bence İsrail'i başından sonuna kadar titreten bir senaryo. Bu onlar için en kötü senaryodur diyebiliriz. Çünkü tekrar söylüyorum, hani bu meselenin İsrail tarafından nasıl algılandığını anlayabilmek için İsrail'in bölgedeki politikalarına bakmamız gerekiyor. İsrail'in bölgedeki politikası Mustafa Bey o kadar ayan beyan ortada ki hiç gizleyemiyorlar. Gizlemiyorlar değil, gizleyemiyorlar artık. Hedefleri şu, biraz

0: ve yıllara sirayet edecek. Unutmayalım, Suriye iç savaşı 14 sene sürdü.
1: Evet.
0: 13-14 sene sürdü o savaş. Yine o tarz bir savaş, 13-14-15 sene süren, 20 sene süren, bir türlü çözüme kavuşmayan, giderek derinleşen, şiddetleşen bir savaş ve onlar orada savaşıyorken bir de Amerika'yı önlerine kalkan olarak koydu. Bakın artık İran'la Amerika birbirini vuruyor. İsrail'in vurduğu yok. Araya bir de Amerikan kalkanını koydu. Kalkanın diğer tarafında, duvarın diğer tarafında herkes birbirine girmiş. İsrail de arka tarafta Filistin'i, Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü, Lübnan'ı, Güney Lübnan'ı, Güney Suriye'yi işgale devam ediyor. Ama bunun karşısındaki en büyük güç, yani bu görüşün karşısındaki en büyük güç ve bu siyaseti akamete uğratabilecek, siyaseti durdurabilecek, o birbiriyle kavga etmesi beklenen ülkeleri bir araya getirerek, durun kardeşim, bizim birbirimize kavga etmemiz şu an yanlış, bizim başka bir hedefimiz var deyip hepsini Kudüs'e, Filistin'e, İsrail'e, onun işgaline döndürecek ülke Türkiye ve Mekke Anlaşması ile Türkiye'nin bunu hedeflediğinin sonuna kadar farkındalar. Hani Mekke'ye, Medine'ye saldırı oldu biliyorsunuz. Evet. Ben o dronların, bana sorsanız Husiler mi atmıştır, İsrail mi atmıştır? Çok yüksek ihtimalle İsrail atmıştır derim. O fitne kazanını besleyen ülkenin İsrail olduğunu iddia ederim. Burada da böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama bunları anlattık. Asıl şeytani güç, şeytani akıl, tartışmasız bir şekilde İsrail. Yalnız ve yalnız Husiler de İran'da İsrail'in ekmeğine bilerek veya bilmeyerek maalesef hala yağ sürüyorlar. Mesela Husilerin böyle bir zamanda hala Suudi Arabistan'ı tehdit eder hareketler içerisine girmesi, o bölgeyi karıştırması, Kızıldeniz'i de bu şekilde tehdit altına alması ve Trump'ın iddialarına göre Aden Körfezi'ni, Babülmendeb Boğazı'nı büyük oranda kontrol altına aldıktan sonra İsrail'in Amerika'nın gemilerine vurmayacağız gibi açıklamalar yapması veya böyle haberlerin dolaşması onlara eksi yazar.
1: Şimdi bunlar çok önemli başlıklar. Dilerseniz yine kısa bir ara verelim. Aranın ardından haritayla gelelim. Harita üzerinden meselenin büyüklüğünü, boyutlarını sizden dinleyelim hocam. Şimdi kısa bir ara kıymetli seyircilerimiz.

Teşekkürler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Şal ve eşarplarda her dokuda zarafet, her modelde özen arayanlara. Tasarımdan üretime tüm seçkin koleksiyonlarda sadelik ve şıklık El Medine ile hissedilir. Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zincirimizle bayimiz olacaktır.

0: almak için hemen bize ulaşın. El Medine. Ruhunuza hitaben.
1: Mağazanızdaki raf etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarında uyuşmazlık mı var? İndirimli kampanyalarınızı anında raf etiketlerinize yansıtamıyor musunuz? Kolayı var. RF Paper dijital etiketlerle her ayrı soruna tek çözüm MUTES yazılımda. Kağıt masrafı yok, hatalı fiyat yok. Tek tıkla fiyatlar dijital ekranla raflarınızda. Üstelik tüm şubelerde. MUTES Yazılım Evi.
0: Asansör hizmetlerinde zirveye ulaştıran bir yer var. DC Asansör. Projelendirmeden montaja, son teknoloji ekipmanları ve hızlı servis hizmetleriyle asansörünüze 3 yıl garanti sağlayan DC Asansör, profesyonellerin tercihi. Asansör sektörünün yükselen değeri DC Asansör'le zirveye çıkın. DC Asansör. Yükseliş bizimle başlar.
1: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe. Teknolojiyi inşa ediyor, mekanları yeniliyoruz. Viyana'nın elektrik ve otomasyon uzmanı 2D Elektroteknik GmbH, sanayi ve ev elektriğinden IT ağlarına, güvenlik sistemlerinden otomasyona kadar geniş hizmet yelpazesiyle 7/24 yanınızda. Yufi Sanierux Flexco, iç ve dış cephe boyamadan dekorasyona kadar mekanlarınıza modern ve kusursuz bir dönüşüm sunuyor. İki güçlü marka YT Holding çatısı altında birleşerek Viyana'da kalite, güven ve profesyonelliği bir araya getirdi. YT Holding, Viyana, Avusturya.
2: Evladın anne baba üzerindeki hakları. Çocuklarımızın fıtratını tehdit eden sanal tehlikeler ve zararlı akran çevreleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesil yetiştirme örnekliği. Fatih Yasin Demiral, Recep Bircan hocamızla günümüzde nesil yetiştirmek üzere hasbihal ediyor. Hasbihal, canlı yayınla yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

0: Evet kıymetli seyirciler, yayınımız devam ediyor. Mekke İttifakı'nı konuşuyoruz. Şimdi önemli bir konuya geldik. Kıymetli hocam bizim için haritada detaylı anlatacaklar. Özellikle bu Körfez ülkelerinde neler oluyor, Körfez'de neler oluyor? Burayı anladığımızda bu ittifakla ilgili de işin nerelere kadar uzanabileceğini aslında göreceğiz. Öyle değil mi kıymetli hocam?
1: Kesinlikle. Şimdi haritayı görünce Mustafa Bey, Suudi Arabistan'a odaklanınca şunu düşündüm. Suudi Arabistan burada, evet. Hicaz Yarımadası'nın göbeğinde bir ülke. Suudi Arabistan'ın dışarıyla bağlantısı, özellikle ana geliri, petrol gelirlerinin büyük kısmı Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşiyordu. Yalnız Ocak ayından itibaren, özellikle Mart'tan sonra şiddetlenen savaşla birlikte orası kapandı. Buna alternatif olarak şu Yanbu limanı dediğimiz bu eski hattı Suudi Arabistan yürürlüğe koydu. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçiremediği petrolü bu eski hattı aktif hale getirerek Kızıldeniz üzerinden dünyaya satmaya devam etti. Bir kapı araladı oradan. Fakat son gelişmelerden, Husilerin saldırılarından sonra bu hatta büyük oranda tehlike altına girdi. Neden? Çünkü şu Yemen haritası, burada biz yekpare bir Yemen haritası görüyoruz ama şuradan şöyle bir üçgen çizelim. Bu üçgenin güney kısmı, yani şurası Aden Körfezi'ne bakan kısmı Güney Yemen olarak geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı gruplara ait. Şu kısmı da, doğu ve kuzey kısmı da Suudi Arabistan'ın desteklediği, dünya tarafından da tanınan o merkezi otorite. Kalan bu taraf Sana'nın da olduğu ve bir tarafı Bab-ül-Mendeb Boğazı'na bakan, bir tarafı da daha önce, iki hafta öncesine kadar şuranın sınırlarında dolaşan Husiler vardı. Ama bu son 1-2 haftada şu oldu. Husiler şurada gözüken ufak adacıkları kontrol altına aldı ve Aden Körfezi'ne doğru olan bölgeyi de büyük oranda kontrol edebildi. Peki bunu yaptıktan sonra ne oldu? İki şey oldu. Tekrar söylüyorum. Şurayı vurdu. Aramco'nun tesisleri var. En büyük petrol şirketi. İkincisi de şunu dedi Husiler. Bundan sonra Kızıldeniz'in Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı biz Suudi Arabistan'ın gemilerine, tankerlerine kapattık. Yani sonuç olarak elimizde şu var Mustafa Bey. Hem Kızıldeniz'de hem Basra Körfezi'nde köşeye sıkışmış ve dünyaya açılamayan bir Suudi Arabistan. Ki Suudi Arabistan Avrupalılara sattığı petrolü, önümüzdeki ay göndermesi gereken petrolü gönderemeyeceğini onlara bildirdi. Bu saatten sonra şimdi biz gelelim kendi konumuza, Mekke Savunma Anlaşması'na. Bakın Suudi Arabistan'ın şu an aslında dünya ile bağlantısı da sadece kuzey tarafından kaldı. Kim var orada kuzey tarafında? Türkiye var. Bu da bence önümüzdeki dönemde bizim şu an Türkiye kamuoyunda çok konuşmadığımız ama önümüzdeki dönemde daha çok konuşmamız gerekecek bir mesele. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer Türkiye üzerinden Suudi Arabistan dünyaya açılmak istiyorsa, bunun bir de tersinden düşünelim. Avrupalı ülkeler, petrol fiyatları tavan yapmış Avrupalı ülkeler, Körfez'in Suudi Arabistan'ın petrolünü kendi ülkelerine almak istiyorsa, o zaman Irak yolunu, Suriye yolunu, Irak-Suriye üzerinden geçen Türkiye yolunu güçlendirmek, kuvvetlendirmek zorundalar. Bakın İsrail'in o fitne fesat, ortalığı karıştırma, kaos üretme politikası yine paradoksal bir şekilde Türkiye'nin argümanlarını, Türkiye'nin siyasi nüfuzunu arttıran bir gelişme oldu. Bu işte bahsettiğim mesele. Önümüzdeki dönemde de bir yandan işte iki ucu keskin bıçak maalesef devam edecek gibi gözüküyor. İsrail bu fitne fesadına, ortalığı karıştırma politikalarına devam edecek. Ama bu devam ettikçe Suudi Arabistan gibi ülkelerde Türkiye'ye daha fazla yaklaşmak zorunda kalacak. Bakın haritayı tekrar gösteriyorum. Burası kapalı, Hürmüz Boğazı kapalı. Suudi Arabistan'ın şu an dış dünya ile bağlantısı, ticari bağlantısı, petrol akışı bağlantısı durmuş durumda.
0: Peki hocam, burada sıkıştırılan sadece Suudi Arabistan değil aslında. Suudi Arabistan'ın petrolünü kullanan bütün ülkeler.
1: Tabii ki.
0: Bu uluslararası bir kriz olduğu halde Yemen'deki basit bir, öyle diyelim yani dünyaya kıyasla, bir grubun bastırılamaması ya da buraya dönük bir operasyonun yapılamamasını açıkçası anlayamıyorum. Yani İran'ın yaptığı kapama belli ölçüde anlaşılabilir. Çünkü büyük bir ülke İran, kendi gücü var, kendi müttefikleri var vesaire. Evet, orada bir ciddi bir tehdit. Dolayısıyla uluslararası bir kriz orada çıkma ihtimali yüksek. Ancak Yemen'deki krizin ana aktörü bir grup. Buraya neden müdahale edilemiyor? Neden İran edilebilirken buraya edilemiyor? Yani İran edilemiyor, buraya neden edilemiyor?
1: Şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Ben de biraz önce Suudi Arabistan satamıyor ama Avrupalılar da alamıyor derken aslında meselenin o boyutuna da böyle bir kapı aralamak istemiştim. Şimdi biz burada bir krizden bahsediyoruz. Suudlar petrol satamıyor.
0: Evet.
1: Körfez ülkeleri satamıyor. Katar'ın işte LNG'si, sıvılaştırılmış gazları dünya piyasasına gidemiyor.
0: Evet.
1: Bunun Körfez ülkelerine bir zararı var mı? Muhakkak var. Ama Körfez ülkeleri kadar zararı olan yer neresi diye baktığımızda Batı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri. Bakın şu an Almanya'da dizel fiyatları 2,5 euronun üzerine çıkmış durumda. Bu savaş öncesi 1,5 euro civarındaydı. 1 euro artmak demek, artması demek
0: çok ciddi
1: Almanya'da
0: bir şey.
1: Çok tabii. Ciddi sonuçlar üretmesi demek ki son 2-3 haftada peş peşe eyalet seçimleri gerçekleşti. O eyalet seçimlerinde aşırı sağ partinin ve aşırı sol partinin çok büyük zaferler kazandığını gördük. Şimdi Amerika'ya gidelim. Amerika'da da ortalama petrol fiyatı 6 doların üzerine çıkmış durumda. Bu savaş öncesi 3,5 dolar civarındaydı. Yani insanlarımız diyor ki buraya geliyor Amerika bir şey yapıyor. Amerika da bir şey kazanıyordur diyor ama kazanmıyor. Peki neden?
0: Ben kim de mesela kazanıyor?
1: Ben de mesela şu soruyu soruyorum. Eğer biz siyaseti, uluslararası ilişkileri, devletlerin rasyonel, materyal çıkarlarını arttırması, maksimize etmesi olarak okuyorsak bu Amerika'nın çıkarlarını maksimize etmiyor. Hı hı. Bu Avrupa'nın da çıkarlarını maksimize etmiyor. Bu sadece ve sadece bir ülkenin kaos planına hizmet ediyor. O ülkede İsrail. O zaman ben seyircilerimize de, kendime de, size de şu soru soruyorum. Gerçekten de acaba İsrail Batı siyasetini tahakküm altına almış olabilir mi? Yani batılı ülkeler kendi çıkarlarına, kendi çıkarlarının lehine olmamasına rağmen burada İsrail'in trenine biniyor olabilir mi diye sorduğumda ben son birkaç aydır özellikle artık daha sesli bir şekilde diyorum ki ya bizim insanlarımız yıllarca İsrail Batı'yı yönetiyor, İsrail Amerika'yı yönetiyor derken biz biraz burun kıvırdık akademisyenler, uzmanlar olarak. Ama yavaş yavaş ben o halkımızın ferasetine, irfanına yaklaşıyorum. Çünkü gerçekten başka açıklaması yok. Neden? Sizin dediğiniz gibi Avrupalı ülkeler, Avrupa Birliği'nin ayağa kalkması lazım şuradaki çatışmayı durdurması için. Gıkları bile çıkmıyor. Ya yalandan bir kınama yap, onu bile yapmıyorlar. Şurada Hürmüz Boğazı'ndaki krizin tartışmasız müsebbibi İsrail. Hepsi biliyor bunu. Çıkıp da ya İsrail sen ne yapıyorsun diyeceğine Almanya'da Alman şansölyesi seçim kaybetmiş. Seçim kaybettikten sonra yaptığı ilk açıklama antisemitizmin artmasından endişe duyuyoruz. Ya biraz da kendi halkının petrol fiyatlarının artmasından endişe duyuyor bir adam. Duymuyor ama. Evet. Demek ki o zaman Mustafa Bey başka bir dünya var. Yani bir görünen dünya var. Bir de bu görünen dünyanın arkasında İsrail'in, Siyonizmin tamamen esaret altına aldığı bir Batı dünyası var. İşte o Batı dünyası esaret altında olduğu için şurada çıkartılan, orada çıkartılan krizlere ses çıkartmıyor ve İsrail istediği şekilde bu krizin bedelini hem buradaki ülkelere hem de buradaki ülkelerin yanında batılı ülkelere, Amerika'da dahil olmak üzere sonuna kadar ödetiyor.
0: Peki hocam, Yemen'de ikinci bir Libya vakası görülebilir mi?
1: Şu an görüyoruz bence. Yani şu an üçe şurada bir üçgen çizdim biliyorsunuz. Burada bir güneyde ayrılıkçı grup var. Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Burada Suudi Arabistan'ın ve dünyanın kabul ettiği PRC var. Şurada da Husiler var. Bakın ya, biz geçen haftalara yani bunlar birbirini vurdu.
0: Hani Libya'daki Türkiye müdahalesinden sonraki süreci kastediyorum. Yemen'de de benzer bir süreç görebilir miyiz önümüzdeki günlerde?
1: Bunun için bence biraz daha erken. Yani bunun için şuraya Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi bence davet etmesi gerekiyor. Libya'da olduğu gibi buraya Türkiye'nin resmi yollarla davet edilmesi gerekiyor. Ama Türkiye bu davete şu aşamada uyar mı veya hangi şartlarda uyar? Bunlar bence henüz cevabı bulunmuş sorular değil. Çünkü burada Mustafa Bey çok ciddi bir fitne fesat dönüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bu çatışmaların müsebbibi Husiler mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin destekledikleri mi? Yoksa burayı karıştıran İsrail mi? Yoksa Husiler üzerinden buraya İran müdahale eden İran mı? Hı hı. Ve Amerika işte burada dünya üssü var. Amerika bu denklemin neresinde? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunları biz bilmiyoruz. Belki değil, çok yüksek ihtimalle devlet daha iyi biliyordur. Ama o bilgiler bence henüz bizde yok. Ya çünkü ben hocam, burada evet, bizim gördüğümüz, bize anlatılandan başka bir hikayenin arka planda yürürlükte olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar söylüyorum, bu planın asıl sebebi İsrail'dir. Bunun yanında İran ne kadar var yok bilmiyorum. Ama bu planın hedefindeki olgu bence kesinlikle Mekke Ortak Savunma Anlaşması.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani ayakta bayağı bir vakit harcadınız ama meseleyi hiç bilmeyen birisi bile bu haritadan sonra, bu verdiğiniz bilgilerden sonra daha iyi anlayacaktır. Şimdi şöyle bir yine harita üzerinden gidecek olursak, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki kriz çözülmemesi kaydıyla kuzeye doğru bir yönelimi söz konusu olacak dediniz. Bu neyi getirecek kıymetli hocam? Yani Suudi Arabistan kuzeye yönelmek zorundaysa aslında neleri dikkate alacak, neleri destekleyecek, nelerden vazgeçecek, Türkiye ile hangi anlamda ortaklaşacak?
1: Şimdi bir kere Suriye'yi ve Irak'ı çok ciddi bir şekilde, özellikle Suriye'yi desteklemesi gerekiyor. Hı hı. Suudi Arabistan'ın biliyoruz Amerika nezdinde iyi bir lobi gücü var. Batı nezdinde de iyi bir lobi gücü var. Ciddi bir finansman gücü var. Bu finansman gücü, Batı nezdindeki lobi gücü Suriye'nin kalkınmasına, güçlenmesine çok büyük faydası dokunabilir. Şimdi biz Suriye'yi merkezimize koyalım. Hı hı. Suudi Arabistan Suriye'yi güçlendiriyor diyelim. Hı hı. Çünkü artık yukarıdan, kuzeyden bir dünya ile bağlantı kurmak, dünyaya petrol satmak isteyecek bir Suudi Arabistan'ı varsayıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Suriye'nin istikrara kavuşması, güçlenmesi, kuvvetlenmesi gerekiyor. Şimdi Suriye'yi alalım. Suudi Arabistan'dan Suriye'ye geldik. Suriye'nin kim güçlenmesini istiyor, kim zayıflanmasını istiyor? Hı hı, hı. Buna, bu sorunun cevabını aradığımızda aslında meselenin adım adım, parça parça nasıl bu olaydan başka bir olaya, bu gerçeklikten başka bir gerçekliğe, bu senaryodan başka bir sonuca nasıl ulaştığını görebiliriz. Suriye'nin güçlenmesi demek, Mustafa Bey, çok direkt bir şekilde söyleyeyim, İsrail'in zayıflaması, Türkiye'nin Suriye ile birlikte güçlenmesi, Türkiye'nin İsrail'e karşı çok ciddi bir kuvvet elde etmesi anlamına gelir. Bu da bence belki ileride birkaç sene sonra, ya burada bir musibet oldu, burada bir kriz oldu ama bu musibet, bu kriz şurada başka bir hayra yol açtı diyebileceğimiz bir silsileyi tetikleyebilir.
0: Hocam zaten böyledir değil mi? Yani dünya tarihi de böyledir. Yerleşik düzen bozulmaya başladığında alternatif kapılar açılır ve o alternatif kapılar artık yeni bir çağı, yeni bir dönemi başlatmış olur. Burada da eğer Yemen meselesi bir Libya benzeri bir operasyonla neticelenip orada başka bir hikaye evrilmezse, hatırlıyorum sizin de yaptığınız programda da dile getirmiştik. Bu özellikle İpek Yolu projesi kapsamında çok büyük yatırımlar yapıldı Irak tarafına özellikle.
1: Kalkınma yolu.
0: Evet, kalkınma yolları. Orada işte kanallar vesaireler, çok büyük altyapı çalışmaları yapıldı. Zannediyorum oralar işte bizim o İpek Yolu, yani daha uzak doğu ülkelerinden daha önce Müslüman ülkelerde bir şeye başlayacak. Öyle değil mi? Bir işlemeye başlayacak hale gelecek. Ve belki de dünya ticaretinin yönü de aslında değişmeye başlayacak.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: ki
0: bu denklemle mesela biz Azerbaycan'ın sahip olduğu rezervleri de mesela konuşmamız gerekmiyor mu hocam? Bir
1: tabii
0: taraftan.
1: Ki, tabii ki. Şimdi siz bunu anlatınca aklıma şu hikaye geldi. Mekke'nin nasıl bir ticaret yolu olduğunun tarihsel bir açıklaması var. O dönemin Doğu Roma İmparatorluğu'yla Pers İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu 28 sene süren uzun bir savaşın içerisine giriyorlar. Bu savaş sebebiyle hem Asya'dan gelen o karayolu hem de Yemen üzerinde de çatışmalar olduğu için Kızıldeniz üzerinden giden deniz yolu kapanıyor ve çölde yeni bir rota açılıyor. Çölde bu rotanın açılmasının da sebebi, o rotayı kuran kişi de Peygamber Efendimiz'in dedesinin babası Haşim. Evet. Şimdi bu hikayeyi biz şunu görüyoruz. Bir yerde bir çatışma oluyor, bir kriz oluyor. O çatışma krizin bir komplikasyonu, bir sonucu oluyor. O sonuçta başka bir sonuca tevarüz edebiliyor. Oraya da geçiş yapabiliyor. Şimdi burada da ben şunu hissediyorum. Yani biraz da sezgisel bir şey olarak. Bakın eski ittifaklar bozuluyor. Eski güvenlik sistemleri bozuluyor. Eski ticaret rotaları, paranın aktığı yerler değişiyor. Bunların muhakkak ve muhakkak siyasi de bir takım sonuçları olacak. Şimdi mesele şu. Bu değişimler olduğunda, siz biraz önce çok güzel bahsettiniz, alternatifler daha önemli hale geldiğinde, alternatifler, o fırsatlar ortaya çıktığında, o alternatifleri, o fırsatları kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız? Şimdi biz Peygamber Efendimiz nübüvveti geldikten, dini yaymaya başladıktan sonra, değil mi, o Rum suresinde de biliyoruz, onlar büyük savaşlar yapıyor. Birbirlerini inanılmaz derecede yıpratıyorlar.
0: Evet.
1: Yıpranan iki büyük güç var ama mesele o yıpranan iki büyük güç kadar biraz da bizim meselemiz. O Allah'ın takdiri, Allah öyle bir kader çizmiş, onlar gerçekleşmiş. Ama burada işin diğer boyutu da şu, Müslümanlar o iki zayıflayan gücün olduğu dünyaya hazırlanıyor mu? Müslümanlar hazırlandı, Peygamber Efendimiz onları hazırladı ve Hazreti Ömer döneminde önce Yermük'te, ondan 4 ay önce Yermük'te Doğu Roma'yı, ondan 4 ay sonra da Kasidiye'de Perslileri, Sasanileri yenebildik. Şimdi biz de aynı hikayeyi burada işletebilecek miyiz? Yani bu dünya değişiyor. Amerika belki yarın öbür gün buradan komple çekip gidecek. Belki Çin'le başka bir çatışma olacak. Belki Avrupalılarla Rusya arasındaki savaş şiddetlenecek ki şiddetleniyor. Açık açık artık birbirlerini tehdit etmeye başladılar. Evet. Bir dünya düşünelim. Onlar yukarıda birbirini yiyor. Amerika Pasifik'te Çin'le birbirini yiyor. Biz burada İsrail'i yiyebilecek miyiz? Bence bütün soru bu. Ve İsrail'i yiyebilmek, o katliamlarını durdurabilmek, onlara hak ettikleri gücü, kuvveti gösterebilmek için bu alternatifleri ilmek ilmek görmemiz lazım. Hiçbir şey kolay değil. Siyasette, uluslararası ilişkiler, hiçbir şey gelip de sizin kucağınıza hazır bir şekilde gelmiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiyse bunun planını, programını yıllarca yaptı. Yavuz Sultan Selim hakeza, Kanuni Sultan Süleyman hakeza. Bunların hiçbiri hazır bir paket olarak hiçbir padişahın, hiçbir sultanın, hiçbir halifenin kucağına gelmedi. Bizim de gelmeyecek. Biz işte bu okumalarla inşallah Allah da gözümüzü, gönlümüzü açarsa o Amin. Alternatiflerin nereye gideceğini görebilirsek, sezebilirsek ona göre kendi pozisyonumuzu da ayarlayacağız.
0: Peki hocam İran değişir mi? Yani İran'ın pozisyonu değişir mi? Çünkü aslına bakarsanız zahiren, yani gördüğümüz kadarıyla en fazla kan kaybeden, en fazla yara alan bu süreçte ülke İran oldu. Bir kum torbası gibi adeta kullanıldı. Öyle değil mi? Yani Amerika'da orada, efendime söyleyeyim İsrail'de orada, İngiltere bile orada pozisyon aldı.
1: Evet. Şimdi Mustafa Bey, ben başarının hep Allah'tan geldiğine inanan birisiyim. Allah da başarıyı insanlara doğru işler yapması sebebiyle, Müslümanlara en azından doğru işler yapması sebebiyle verdiğini düşünüyorum. İran bu duruma niye geldi diye sorarsak ben ilk önce İsrail demem. İran bu duruma niye geldi diye sorarsanız Suriye'de yaptığı zulümden dolayı geldi derim bir Müslüman olarak. Bundan sonra değişir mi diye sorarsanız tarihi bilgilerimi kullanmaya çalışırım ve tarihi bilgilerime dayandığımda İran'ın o medeniyetin, aklın Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bu yana pek de değişmediğini söyleyebilirim. Bu benim okumam. Katılan olur, katılmayan olur. Ama ben karar alıcı bir pozisyonda olsaydım İran'ın değişeceğine yatırım yapmazdım. Hani dedim ya, alternatiflere göre rotamızı çevireceğiz, pozisyonumuzu rekalibre edeceğiz dedik ya. Ben İran'ın değişeceği senaryoya yatırım yapmazdım.
0: İşte burada mesele şu oluyor. Bu ittifak genişlerse bir taraftan da o zaman İran dışı bir ittifak haline gelecek gibi duruyor.
1: İran dışı olabilir. İran'ın olumlu veya olumsuz parçası olmadığı bir ittifak olabilir. Bence bu da. Hı hı. Bu da makul.
0: Yani nötr bir nötr, alanda kalacak. Nötr.
1: Bence o. Yani biz Türkiye olarak, diğer müttefikler olarak bu meselenin asıl merkezinde İsrail'in olduğu, emperyalist güçlerin olduğunu bölgeye anlatabilir. Ama daha da ötesi var aslında Mustafa Bey. İran'a da bunu hissettirebilirsek, söylemsel olarak değil sadece, güçle. Yani İran'a şunu hissettirmek lazım olduğunu düşünüyorum. İran, bizim burada başka bir meselemiz var, sen bu meselede nötr kal dememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer nötr kalmazsa, olumsuz bir şekilde Körfez'i vurmaya, Husiler üzerinden orayı karıştırmaya çalışırsa, bu, tekrar söylüyorum, İsrail'in ekmeğine yağ sürmek olur.
0: Evet, kolay kolay vazgeçmeyecektir güç gösterisinden. Çünkü hala kendini bölgede güçlü bir aktör olarak görüyor, konumlandırıyor her şeye rağmen. Bu yaptığı hamlelerde bunu gösteriyor. Bütün dünyaya bedel ödetecek kapasitede olduğunu göstermeye çalışıyor. Şimdi burada hocam, biz anlaşmaya tekrar dönecek olursak, sanki sadece askeri bir metin olmanın ötesine geçmek gerektiğini gördük bu haritayla, öyle
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Bunun yolları açılacaktır. Yani bu artık bir ticari birlikteliğe doğru da evrilmesi gerekiyor, öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle ticari birliktelik olması gerekiyor, istihbari birliktelik olması gerekiyor, diplomatik birliktelik olması gerekiyor. Bunları bir paket halinde bir araya getiremezsek bence çok sıkıntı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mekke Ortak Savunma Anlaşması duyurulduktan sonra yaptığı ilk açıklamada tam olarak bu meseleler vardı. Bu sadece askeri bir anlaşma değil. Hı hı. Bu çok yönlü, ekonomik ayağı olan, işte diplomatik, istihbari ayağı olan, finansal ayağı olan, savunma sanayi ayağı olan bir anlaşma. Bu zaten olması gereken şey Mustafa Bey. Yani hı hı. Şöyle düşünelim. Biz mesela Irak'la PKK konusunda bir iki sene önce bir girişimimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitti, evet, ziyarette bulundu. Evet. O zaman da hatırlayalım. Bakın, biz PKK meselesini konuştuğumuz kadar kalkınma yolunu konuştuk.
0: Evet.
1: Şimdi bir sürü örnek. Ben daha bugün mesela derste şunu anlatıyordum. Orhan Bey, Bizans İmparatoru'nun kızı Teodora ile evlilik yapıyor. Neden? Hı hı. Orada hı hı. artık başka bir siyasi ilişki geliştirmek gerekiyor. Veya Yıldırım Beyazıt, Lazaroviç'in, Sırp Dükü'nün kız kardeşiyle evleniyor. Değil mi? Evlilikler bizim medeniyetimizde o anlaşmaları, paktları pekiştirmek için kullanılan bir unsur. Hı hı. Şimdi bunu günümüze getirelim. Günümüzde de o askeri güvenlik üzerine inşa edilmiş anlaşmaları muhakkak ekonomiyle de desteklemek gerekiyor. En somut örneği, NATO kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya nasıl giriyor? Truman doktriniyle girdiği kadar Marshall ekonomik yardımlarıyla da giriyor.
0: Evet.
1: Bunun benzerinin muhakkak ve muhakkak burada da olması gerekiyor. Yani askeri güvenlik bence her zaman birinci sırada, ama bunun muhakkak ekonomik araçlarla desteklenmesi gerekiyor. Sonrasında da istihbarat, ortak üretim, ortak diplomatik girişimlerle de taçlandırılması gerekiyor.
0: Önemli bir konu. Şimdi kağıt üzerinde çok güçlü duran bir anlaşma. NATO benzetmesi de yapıp duruyor. İsrail hop oturup hop kalkıyor, terör devleti. Şimdi burada bir askeri komuta merkezi var mı, karargah var mı, yoksa siyasi bir taahhütten mi ibaret?
1: Bunlar henüz belli değil. Yani biz anlaşmanın net metnini, detaylı metnini henüz görmedik. Kamuoyuna açıklanmadı. Sadece bu anlaşmanın isminin Mekke olması bence başlı başına değerli bir şey. Yani Mekke ismini kullanarak aslında İslami bir birlik olduğunu, kardeşlik hukuku üzerine, yani kardeşlik diyorsak eşitlik hukuku üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk ofisi Pakistan'da olacak. Bu değişecek. Yani belli süreler, belli periyodik aralıklarla ülkeler arasında gezdirilecek. O tarafları henüz net değil. Biraz gri alan ama biz hep şöyle anlatıyoruz.
0: NATO'nun çalışma sistemi de böyle değil mi hocam?
1: NATO'da tabii
0: gezen
1: geziyor.
0: Bir yapısı
1: geziyor
0: var.
1: Aynen. Hı-hı. Bütün Avrupa Birliği'nde de böyle, tüm Hı-hı. ittifaklarda böyle oluyor. Ama şunu Mekke anlaşması ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu şu an emekleme aşamasında bir anlaşma. Yani şu an koşan bir şey yok. Ayağa kalktı, yumruk atabilen, kafa tutabilen bence henüz yok. Ama zemininin, temelinin çok iyi bir şekilde atıldığını, ismiyle, cismiyle, ortaya çıkış biçimiyle çok iyi bir şekilde atıldığını düşünüyorum ve tekrar söylüyorum, arkasındaki iradenin, siyasi iradenin de kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin pozisyonu çok net. Pakistan'ın da net, Suudi Arabistan'ın da net ve bundan sonra biraz önce o bahsettiğim paradoks, bu krizler kolay kolay bitmeyecek gibi gözüküyor. Krizler, savaşlar, çatışmalar devam ettikçe bence biz Mekke anlaşmasının da yürümeye başladığını göreceğiz. Yani onu ayağa kaldıracak şeyler maalesef biraz da bu
0: olumsuz
1: belirsizlik ortamı olacak gibi.
0: Evet. Hocam artık sona geliyoruz. Bir toparlayalım. Bir hem raporu da özetliyor gibi olalım. Programı da

0: özetliyor gibi olalım. Burada biz coğrafyada artık kalıcı yeni bir güvenlik düzeni olacak diye bir beklentiye girmemiz mi gerekiyor, yoksa iyi niyetli fakat zamanla sönümlenecek ya da işte gündelik reflekslerle atılmış bir adım gibi mi görmek gerekiyor? Bütün bunları toparlayabilirsek bir 5 dakikada sonra çıkacağız program.
1: Ben çok net bir şekilde bunun gerçek bir pakt olduğunu, gerçek bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Geleceği olan bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ve bu dünyamızı, yaşadığımız dünyayı bizim bölgemizden başlayarak değiştirmeye başlayacağını düşünüyorum. Ve ben bunu yazımda da şu argümanlarla anlattım. Çok basit bir şey var aslında. Yani neden başarıya ulaşacak? Bizim kendi uhdemizde olan unsurlar var. Kendi dışımızda olanlar var. Kendi içimizde olanlar da, kendi dışımızda olanlar da hem küresel hem bölgesel bu anlaşmayı destekleyici nitelikte. Nasıl? Çok basit. Yaşadığımız bir uluslararası sistem var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş, ABD liderliğinde kurulmuş sistem çöküyor. Nasıl çöküyor? İki şekilde çöküyor. Bir, Amerika ben bu sistemin liderliğinden, bu koltuğa oturmaktan memnun değilim diyor. Trump açık açık bunu deklare etti ve bunu somut politikalarla özellikle Avrupa'da transatlantik ilişkilerde uyguluyor. İkincisi, İran Savaşı'nda şunu gördük Mustafa Bey. Artık Amerika istediği gibi maliyet üstlenmeden, çok az maliyet ödeyerek, çok az bedel ödeyerek istediği jandarmalığı yapamıyor. 40 bin dolarlık Şahit dronlarıyla 13 milyar dolarlık Gerald Ford'ları geri püskürtebildi İran. Bu da bir de bize şunu gösteriyor. Hem isteksiz hem de istese bile beceremeyen bir hegemon var. O hegemon artık o tahttan inmek üzere. Bu şu anlama geliyor bizim açımızdan. Bir tane kutup lider ülke vardı. Artık yok. Demek ki birden fazla kutup, çok kutuplu bir dünyaya uyanıyoruz. Çok kutuplu bir dünyaya biz istesek de istemesek de bize geliyor. Bakın Suudi Arabistan bence istemiyor. Keşke eski sistem devam etse diyorlardır. Ama devam etmiyor. Yani bir çözüm arayışına, bir alternatif yönelişe gitmek zorundalar. Bu bence Mekke Savunma Anlaşması'nın en büyük itici güçlerinden bir tanesi. Diğeri de, ikincisi de bölgedeki krizler özellikle o ülkeleri, Körfez ülkelerini rahat bırakmıyor. Bakın Mısır bizimle anlaşır mı anlaşmaz mı bilemiyoruz. Ürdün bizimle anlaşır mı anlaşmaz mı bilemiyoruz. Ama Mısır'da, Ürdün'de şunun farkında, İsrail bizi de vurabilir. İsrail bizi vurabilir, Amerika sessiz kalabilir, Avrupa gözünü kafasını buradan çevirebilir. Dolayısıyla acaba biz de bu ittifakın bir parçası olsak mı olmasak mı diye mecburen düşünüyorlar. Bu iki zorunluluk durumu hem küreselde hem bölgeselde bence Mekke Anlaşması'nın önünü açan itekleyicisi güç olarak sayabileceğimiz unsurlar. Dolayısıyla ben içimizde bulunduğumuz dünya, içimizde bulunduğumuz dönüşüm, bölgemizdeki krizlerin hepsinin bizi bu yola mecbur bıraktığını düşünüyorum. Türkiye zaten bu yola, bu rolü üstlenmeye hazır. Biz bu ülkelerin 1-2 senedir yaşadığı krizleri 10-15 senedir yaşıyoruz. Çok daha şerbetliyiz, çok daha hazırız. İnşallah bizim liderliğimizde, önderliğimizde, kılavuzluğumuzda diğer ülkelerde biraz isteyerek, biraz istemeyerek, biraz mecbur kalarak bu anlaşmanın peşinden gelmek zorunda.
0: Evet. Allah razı olsun. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yapmış olduğunuz çalışmalar için, rapor için bir kez daha tebrik ve teşekkürlerimizi sunalım biz de. Çok istifade ettik. İnşallah bu öngörüleriniz diyelim gerçekleşir. Ve çok kısa bir sürede İnşallah bunların meyvelerini almaya başlarız. Tabii ki bu her anlamda bize katkı sağlayacak bir süreç olacak. Müslümanlara katkı sağlayacak bir süreç olacak. Bütün mazlumlara aslında katkı sağlayacak bir süreç olacak. Bunun için de biraz sabretmek düşüyor. Biraz uyanık olmak düşüyor. Allah muhafaza, olabilecek sert esen rüzgarlar ister istemez, değil mi, cereyan edebilir. Bu süreçte sabırlı olmayı biz de bütün kardeşlerimize tavsiye

0: etmiş olalım. Sizin de onayınızda ve programı kapatalım. Tekrar teşekkür ediyoruz
1: ben
0: efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve.

Senin Hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren, kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin Hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Buruç suresi 5. ayet-i kerimenin tefsirinde kalmıştık. Oradan devam edelim inşallah. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor: "Thumma fassala taala el-murade min el-ukhdud." Daha sonra Allah Azze ve Celle Uhdud'dan maksadın ne olduğunu bizlere açıkladı. Devamında fekale subhanehu ve teala, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Ennâri zâtil vekûd." Ey ennâril azîmetil müteaccicati. Alevli büyük olan o ateş. Zâtil hatabi vellâhibi el mutevakkideti. Tutuşmuş, yakan, yanmış olan odunları içinde barındıran o ateş. Elleti adramaha al-kuffar fi tilkal ahadid. O kafirler o ateşi o hendeklerde yakmışlar. Li ihraqil mu'minin, içinde müminleri yakmak için. Kale Ebu Suud rahimehullah, Ebu Suud efendi tefsirinde şöyle buyuruyor: "Ve hada vasfun laha bi gayetil izami." Bu, o ateşin büyüklükte son hadde ulaştığını vasfıdır. Onu bu şekilde vasıflamış. وَارْتِفَاعِ اللَّهَبِ, alevlerinin yüksek olduğunu gösterir. وَكَثْرَةِ مَا ف۪يهَا مِنَ الْحَطَبِ, içinde bulunan odunların çokluğundan bahseder. وَالْقَصْدُ, buradaki maksat, وَصْفُ النَّارِ بِالشِّدَّةِ وَالْحَوْلِ, ateşi şiddet ve korkutucu olacak şekilde vasıflamasıdır. ثُمَّ بَالَغَ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْمُجْرِمِينَ. Daha sonra Allah Azze ve Celle mücrim olan günahkar kafir kulların sıfatlarının son halini bize zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Ey, حِينَ هُمْ جُلُوسٌ حَوْلَ النَّارِ, onlar ateşin etrafında oturdukları vakit, يَتَشَفَّوْنَ بِإِحْرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا, müminleri o ateşte yakmak istiyorlar ve kin güderek onların yanmasını istiyorlar. وَيَشْهَدُونَ ذَٰلِكَ الْفِعْلَ شَنِيعٌ, bu çirkin olan fiili izliyorlar. وَالْغَرَدُ, bu ayet-i kerimelerin nazil olmasındaki amaç, تَخْو۪يفُ كُفَّارِ قُرَيْشِ, Kureyş kafirlerini korkutmak içindir. فَقَدْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِمْ, kavimlerinde Müslüman olanlara azap ediyorlardı. لِيَرْجِعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ, İslam'dan dönsünler diye. فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى قِسَّةَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ وَعِيدًا لِلْكُفَّارِ, Allah Azze ve Celle Uhdud ehlinin kıssasını bizlere ayet-i kerimede zikretti. Kafirlere bir vaid olsun diye, yani yapmış oldukları fiillere devam edip küfür üzerine devam ederlerse azaplandırılacağını bildirsin diye. وَتَسَلِّيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُعَذَّبِينَ, azap gören müminlere teselli olsun diye Allah Azze ve Celle bunu zikretti. Kıssanın hulasası, kafir olan bir zalim melik varmış. Onun beldesindeki insanlar Müslüman olmuşlar, Allah'a iman etmişler. Bu zalim olan melik sokaklarda, sokak başlarında hendeklerin kazılmasını emretmiş ve içinde büyük ateşlerin yakılmasını emretmiş. Daha sonra da oralarda Müslüman olan kulları yakmak için görevlendirdiği görevlilere onları ateşe atmasını emretmiş. Kim dininden dönerse ateşin başına getiriliyor, kim dininden dönerse onu ateşe atmıyorlar, dininden dönmeyenleri ateşe atıyorlar. Ta ki bir kadın getirilmiş kucağında bebeğiyle beraber, kadın ateş başındayken tereddüt etmiş ateşe olan korkusundan dolayı, onun kucağındaki bebek dile gelmiş. Ey anneciğim sabret, muhakkak ki sen hak olan yol üzeresin diye söylemiş. Bunun neticesinde kadın imanından vazgeçmemiş. Bu şekilde imanından vazgeçmeyenleri o büyük ateşlerde yaktıklarının haberini Allah Azze ve Celle bizlere veriyor. Ve devamında da onların azaplanacağını bizlere bildiriyor. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Ey وَمَا كَانَ لَهُمْ ذَنْبٌ وَلَنْ تَقَمُوا مِنْهُمْ O Müslümanların hiçbir günahı, hiçbir kabahatleri yoktu. اِلَّا لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ İzzet sahibi olan Allah Azze ve Celle iman ettikleri için yakıldılar. Sadece sebep buydu. Ey el-kaviyyul galibullezî la yudâmu men lâze bicanibihi el-aziz kelimesini bize burada tefsir ediyor. O Allah Azze ve Celle ki yanına sığınanlara zarar verilmeyen zattır. El-hamid fi cemî'i akvalihi ve ef'alihi bütün kavul ve fiillerinde övünen kendisine hamd edilen Allah-u Teala'dır. وَالْغَرَدُ اَنَّ سَبَبَ الْبَطْشِ بِهِمْ Buradaki amaç Müslümanlara, iman ehli olanlara şiddetin sebebi وَتَحْرِيقِهِمْ بِالنَّارِ ve ateşte yakılmalarının sebebi لَمْ يَكُنْ اِلَّا اِيمَانَهُمْ بِاللّٰهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ Sebebi sadece tek olan Allah Azze ve Celle iman etmeleriydi. وَهَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ يَسْتَحِقُونَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةِ Bu azaplandırılacaklarını gerektiren bir sebep değildir. وَلَاكِنَّهُ الطُّغْيَانُ وَالْاِجْرَامُ Bu sadece ve sadece onları yakanların zulümünden ve yapmış oldukları suçtan dolayıdır. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ey هَذَا الْاِلَٰهُ الْجَلِيلُ الْمَالِكِ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ Bütün kainatın sahibi olan bu yüce ilah, Allah Azze ve Celle, el-müstahik lil-mecdi ve-thena, bütün övgülere layık olan bu zat diye tefsir etmiş. Kale fil-bahr, Bahr kitabında, ve-innema zekara el-evsafe leti yestahikku biha ta'ala en yu'mine bihi. Burada Allah Azze ve Celle zikrettiği vasıflar, Allah Azze ve Celle'nin kendisine iman edilmeye layık olan zat olduğuna delalet eden vasıflardır. وَهِيَ كَوْنُهُ تَعَالَى Bu vasıflar da Allah Azze ve Celle'nin azizen, izzet sahibi olması, اَيْ غَالِبًا قَادِرًا يُخْشَى عِقَابَهُ Azabından korkulan, kudret sahibi, her şeye galip olandır. حَمِيدًا اَيْ مُنْعِمًا يَجِبُ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِهِ Nimet veren ve bunun karşılığında nimetler karşılığında kendisine hamd vacip olan zattır. Lehu mulkus semavati vel ard ey ve kullu men fihima yahiqu alayhi ibadatuhu vel huşu'u lehu yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan herkesin Allah azze ve celle'ye boyun büküp ibadet etmesi gerekir. İnnemâ zekara zalike muhakkak bunu zikretti takriren لِأَنَّ مَا نَقَمُوهُ مِنْهُمْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْقُمُهُ إِلَّا مُبْطِلٌ مُنْهَمِكُمْ فِي الْغَيِّ Bunu zikretmesinin sebebi şunu kesinleştirmek içindir. Onların kin güttükleri, müminlere karşı kin güttükleri şey, kin güdülecek bir şey değildi. Ancak kim kin güter? Sapkınlık içinde olan, haksızlık yapan kişiler kin güder. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اَيْ هُوَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى اَعْمَالِ عِبَادِهِ Allah Azze ve Celle kullarının yapmış olduğu amellere muttalidir. Hepsini bilir. لَا تَخْفَ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ شُؤُونِهِمْ Onların durumlarında hiçbir şey Allah-u Teala'ya hafî değildir. وَف۪يهِ وَعَدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Burada bu ayetlerde müminlere bir söz vardır, kurtuluşa ereceklerine dair. وَوَعِيدٌ لِلْمُجْرِمِينَ Mücrim olan kafirlere de şiddetli azabın olacağına dair bir söz vardır. ثُمَّ شَدَّدَ تَعَالَى اَنَّك۪يرَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ Daha sonra Allah Azze ve Celle kafir günahkar kullarına kınamayı şiddetli bir şekilde getirdi. اَلَّذ۪ينَ عَذَّبُ الْمُؤْمِن۪ينَ O mücrimler kimlerdi? Müminlere azap edenlerdi. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ey عَذَّبُوا وَأَحْرَقُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالنَّارِ Mümin ve mümin erkek ve bayanları ateşte yakarak onlara azap eden kimseler. Neden yakıyorlardı? لِيَفْتُنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ Onları dininden çevirmek için. İşte bu kimseler ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا Ey ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَتُغْيَانِهِمْ O zulümlerinden ve küfründen dönmediklerinde işte فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Ey فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ الْمُخْزِ بِكُفْرِهِمْ Küfürleri sebebiyle onlar için aşağılayıcı cehennem azabı vardır. وَلَهُمُ الْعَذَابُ الْمُحْرِقُ بِإِحْرَاقِهِمِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri yakmaları sebebiyle onları yakıcı bir azap vardır. وَلَمَّا ذَكَرَ مَصِيرَ الْمُجْرِمِينَ Allah Azze ve Celle günahkar kafir kulların dönüş yerlerini ve cezalarını zikrettiği vakit اَعْقَبَهُمْ بِذِكْرِ مَصِيرِ الْمُؤْمِنِينَ Hemen peşinden müminlerin dönecekleri ve mükafatlandıracakları şeyleri zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve Allah Teala şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey اِنَّ هَا اُولَٰئِ الْمُتَّقِينَ الَّذ۪ينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْا۪يمَانِ السَّادِقِ وَالْعَمَلِ السَّالِحِ Salih amel ve sapasağlam imanı bir arada toplayan o muttaki kullar

der ki oradaki sarayların altında cennet nehirleri akar diye buyurdu. Kâle Tabari rahimahullah, İmam Tabari şöyle buyuruyor. Hiye enharul hamri vel lebeni vel asal. O sarayların altında akan nehirlerde şarap, süt ve bal akıyor diye buyurmuş. Bir de vel ma'us selsebil, bir de tatlı, boğazda iyi bir şekilde geçen güzel bir su aktığını bizlere bildiriyor. Zalikel fevzul kebir, ey zalike huve zaferul azimu bi gayetil matlubi, bu talep edilen şeyin son gayesine ulaşmış büyük bir kurtuluştur, zaferdir. Ellezî lâ saadete ve lâ fevze ba'dehu, öyle bir kurtuluş ki bunun üzerinde ne bir kurtuluş, ne bir kazanç, ne de bir mutluluk vardır. Bunu da haber verdikten sonra اَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ اِنْتِقَامِهِ الشَّد۪يدِ مِنْ اَعَدَاءِ رُسُولِهِ وَاَوْلِيَائِهِ, kendi peygamberlerine ve dostlarına düşmanlık edenlerden şiddetli bir şekilde intikam alacağından Allah Azze ve Celle bahsetti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ, ey اِنَّ اِنْتِقَامَ اللّٰهِ وَأَخْذَهُ الْجَبَابِرَ وَالظَّلَمَ, muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin intikamı ve o zalim olan kullarını şiddetli bir şekilde azap etmesi بَالَغَ الْغَايَةَ فِي الشِّدَّةِ, şiddette son haddine ulaşacak. قَالَ اَبُوْ سُعُدْ رَحِمَهُ اللّٰهِ, Ebu Suud Efendi şöyle buyuruyor. اَلْبَطْشُ, ayette geçen batş kelimesi el-ahzu bi'unfin, şiddetli bir şekilde yakalama manasındadır. Ve haythu vusife bi'şiddeti fekad tada'afe ve tefâkeme. Şiddetle vasıflandığı zaman bu batış kelimesi, bu o şiddetin katlanacağını ve daha da şiddetleneceğini bizlere gösterir. Ve huve batışuhu bil-cebabirati ve zalemeti, bu da Allah Azze ve Celle'nin zalim ve zulüm ehli olan kimseleri azap etmesi. Ve ahzuhu iyyahum bil azabi vel intikam, ve onları şiddetli bir azap ve intikamla yakalaması manasındadır. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id, ey huve celle ve ala el halikul kadir, Allah azze ve celle kudret sahibi ve bütün mahlukatı yaratan zat, اَلَّذ۪ي يُبْدِعُ الْخَلْقَ مِنَ الْعَدَمِ, o yaratmış olduğu şeyleri yoktan var edendir. ثُمَّ يُعِيدُهُمْ اَحْيَاءً بَعْدَ الْمَوْتِ, öldükten sonra da onları tekrar diriltecek olandır. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, ey وَهُوَ السَّاتِرُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, o Allah Azze ve Celle mümin kullarının günahlarını örten, اَلَّطِيفُ الْمُحْسِنِ اِلَى اَوْلِيَائِهِ, kendi dostlarına ihsan sahibi, şefkat sahibidir. اَلْمُحِبُّ لَهُمْ, onları sevendir. قَالَ İbn-i Abbas radiyallahu anhuma, İbn-i Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. يَوَدُّ اَوْلِيَاءَهُ كَمَا يَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ بِالْبُشْرَ وَالْمَحَبَّةِ, sizden birinizin kardeşini muhabbet ve sevinçli haberlerle sevdiği gibi Allah Azze ve Celle de kendi dostlarını o şekilde sever. Zul arşi, ey sahibil arşil azim, o Allah Azze ve Celle yüce arşın sahibidir. Ve innema edâfel arşe ilallahi ve khassahu bizzikir, ayet-i kerimede arş kelimesi Allah Azze ve Celle'nin vasfı olarak geldi, arşın sahibi diye getirildi ve özellikle arş burada zikredildi. Bunun sebebi nedir? لِأَنَّ الْعَرْشَ اَعَذَمُ الْمَخْلُوقَاتِ, çünkü arş yaratılmış olan şeylerin en büyüğüdür. وَاَوْسَعُ مِنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ, 7 kat semavattan daha geniştir. وَخَلْقُهُ بِهَذَا الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهِ, bu vasıfla o arşın yaratılması, bu kadar büyük olmasıyla bu arşın yaratılması, onu yaratan Halık'ın yüceliğine, büyüklüğüne delalet eder. El-Mecid, Zul-Arş-il-Mecid diye ayeti kerimede geliyor.

أي هو تعالى المجيد أي الممجد kendisine saygı gösterilendir. El-Ali ala cemi'il halâik bütün yaratılmışlardan yücedir. El-Muttasifu bi cemi'i sıfatil celali vel kemal bütün kemal ve celal yani yüce olan sıfatlarla vasıflanmıştır. Fe'alun lima yurid ey yef'alu ma yeşâ o Allah Azze ve Celle dilediği şeyi yaratır. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدْ dilediği şekilde hüküm verir. لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ onun hükmünü takip eden, gözetleyen yoktur. وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ vermiş olduğu hüküme engel olacak, reddedecek kimse yoktur. قَالَ الْقُرْتُبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. اَيْ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُرِيدُهُ Dilediği şeyde kendisini engelleyen hiçbir şey, hiçbir kimse yoktur. Ruviye enne Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu rivayet edilir ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu qila lahu ve huve fi maradil mauti ölüm döşeğindeyken kendisine şöyle deniliyor. Hel nazara ileyke tabib doktor gelip senin durumuna baktı mı? Qala na'am evet baktı diyor. قالوا فماذا قال لك ne dedi sana hastalığınla alakalı قال لي إني فعال لما أريد bana muhakkak ki ben dilediğim şeyi yaparım dedi diye buyuruyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'unun burada anlayacağımız şey onun teslimiyetinin ve tevekkülünün sağlamlığıdır. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmiş ve Allah Azze ve Celle'nin onun hakkında dilediği şeyi yapacağını burada vurguluyor. Hel etake hadisul cunud. Buradaki soru edatı istifhamun litteşvik. Buradaki istifham karşıdaki muhatabını sorunun cevabına olan teşvikini artırmak için gelir. Önce soruyla başlar ki muhatap sorunun cevabında gelecek olan cevaba teşviki artsın ve onu merak etsin diye getirilmiştir. Manası da ey hel belagake ya Muhammedu haberul cumu'il kafire kafir olan o topluluğun haberi sana ulaştı mı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezine tecennedu li harbir rusuli vel enbiya onlar ki Allah azze ve celle'nin dostlarına ve nebilerine savaş açmak için toplanıp ordu kılan kimselerdir. Ona cesaret eden kimselerdir. Hel belagake ma ehallallahu bihim minel be'si Allah Azze ve Celle'nin onlara yapmış olduğu azabı, şiddetin haberi sana ulaştı mı? Ve ma enzele aleyhim minen nikmeti vel azab onlara indirmiş olduğu o azabın haberi sana ulaştı mı? قال القرطبي رحمه الله İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. يُؤْنِسُهُ بِذَٰلِكَ وَيُسَلِّيهِ Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi getirerek aleyhissalatu vesselamın kendi zamanında olan durumuyla onların zamanındaki o durum arasında ünsiyet kursun diye ve bu onların başına gelenler aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bir teselli olsun diye getirilmiş buyuruyor. ثُمَّ بَيَّنَا تَعَالَى مَنْ هُمْ Daha sonra Allah Azze ve Celle onların kim olduğunu açıkladı. فَقَالَ ve şöyle buyurdu. فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ Ey hum فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ Onlar kimlerdir? Haberinin sana ulaştığını diye sorduğu kimseler kimlerdir? فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ اُولِ الْبَأْسِ وَشِدَّتِ Onlar şiddet ve kötülük sahibilerdi. فَقَدْ كَانُوا اَشَدَّ بَأْسًا وَاَقْوَى مَرَاسًا مِنْ قَوْمِكَ Onlar şiddet bakımından ve kötülük bakımından senin kavminden daha güçlü ve daha şiddetlidiler. وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَخَذَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِذُنُوبِهِمْ Bununla beraber Allah Azze ve Celle yapmış oldukları günahları neticesinde onları azaplandırdı. بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبِ Ey
lam ya'tabir kufr.

0: كفار قريش بما حل بأولئك الكفرة المكذبين. Kureyş kafirleri, Ot kendi döneminde imanı yalanlayan, kafir olanların başına gelen şeylere itibar etmedi. Belhum müstemirrune fittekzibi. Bilakis o Kureyş kafirleri Kur'an-ı Kerim'i yalanlamaya devam ettiler. Fehum eşeddu minhum kufran ve tuğyanen. Onlar o diğerlerine nazaran küfür ve isyanda daha şiddetlidirler. Daha çok haddi aşmışlar. Vallahu min veraihim muhit. Ey vallahu teala kadirun aleyhim. Allah azze ve celle onlara karşı kudret sahibidir. La yefutunehu ve la yu'cizunehu. Allah azze ve celle'den kaçamazlar. Allah azze ve celle'yi kendilerine karşı aciz bırakamazlar. Li'ennehum fi kabdatihi fi kulli hinin ve zamanin. Çünkü onlar her anda, her durumda, her zamanda Allah Azze ve Celle'nin hükmü altındadırlar. Bel huve Kur'anun mecid. Ey bel hâzellezî kezzebû bihi. Bilakis onların o yalanlamış oldukları kitap, kitabun azîmun şerîfun, değerli, büyük bir kitaptır. Mütenâhin fişşerefi vel mekâneti, şeref ve konumda son hadde ulaşmıştır. قَدْ سَمَا عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ Diğer semavi kitapların üzerindedir. فِي اِعْجَازِهِ وَنَظْمِهِ وَصِحَّةِ مَعَانِيهِ İ'caz olmasıyla, o düzeniyle ve manalarının sahihliğiyle konum olarak onların üzerindedir. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ Ey, هُوَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ O Kur'an, o Kur'an-ı Kerim, semada bulunan levh-i mahfuz denilen yerdedir. Mahfuzun mineziyadeti ve naksi, eksiklik ve ziyadeden mahfuzdur, korunuyordur. Ve tahrifi ve tebdil, bozulmadan ve değiştirilmekten korunuyordur. Bu şekilde Buruç suresinin tefsirini bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde Tarık suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Burada duralım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, günün ötesine hoş geldiniz. Artık aramızda olmayan Profesör Mehmet Eröz, birbirinden değerli ve önemli araştırmalarından birinde bir çocukluk hatırasından söz eder. Çocukluğunun tatlı yaz aylarını geçirdiği Aydın'ın bir köyündeki incir bahçelerinden bir Eylül günü kasabalarına dönmektedirler. Ağaçlarda kalan ve yere dökülen incirleri niçin toplamadıklarını merak eder, annesine sorar. Bir yörük kızı olan rahmetli annem soruma şu cevabı vermişti. Fakircikler başa kessin yavrum, onların da hakkı var. Kış kıyamette onlar ne yiyecek? Muhterem dinleyicilerimiz, başakçılık Türkiye'de yaşayan sosyal yardım geleneklerinden birisidir. Müstahsil, incir, zeytin, hububat gibi mahsulünün bir kısmını fakir fukaranın toplaması için tarlasında ya da bahçesinde bırakır. Bunları toplayanlara başakçı denir. Terk edilen mahsul ne kadar çok olursa sosyal itibar ve manevi tatmin o derece yüksek olur. Evet, şehirlerde de bir bahçenin meyvelerinin hepsinin toplanması en azından ayıp sayılır efendim. Afyon'un Yazılıkaya köyünde tarlaya tohum atılırken iki rekat namazdan sonra ekin alkışı söylenir. Kurdunan, kuşunan, eşinen, dostunan yemeğin nasip eyle. Evet, elde edilecek mahsulün kurtla, kuşla, eşle, dostla beraber nasiplenilmesi dileği, olabildiğine cömert ve varlığın sırrına ermiş gönüllerin kârı olarak Allah'a yönelmiş dualarda dile getirilmektedir. Yazılı kayalılar, bu mahsul yalnızca bizim değildir, diyordu. Bu mahsulde kurdun, kuşun bile hakkı vardır. Önemli olan, güzel olan beraber nasiplenmek, paylaşmaktır. Paylaşmak, hayatın enerji aldığı güç kaynaklarının en büyüklerindendir. O zayıfladığı zaman karanlık artar. Paylaşmak, güçlü insanların, güçlü kültürlerin davranış şeklidir. Her gün bir yenisi duyurulan klinik araştırma sonuçlarına göre de paylaşmak, mutluluk doğurmaktadır. Fakircikler başa kessin yavrum, onların da hakkı var diyen annenin, asırların terbiyesinden süzülüp gelmiş bakışına göre, mahsulün hepsini toplamak edepsizliktir, kabalıktır, bir hak gaspıdır. Hepsi benim zihniyeti bir tür tanrı tanımazlıktır muhterem dinleyicilerimiz. Gücü yetmeyeni yok saymak, Allah'ı yok saymaktır. Sadece kendilerini düşünenlerin, kendilerinin ne önemi kalır? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eşi Hazreti Ayşe'ye kurban etini ne yaptığını sorduğunda, Hazreti Ayşe, hepsini dağıttım, bize bir but kaldı cevabını vermişti. O zaman şöyle demişti Hazreti Muhammed, Ayşe, desene bir buttan başka hepsi bize kaldı. Gerçekten bize ait ve daima bizde kalacak olanların verdiklerimiz olduğunu, mucize ışıltısında bir parlaklık ve ana kucağı sıcaklığıyla anlatan bu söz, paylaşmanın manevi bereketini bir çırpıda özetleyivermişti. Desene bir buttan başka hepsi bize kaldı. Yazılı kayanın ekin alkışı besbelli ruhunu bu sözden almıştı. O ekin alkışı insanlığın zevkle dinleyip söylediği bir şarkı olmalıdır.
muhteşem bir hayat ve insan anlayışının, mükemmel bir sosyal dayanışmanın, zenginler zengini bir yaşama üslubunun, inanç, tevekkül, ahlak derinliğinin, o üç cümleciğin ardına sığdırılabilmiş olması hayret verici değil mi? Kurdunan, kuşunan, eşinen, dostunan yemeği nasip eyle.

Dul ve kimsesizler için çalışan, gündüzleri oruç tutup, geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kıyaslaması bir ikazdır. İkazın amacı muhtaç ve kimsesiz insanların yalnız ve çaresiz bırakılmasını önlemektir. Hazreti Muhammed ibadetin sesinin yoksulun hıçkırığını bastırmamasını istiyor ve o hıçkırığa doğru koşmanın da ibadet olduğunu belirterek koşun diyor. İnlemeye, feryada, hıçkırığa doğru koşun. Muhterem dinleyicilerimiz, onun sözü bize hatırlatıyor ki yoksullara, direğini kaybedip yıkılanlara, kendisi bir direk olamayanlara, hayatın zorluklarına güç yetiremeyenlere, kimsesizlere dost olmak Allah'a dost olmaktır. Güçsüzlerin itilip kakıldığı, yok sayıldığı, unutulduğu yollar Allah'a ulaşmaz. Der ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınan ibadetlerden sonra Allah yanında amellerin en sevgilisi kalplere sevinç koymaktır. Evet, bu söz insanın üzerine kapan, kanatlarını ger, onu hayata bağla emridir. Ayrıntıyı güçlendiren nasıl bütün mahlukatı görebildiğiniz o zeminse, ayrıntıyı silen de o zeminin kaymasıdır. İncirlerin hepsini topladığınızda güzeller güzeli bir ayrıntıyı terk etmiş olursunuz değil mi? Allah'ın yarattıklarına yeniden muhabbetle baktığınızda ayrıntılar yine belirecek, hayat yine zenginleşecektir. Kalpleri sevinçle doldurarak Allah'a yaklaş diyen Hazreti Muhammed, hayata katıl ve kat çağrısında bulunuyor. Biz katılmadan hayat zenginleşmeyecektir. Çünkü hayatın en mübarek, en güzel, en sanatlı ayrıntısı insandır. Muhabbet olmayınca bütün ayrıntılar bencilliğin o zevksiz, o donuk, o sert ve soğuk çimentosuyla doluyor, hayat küt ve kaba bir kalıp haline geliyor. Çarptığımızda hepimizin kafasını patlatacak bu sertliği gidermenin çaresi, incirlerin bir kısmını ağacında bırakmaktır. Allah'ı bulmak istiyorsan insana doğru yürü. Kan çanağına dönmüş gözlerle iki incirin yolunu gözleyen niceleri var.

İstanbul Maltepe'de bir semte adını veren Süreyya İnmen Paşa, hatıralarında Harp Akademisi öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte çevre illeri yaptıkları bir tren gezisini de anlatır. Bu gezi bir tür eğitimdir. İzmit, Bilecik ve Konya'dan sonra Afyon-Karahisar'a dönüp trenden inerler. İzmir, Afyon-Karahisar tren yolu inşaatını görmek üzere inşaatın ulaştığı baş kimse mevkiine gelirler. Bütün bir gün inşaatla meşgul olduktan sonra akşam üzeri baş kimse de köylülere misafir olurlar. Köylüler bizi köyün misafir odasına götürdüler. Hep arkadaşlar bu odada toplandık. Hava soğuktu. Köylüler odanın ocağını yaktılar. Her evden bize yemekler geldi. Bu sıcak köy odasında güzelce karnımızı doyurduk. Yemekten sonra Allah'ın selamı üzerinize olsun diyerek köy halkı birer ikişer odamıza girmeye başladı. Her taraftan bize safa geldiniz deniyordu. Odanın dört kenarına dizilip yere oturdular. Konuşmaya başladık. İçlerinden birisi ocak başına geçti. Herkes belindeki yün kumaştan birer küçük kese çıkartıp ocak başındaki adamın önüne attı. Dışarıdan toprak bir kahve tavasıyla bir de kahve el değirmeni getirdiler. Ocak başındaki köylü bu küçük keseleri açtı, içlerinden çıkardığı çiğ kahveyle şekerleri ayrı ayrı birer tabağa koydu. Kahveleri tavaya boşalttı ve ocakta çabucak kavurdu. Hemen el değirmeniyle öğüttü. Cezveler ocağa sürüldü, kahveler pişti. Biz de taze taze kahvelerimizi içtik. Köylülerin bellerindeki yün kumaşlardan çıkarıp verdikleri bu küçük kahve keselerinin anlamı neydi acaba? Derler ki, siz bizim köyümüzün misafirisiniz. Hepimizin birer kahvesini içmeye mecbursunuz. Bu kadar çok kahveyi tabii ki içemezsiniz. Biz kahvelerimizi birbirine karıştırdık. Siz de bir fincan kahvenin içinde hepimizin kahvesini içmiş oldunuz.

O gece bir fincan kahvede sanki varlığın cıvıltısı kaynaşıyordu. O kahvenin köpüğü sanki yaşama sevincinin köpürtüsüydü. Misafirlerin oradan ne kadar zor kurtulduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Dünyanın en mutsuz ve kırılmış insanları arasında misafir gittiği yerde içi gülmeyen gözlerle karşılaşanlar önlerde yer alırlar. Misafir gittiği yerde güler yüz, sevinç ve hoşnutsuzlukla karşılaşan bir insanın huzuru ve keyfi ise gerçekten benzersizdir. Baş kimse köylülerinin bellerindeki küçük keselerinin sırrı, huzur ve mutluluk dolu bir hayatın da sırrıydı. Cömertlik, insan sevgisi, paylaşmak, mutlu etmek arzusu ve misafire verilen anlam, küçücük kahve kesesi kılığında yüzleri nasıl güldürüyor? Türkiye'deki ev sahibi misafir ilişkisinden hayret ve heyecanla söz eden, milyonlarca misafirden biri olan Dr. Breyer, Türklerin misafirlerine kutsal bir yaratıkmış gibi baktıklarını söyler. Breyer, biraz daha dikkat etseydi, Türkler için misafirin gerçekten kutsal bir yaratık olduğunu, misafire bakışın o kutsal yaratığa bakış olduğunu görecekti. Evet, Dr. Breyer çok şaşırmıştır. Misafirlere evin en güzel köşesi açılmakta, en iyi ikramlarda bulunulmakta, hatta hastalanan misafirin tedavi masrafları da karşılanmaktadır. Hayret ettiği bir şey de Türklerin misafirin para teklifini ayıp karşılamasıdır. Misafire evden giderken misafir kalarak gösterdiği lütufkarlığın minnet ve şükran hatırası olarak bir de hediye verilmektedir. Ağırlamadan minnet duyan, ağırlanan değil, ağırlayandır. Misafir yemek yiyeceği, uyuyacağı, diğer günlük ihtiyaçlarının hepsini karşılamak mecburiyetinde kalacağı evde ister istemez bir tedirginlik duyacaktır, değil mi? Onun varlığından hoşnutluk, Tanrı misafiri inancında en gerçek, en ikna edici, en rahatlatıcı ifadesini bulur. Misafir Allah'ın bir emanetidir. Öyleyse her türlü tedirginlikten arındırılması Allah'a karşı bir görevdir. Dolayısıyla misafirin yük olduğu gibi bir düşünce içinde rahatsızlık hissetmesine sebep olmak emanete ihanettir. Karşılıklı paylaşılan bu inanç misafir tedirginliğini ortadan kaldırır. Misafire niçin kutsal bir yaratıkmış gibi bakılır? Çünkü misafir, insanı insan yapan değerlerin başında gelen paylaşmayı sağlar. Hele uzak mesafelerin, güç şartların misafirliğinde kendisini pekala garip, yalnız hissedebilecek insanın bu ağırlığı yaşamaması için sen Allah'ın emanetisin. Sana özen göstermek benim için tatlı bir görev. Sen bana yük olmuyorsun. Tam aksine bana bir emanete ihtimam göstererek değerlendirmek imkanı veriyorsun. Bunun için de benim gözümde kutsallardan biri kutsalsın yaklaşımı insanı koruma olgunluğunun zirvelerinden biridir. Misafirin bütün tedirginliklerinden kurtulması, dahası hiçbir tedirginliğe meydan bırakılmaksızın misafir olabilmesi için gerekli iklimin oluşturulması doğrudan insanın korunması tedbiridir. Onun sıkıntıya uğratılması, mahcup edilmesi, kalbinin kırılması insana, dolayısıyla onu emanet eden Allah'a büyük hürmetsizliktir. Misafir, yeryüzünü insan güzellikleriyle süsleyip bezemek için yüce gönüllü insanlar nazarında bulunmaz fırsatlardandır efendim. Bunun içindir ki kim insanlar evlerine bir süre misafir uğramadığında hüzünleniyorlar. Telaş ve mahcup

meşrubiyetle, acaba ne kusurumuz oldu, nerede hata yaptık, nasıl bir günaha bulaştık da evimizden misafir kesildi diye üzüntülere kapılıyorlar. Evet, onlar için insanı mutlu etmek hayatla kurulabilecek en güçlü ilişkiydi ve böylesine ilişki fırsatlarından mahrum kalmayı cezalandırma olarak görüyorlardı. Türkiye'de misafirseniz kutsal bir yaratıksınızdır. Zaten kendisine tembih edilmiştir. Der ki Hazreti Muhammed, kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun.

kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Evet, bu tembih etrafında örülü yaşama üslubunda insanı korumak tek gaye olmuş. İnsanın insan kalmasını, insanlık heybetini hiç kaybetmemesini sağlamak en büyük ibadet kabul edilmiştir. Bunun içindir ki Hazreti Muhammed misafire gidilen evde ev sahibinin izni olmadan oruç tutulmamasını istemiştir. Ola ki ev sahibi oruç tutmanın gerektireceği maddi manevi sınırlamalara iştirak edemeyecek, oruç şartlarını sağlayamayacaktır. Oruç Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri olduğu halde insanın korunması burada da öne çıkarılmış, ev sahibinin sıkıntısı pahasına oruç tutulması güzel ve zarif bulunmamıştır. Bu yaşama üslubunun sanatkarları, oruçlu olan ev sahibine de tembihte bulunurlar. Misafirin geldiyse orucunu boz. Aksi takdirde onun rahatça yiyip içmesini engellemiş, onu sıkıntıya sokmuş olursun. Misafirinin rahatı pahasına tutacağın oruç güzel ve zarif değildir. Hazreti Muhammed'in ölümsüz bir harita üzerinde yollarını işaretlediği hayatta en büyük ibadet olan insan sevgisi ve insana saygıyı ihlal ederek yapılacak ibadetler anlamlı bulunmamıştır.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan.

Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım.

yaptın. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bir şehrin kıyısından köşesinden geçmek oralı yapmaz bizi. Bir erenin duasına amin demek, bir mabedin göğsüne yaslamak başı ve sultanların nişanlarını iyice idrak etmek gerek önce. Daha da önce konuştuğu dili öğrenmeli. Tarif gerektirmeyen şehirlerin özlemiyiz belki de. Etrafını çeviren dağlar, kıyısına kurulan göller, meydanına yerleşen tepesi gibi hakiki rehberleri olmalı şehrin, tıpkı Konya gibi. Cümle diyardan göçüp buraya yerleşenlere mi soralım kimdir diye ev sahibi, yoksa kadim medeniyetleri bağrına basmış topraklarına mı? Bir Tebrizli Şems'te arayalım cevabı, bir Sultan Alaaddin'de. İkisinin de nazarına ilişen diyarlara doğru koyulalım buralı olmak için. O vakit yolumuz ya Karatay'a düşer ya Beyşehir'e. Zamanın tersine aktığı besbelli kökleriyle. Sultanların tahtına kurulmak, uluların duasına karışmak, dillere destan güzelliklerde ömre yetecek bir tefekküre kavuşmak mümkün bu şehirde. Öyleyse beş duraklı bir günün ilkinde bu çağrıya tutunarak kapısını çalalım. Bu davetle buluyoruz Konya diyarının gerçek sahibini. Alaaddin Tepesi'ndeki bu cami bir yolculuğun ilk durağı gibi. Son durak için 16 saat ve 59 dakika var önümüzde. Bir erenin kaleminden duaya uzanan, aminleri milyonları bulan dizeler geliyor hatırımıza. Bu toprakları gülşene çeviren, idarecileri hakka hizmete sevk eden ilahi kelam, işte bu camiin derininde. Hissedar olmak için vaktin ilk aralığında Alaaddin Camii'nin secde mekanlarına kuruluyoruz. Namazın ardından hikayesini dinlemek için dizine yaslandık koca mabedin. Onu yormadan biz okuyalım hakkındaki bilgileri. Anadolu Selçuklu devrinden kalma bu yapı, Konya'nın en büyük ve en eski camiidir. Şehrin merkezine yükseldikçe bir höyük olan Alaaddin Tepesi'ne inşa edilmiştir. Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud'un son zamanlarında yapımına başlanılmış, İkinci Kılıç Arslan devrinde inşaatına devam edilmiş, Sultan Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Cami, İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. İçerisindeki sütunlar ormanı andırmaktadır. Bütün sütunlar Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer sütundan ibarettir. Caminin en ilginç taraflarından biri de minberidir. Minber, abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerindendir. 1155 yılında Ahlatlı Megnun Mert'i tarafından yapılmış bir şah eserdir. Çinilerle süslü mihrabın önünde, Çin'i süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Camide bulunan kitabelerden anlaşıldığına göre, caminin mimarı Dımaşklı Mehmet bin Havlan'dır. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bulunmaktadır. Kuzeyde, avlu içinde camiye bitişik iki türbeden dıştan gelen ongen planlı ve külahla örtülmüş olanı, II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. İçinde II. Kılıç Arslan, 1. Keyhüsrev ve Alaaddin Keykubad'ın mavi üzerine beyaz kabartmalı kitabeyle süslü sandukaları vardır. Bir söylentiye göre Sultan Alaaddin Keykubad bir saray yaptırmak ister Konya'da. Ama bu sarayın büyükçe bir tepede ve şehre hakim konumda olmasını ister. Tabii böyle bir yer bulunmamaktadır ve her yer düzdür. Sultan ferman çıkartır hemen. Herkesin toprak getirip bir yere yığmasını emreder. Halk, kağını ve çuvallarla taşıdığı toprağı bir bölgeye yığar. Böylece büyük bir tepe oluşur. Zamanla adı Alaaddin Tepesi olur. Ve yine bir zamanlar Konya'nın bu tepeden ibaret olduğu ve çevresinin bir surla çevrili olup bu sur sayesinde korunduğu da söylenir. Görünüşe göre efsanelerin kucağına oturmuş bir tepe var önümüzde. Konya'nın 6 tane şehirler arası bağlantı yolu var. Bunların hepsi Alaaddin Tepesi'ne çıkıyor. Herhangi birine girdiğinizde hiçbir yere sapmadan komşu illere ulaşabiliyorsunuz. Alaaddin Tepesi'ni saran kavşaksa 1250 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük döner kavşağı olarak biliniyor. Tepeye çıktığımızda 20. yüzyıla kadar Rum ve Ermeni toplulukların yaşadığı bir mahalleyi görüyoruz. O dönemlere ait kiliselerin yerinde şimdilerde ordu evi yer alıyor. Gözümüze ilişen bu Selçuklu köşkünün kalıntısı tamamen yok olmasını önlemek amacıyla şemsiye görünümündeki bir çatıyla muhafaza ediliyor. Alaaddin Camii'nin hemen yanındaysa 1908 yılında Konya Valisi Ferit Paşa tarafından yaptırılan çeşme ve su deposu var. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti, Orta Çağ'ın nadir tarihi şehirlerinden biri olma özelliğini taşır Konya. Daha da öncesinde şehir iki surla çevriliydi. Biri günümüzde Alaaddin Tepesi'nin etrafını kuşatıyordu. Neolitik dönemlerden kaldığı söylenen bu tepede, Bizanslılar zamanında önemli yapılar bulunuyordu. Bu yapıları korumak için tepeyi yüksek, muhkem duvarlarla koruma altına almışlardı. Mahalle ve sokaklar daha çok bu duvarın dışında yer alıyor, bu alanlardan sonra bağ, bahçe ve tarlalar geliyordu. Uzun yıllar birçok olaya sahne olan bu surlar, Bizanslıların son zamanlarında hayli yıpranmış ve yıkık durumdaydı. Selçuklular şehri ele geçirdikten sonra başlayan imar ve iskan faaliyetleri sırasında surlar da esaslı şekilde tamir görmüştür. Selçuklular döneminden sonra Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında da Konya Kalesi ve surları bakım ve onarım görmüştür. Konya, kale, sur ve burçlarının inşa, tamir, yenileme ve genişlemesine dair taş ve mermer kitabeler, İnsan ve hayvan figür ve kabartmaları Konya Müzesi'nde sergilenmektedir. Şems bir gün kaybolmuş ortadan. Mevlana Şems diye ağlar olmuş. Bir gün uzun yoldan bir adam gelmiş. Şems'i gördüm, ondan haberlerim var demiş. Adam Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkmış ve anlatmaya başlamış. İpe sapa gelmez tutarsız şeylermiş anlattıkları. Hazreti Mevlana çıkartıp hırkasını armağan etmiş adama. Anlamadın mı, adam yalan konuşuyordu demiş yanındakiler. Niye hırkasını verdiğini merak ederek. Ben demiş yalan haberine hırkamı verdim. Doğru olsaydı anlattıkları canımı verirdim. Peki Şems kimdi? Gönüller Sultanı olarak tüm dünyaya nam salan Hazreti Mevlana'nın uğruna canını vereceği sevginin kaynağı neredendi? Okuduğumuz gibi anlatalım o halde. Şems-i Tebrizi Makalat adlı eserinde "Benim Tebriz'de Ebu Bekir Sellebaf isminde bir şeyhim vardı. Veliliğin bütün feyz ve esrarını ondan aldım. Ama bende bir şey vardı ki onu şeyhim dahi hiç kimse görmüyordu. Ancak Hüdavendigârım Mevla onu gördü," der. 1244 yılında bir cumartesi sabahı Konya'ya geldiği dönemde 60 yaşındaydı. Mevlana'nın ruhunda ve Konya'nın ufkunda parlamadan önce şehir şehir gezmiş, mübareklerin hizmetinde bulunmuş, bazen medreselerde görev almış, bazen de küçük işler yapmıştı. Daima siyah keçe giydiği için tarikatindeki pirler ona, Kamil-i Tebrizi çok seyahat ettiği için de Şems-i Perende derlerdi. Can dostu Hazreti Mevlana ile tanışma hikayesi şöyledir. Bir gün Hazreti Mevlana, Pamukçular Medresesi'nden çıkmış, bineğinin üstünde öğrencileriyle giderken Şems-i Tebrizi ile karşılaşır. Şems, Mevlana'ya dönerek, "Niçin Hazreti Muhammed, Allah'ım seni tesbih ederim, seni layık olduğun veçh ile bilemedik." diye nida ederken, Bayezid Bestami, "Kendimi her türlü eksiklikten tenzih ederim." diyordu diye sorar. Hazreti Mevlana cevaben, "Bayezid bir yudumda kandı, idrak bardağı hemen dolu verdi. Oysa ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün Allah'a daha yakın olmak istiyordu." Şems bu cevabı duyduktan sonra ona gâh yarenlik etmiş, gâh mürşitlik.

Vakit Şeyhülislam Molla Camii'nin zahiri ve batıni, akli ve nakli bütün ilimleri cem etmişti diyerek tarif ettiği kibar-ı evliyadan Sadreddin Konyevi Hazretleri ile tanışma vakti. Esas ismi Ebu'l-Meali Muhammed bin İshak'tır. 1207 yılında Malatya'da doğan Sadreddin Konyevi Hazretlerinin babası İshak Efendi, kendisi gibi büyük bir alimdir. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Hazret'in annesi, nakledilen bilgilere göre Muhyiddin İbn Arabi ile evlenmiştir. Muhyiddin İbn Arabi'nin zahiri ve manevi tedrisinden geçtikten sonra birçok İslam beldesine yaptığı ziyaretlerin sonunda Konya'ya yerleşmiştir. Hadis ve tasavvufta ünü dünyaya yayılmıştır Sadreddin Konyevi'nin. Hazreti Mevlana cenaze namazının Sadreddin Konyevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir. 1274 yılında Konya'da vefat etmiştir. İcazül Beyan, Miftahül Gayb, Nusus, Miratül Arifin, Nefahat gibi pek çok değerli eseri vardır. Sade ve bir o kadar da huzurlu.

huzur verici caminin avlusunda türbesinin özelliklerini okuyalım şimdi de. Türbe, Sadreddin Konyevi Camii'nin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan

1274'te inşa edilmiştir. Etrafında 700 yılı aşkın zaman içerisinde sevenlerinin defnedildiği büyük bir mezarlık vardır. Gün öğlene kavuşmak üzere Konya'da. Bu şehir manevi durak bakımından çok zengin. Adımınızı attığınız her yolun sonu ya bir türbeye varıyor ya da camiye. Şimdi ise vakitlerden öğlen, camilerden Selimiye.

Öğle namazının ardından Konya'ya dair ne varsa ezberimizde, şimdi bir bir tekrar Selimiye Camii önünde. 7 saat ve 5 dakika varken diğer vakte, hatırımıza gelen şu bilgileri okuyalım o halde. Cami, Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1558 yılında Sultan II. Selim Konya valisiyken başlanmış, padişah olduktan sonra 1570 yılında tamamlanmıştır. Caminin Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı sanılıyor. Osmanlı klasik mimari üslubunda olan cami, plan bakımından İstanbul'daki eski Fatih Camii'ne benzemektedir. İbadet mekanına 3 kapıdan girilmektedir. Bunlardan ana giriş kapısı mermerden olup mukarnas dolguludur. Bu girişin üzerinde tarihsiz bir kitabe bulunmaktadır. İbadet mekanı 2 kalın paye üzerine oturmuş, oldukça yüksek merkezi bir kubbeyle örtülüdür. İbadet mekanının giriş kapısı ekseninde bulunan mihrabı gök mavisi renkte, mermerden mukarnaslı olarak yapılmıştır. Beyaz mermerden yapılan minberi, taş işçiliğinin güzel örnekleri arasındadır. Caminin son cemaat yerinin sağ ve solundaysa, tek şerefeli iki minaresi bulunmaktadır.

Konya çok sayıda kütüphaneye sahip bir şehir. Konyalıların okumayı sevdiği bu özelliğinden belli ediyor kendini. Kitaplara olan ilgileri atalarımızın yaptırdığı medreselerden miras olabilir mi diye geçiriyoruz içimizden. Ne de olsa bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde nice alimler yetiştirdi. Aklımıza gelen bu bilgileri pekiştirmek için Karatay Medresesi'ni görmek niyetindeyiz. Selçuklular dönemine ait Karatay Medresesi, Alaaddin Tepesi'nin eteklerinde bulunuyor. Günümüzde müze olarak kullanılsa da, vaktiyle eline kamışını, kitabını alıp şu kapıdan içeri giren talebeler canlanmıyor değil gözümüzde. Vakit kaybetmeden medresenin satır aralarında okuyalım tarihini, bir derse iştirak eder gibi. Karatay Medresesi, Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Çinileriyle ünlü bu medrese, Hazreti Mevlana döneminde dervişlerin buluşma mekanıdır. 19. yüzyılın sonlarında terk edilmiş, 1954 yılında tamir ettirilerek Konya Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Tek katlı yapı sille taşından yapılmıştır. Gök mavisi ve beyaz mermerden yapılmış yazı ve desenlerle süslü kapısı taş işçiliği şaheseridir. Medrese duvarlarında turkuaz, siyah, lacivert renkte çiniler kullanılmıştır. Bir hücresinde Celaleddin Karatay'ın türbesi bulunuyor. Bu medrese mana bakımından sembolik birçok öge barındırıyor. Örneğin ortadaki havuz yer altını simgeler. Kare duvarlar yeryüzünü, üstündeki kubbe gökyüzünü. Kubbeden çıkan diğer ufak bir kubbede arşı sembolize eder. Ayetel Kürsi'nin "Onun kürsüsü

Karatay Medresesi'nin satır aralarında okuduğumuz incelikleri tefekküre dalmışken, bir başka ilim merkezinde buluyoruz kendimizi. Burası İnce Minareli Medrese. Sıra buradaki incelikleri keşfetmekte. Merakla yaklaşıyoruz yanına. Vaktiyle hangi dersler verildi bilmiyoruz ama taşıyla, duvarıyla tarih dersi verir gibi. İnce Minareli Medrese ile ilgili bilgi sahibi olmak için bir levhadan yardım alıyoruz şimdi. Alaaddin Tepesi'nin batısında bulunan medrese, Selçuklu Sultanı II. İzzettin Kekavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi öğretilmek maksadıyla 1264 yılında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Keluk bin Abdullah'tır. Darül Hadis, Selçuklu devrinin avlusu kapalı medreseleri grubunda olup tek eyvanlıdır. Doğusunda yer alan Taç Kapı, Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Giriş kemerinin iki tarafında yer alan üçer küçük sütun ve kemer kavsarısı bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. Kubbe kasnağında küfi yazıyla El Mülkü Lillah lafzıyla Ayetel Kürsi yazılıdır. İç mekanlardaki tuğlalar hem statik hem de dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Yapıya adını veren minarenin kaide kısmı muntazam kesme taş kaplamalıdır. Beden kısmı tamamen tuğla örgülüdür. Minare turkuaz renginde beyaz hamurlu tuğlalarla örülmüştür. Minarenin orijinali iki şerefeli iken 1901 yılında düşen yıldırım iki şerefeden birini tahrip etmiştir. İnce Minareli Medrese 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeyle oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve sandukalar sergilenmektedir. Selçukluların sembolü çift başlı kartal figürlerinin en güzel örnekleri yine bu müzede sergilenmektedir.

geçmişi eski çağlara uzanan bir köy düşünelim şimdi. Kenarında akan çayla küçük ama derin bir tarihe yaşam alanı. Hangimizin köyü güzel değil ki diye geçirirken içimizden, türlü medeniyetlerin izini taşıyan bir yer beliriyor yine gözümüzde. Her inançtan bir iz, her izden bir hikaye dinletse keşke bize. Yolları hala taşlı, evleri asırlık olmalı, koskoca bir tarihi bir çırpıda okumak için. Bu düşe uyan bir köy var aslında zihnimizde. Öyleyse istikametimiz Sille. Gevele Dağı'nın eteklerindeki vadide kurulan Sille, Konya merkezine 8 kilometre mesafede Selçuklu ilçe sınırları içerisinde. Sille çayının üzerindeki küçük köprüleri, kayalıklara oyulmuş tarihi yapıları, asırlık cami ve türlü yapılarıyla birlikte muazzam bir güzellikte. Geçmişi eski çağlara kadar uzanan bu köy, Osmanlı kaynaklarında su dirhemi olarak da kayıtlı. Selçuklular döneminde bir köyken, Osmanlılar döneminde 60'a yakın köyün bağlı bulunduğu bir nahiye merkeziydi. Firikler döneminden kalan buluntular, Sille çevresinde eski çağlarda da yerleşim yerleri olduğunu gösteriyor. Selçuklular döneminde ise Konya'da yaşayan gayrimüslimler iskan etmiş. Karamanlıca adı verilen yerel bir dil kullanan buradaki gayrimüslimler, günlük hayatlarında Türkçe konuşmuşlar, ibadetlerini bile Türkçe yapmışlar. Sille çevresinde yetiştirilen cehriler, yani eşine az rastlanır kırmızı rengin elde edildiği kökler, Sille'de halıcılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmuş. Yine burada bulunan Sille taşı veya Ken taşı olarak bilinen taş, başta Konya ve Sille'deki birçok mimari yapıda kullanılmış. Bir medrese, iki kütüphane, 12 iptidai mektep, 5 gayrimüslim mektebi, 2 hamam, 18 çeşme ve taş köprüsüyle açık hava müzesi gibi. Özgün yapısı son yıllarda zarar görse de, günümüzde köy ve çevresi sit alanı kabul edilip korumaya alınmış.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Vaktin evveline gitmişken ahirini unutmamak gerekir. Sarıdan kızıla çalan günlerin beş vakti de fırsat bizim için. İlahi huzura ermek için vaktin sahibine yaklaşmamız gerek istikametimiz şaşmadan. Menzile varmamız için davetle tarif edilen yollara düşmek gerek. Vaktin ikindisine az bir zaman kalmışken Konya ilinin bir ucundan diğerine yollara koyuluyoruz işte bu niyetle. Beyşehir'e yaklaşırken vakitlerden ikindi. Camilerden ulu bir mabet karşılıyor bizi.

ikindi namazının ardından seyrine doyamadığımız Beyşehir, diğer adıyla Eşrefoğlu Camii'nin bir yandan satır aralarında yazanları okuma derdindeyiz. 3 saat ve 9 dakika varken cebimizde, caminin anlattıklarına biz tercüman olup hakkındaki bilgileri bir bir okuyalım.

13. yüzyıldan kalan ahşap ayaklı camilerin en büyük ve özgün örneğidir. Cami, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın kurduğu kentte 1243'ten sonra beylik kurmuş olan Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297'de yaptırılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı olan yapı, 6 sıra halinde mukarnas başlıklı 48 ağaç direk üzerine mihraba dikey uzanan kirişlerle 7 nefli yapılmıştır. Orta Asya'da Semerkant ve Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki tek örneğidir. Caminin en önemli özelliklerinden biri, gölgeli nakış tekniğinin uygulandığı ilk eser olmasıdır. Yüzyıllar boyu kış aylarında caminin damındaki kar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. İçindeki yüzyıllık ağaç direkleri saklamak istercesine cepheler moloz taşlarla örtülmüştür. Mihrap önü kubbesi sırlı tuğla ve mozaik çiniyle kaplıdır. Anıtsal bir taç kapısı vardır. Caminin tavanı renkli kalemişi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kök boyalı motifler dikkat çekicidir. Ceviz ağacından yapılmış Mimar İsa Usta'nın eseri olan minber, caminin adeta sarayı andıran zengin ve gösterişli üslubuna uygun bir incelikle işlenmiştir. İçerideki bölümleri birbirinden ayıran ahşap parmaklıklar da oldukça ince bir ustalıkla geometrik şekillerle bezenmiştir. Emir Seyfettin Süleyman'ın 1301 tarihli türbesi ise caminin doğu duvarına bitişiktir.

Beyşehir Gölü, beynimizde oluşan onlarca fotoğrafik görüntüyü tamamlayan bir panorama olarak çıktı karşımıza. Rengine mavi mi desek, turkuaz mı yoksa yeşil mi? Varlığıyla huzuru önümüze seriyor. Toprağın envai türlü rengini sanki karşıdan ve o ulaşılmaz gibi gözüken yerden selamlıyor. Beyşehir Gölü bizlere merhaba diyor. Tıpkı yüzyıllar önce Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı selamladığı gibi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Beyşehir. Isparta'ya kadar uzanıyor eli. Yüz ölçümü 651 kilometrekare. Uzunluğu 45 kilometre. En geniş yeri 25 kilometre. Sadece bu bilgileri öğrenmek değildi niyetimiz. Tatlı suyundan bir yudum almak, kıyısından geçerken eşsiz bir görüntüyü fotoğraflamak. Toros ve Sultan Dağları'yla çevrili gölde pek çok ada bulunuyor. Bunlardan bazıları İdeli, Akburun, Kız Kulesi, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır. Ayrıca bol miktarda sazan balığı, aynalı sazan, turna, levrek ve kadife balığı da vardır. Bu bölge Beyşehir Gölü Milli Parkı adıyla koruma altına alınmıştır. Renklerin ve güneşin diyarı Beyşehir'in cömertliğinden kendini alamamış Alaaddin Keykubat. Bir selam az gelmiş, dillere destan olduğu söylenen yazlık saray, kubadabatı getirip bu güzel gölün kenarına kurdurmuş. Ünlü Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'nin Selçuknamesinde sözünü ettiği 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1220-1236 yılları arasında yapılmış Kubadabat Saray Külliyesi günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısıdır. Anadolu Selçuklu devrinde çevresinde aynı isimle anılan bir şehir teşekkül eden Kubadabat sonraları terk edilip harabeye dönüşmüş. Kubadabat Sarayı Büyük Saray dahil 2 saray ve 16 binadan oluşmaktadır. Yapılar arasında bir oyun parkı

ve Alanya Tersanesi'nin benzeri küçük bir ahşap tersane de bulunmaktadır. Daha önce benzeri görülmemiş kervansaray tarzında inşa edilmiş, birer mücevher gibi göz kamaştırıcı, süslü, figürlü çinilerle bezeli, eşsiz bir yapı olduğu kabul edilir.

Gün akşama uzanırken düşüyoruz yollara. Vaktin ikindisine veda ederken Meram ilçesindeki Sahibi Ata Camii buyur ediyor bizi. Namazdan önce bir tanışma telaşı sarıyor bizi. Kendisiyle ilgili şu bilgileri öğrenmek için merakla sokuluyoruz yamacına. Yapı Sultan II. İzzettin Keykavus döneminin 1258 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Eski cami 1871 yılında yıldırım düşmesi sonucunda yıkılmış ve yine bu yıllarda yenilenerek bugünkü şeklini almıştır. Geçirdiği yangından sonra orijinal kısımlardan taç kapı, mihrap ve mihrabın yer aldığı duvar ve iki yanında bulunan fil ayağı şeklindeki payandalar kalmıştır. İki köşede yükselen minarelerden batıdaki ayakta kalmıştır. Mescidin mihrabındaki geometrik ve Rumi motiflerle süslü çiniler göz alıcı güzelliktedir. Dördüncü vaktin ilk aralığı beş kıyamlı bir huzura çağırıyor bizi. O halde vakit, rahmeti Rahman'a niyaz edip kalbimizin kıblesine yönelme vakti.

Yolculuğumuz hayli acıktırdı bizi. Konya denince akla ilk gelen lezzetlerden ikisi bizim aklımıza düşeli çok oldu aslında. 1 saat ve 25 dakika var yatsı vaktine. Konya mutfağına has, geleneksel lezzeti olan etli ekmeği tadarken inceliklerinden bahsetmemek olmaz. Bu yemek makine yerine tahta tezgahlarda kıyılan etten alıyor lezzetini. Soğan, domates, sivri biber, maydanoz, tuz ve karabiber de pidenin diğer iç malzemeleri.

Konya'nın saç arası tatlısını unutmadık tabii ki. Kaymak ve cevizli ruloların fırında pişirilip üzerine şerbet dökülmesini bilmek bile iştahımızı açmaya kâfi.

vaktin menziline varmak üzereyiz Konya şehrinde. Gün kızıldan maviye boyanır önce. Sonra da varılacak secdelerin huzuruna uzanır ilahi davetle. İplikçi Camii'nden yükselen işte bu çağrıya kulak verelim.

Namazın ardından İplikçi Camii hakkında şu bilgileri okuyalım şimdi. Süleyman Şah ve Alaaddin Keykubat devrinin ileri gelenlerinden Semaüddin Altınoba tarafından 1201 yılında yaptırılmıştır. Cami, dikdörtgen bir temel üzerine kurulmuştur. 12 adet fil ayağı, kuvvetli desteklere dayanan kemerler üzerine oturmuştur. 1953 yılında Klasik Eserler Müzesi olarak açılan cami,

bir süre sonra boşaltılıp tekrar ibadete açılmıştır. Sultanlarının tacını taşıyan şehir. Aklımızda tevazu, ruhumuzda sakinlik kal.

0: İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretleri'nin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
2: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
2: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
2: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım.
2: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
2: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
3: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
2: Ahirette beni yakmasın diye.
3: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
2: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
3: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
2: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
3: Hadi evlat, sıra sende.
2: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
1: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
3: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazında Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
0: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdiği ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a

sıra döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Antonio Guterres'e de çabalarından dolayı teşekkür etti ve bir üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan, üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı. Yüz binlercesi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor dedi. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aştı. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Bir gün herkesin insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacağına işaret eden Erdoğan, bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta, konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin korunması gerektiğine inandıklarını da dile getirerek, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gelişen savunma sanayiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir dedi. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra
Körfez İşbirliği Konsey Üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı. İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti. Bir süredir görüşmeler yapılıyor. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi. İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, İran'la ilgili durumun 3 Kasım'daki ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz dedi. Trump geçen yıl yine Birleşmiş Milletler marşında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump şunları söyledi. Tam olarak bir yıl önce birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık. Ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır dedi. Değerli dinleyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette bazı kararların öfkeyle ve kırgınlıkla alınmadığını, uzun uzun düşünülerek vicdanla tartıldığını ve sorumluluğunun üstlenildiğini belirtti. Bugün aldığı kararın da böyle bir karar olduğunu vurgulayan Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti herkesin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirdiğini aktardı. Bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadığını vurgulayan Yavaş, tam tersine Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım. Bir başka konuda tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yaraldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen

Ben makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum dedi. Öte yandan Kalecik Belediye Başkanı Karakoç da CHP'den istifa etti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karakoç yaptığı açıklamada içinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etmek kararı aldım ifadelerini kullandı. Ankara'nın Beypazarı, Kalecik, Şerefli Koçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül ve Elmadağ belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdular. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Şara konuşmasında Suriye'nin 1974 anlaşmasına bağlılığını ve işgal güçlerinin 8 Aralık 2024 hatlarına çekilmesi yönündeki çağrısını içeren tutumunun geçerliliğini koruduğunu ifade etti. İsrail'in fiili durumu dayatma yönündeki sürekli çabalarını ve bölgedeki güvenlikle istikrarı ihlal eden yayılmacı saldırılarını reddettiklerini belirten Şara, uluslararası hukuka vurgu yaptı. Şara, Golan her zaman Suriye toprağı olarak kalacak ve ilhakla ilgili tüm tedbirler 497 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince hükümsüz ve geçersizdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'in sürekli olarak oldu bittileri dayatma girişimlerini ve bölgede sürdürdüğü saldırganlığı reddediyoruz şeklinde konuştu. İsrail'in Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, 1200'den fazla içeri sızma gerçekleştirdiğini ve Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma eyleminde bulunduğunu aktaran Şara, bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında BM Vesait Konseyi Salonu'nda Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündemimizin temel uygulama alanlarından biri olarak görüyoruz. 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarma hedefi bize ortak bir yön gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Kurum, Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ellerinde 2035'te %35 hedefi elektrifikasyon taahhüdü, küresel elektrifikasyon girişimi ve uluslararası elektrifikasyon özel rapor olduğunu belirterek, şimdi bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz. Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz dedi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekiplerince 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şubelerince son 5 günde 36 ilde operasyonlar düzenlendi. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılıkla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında

Yunanlılardan 61'inin Gürcistan'dan, 4'er suçlunun Yunanistan ve Almanya'dan, 2'şer suçlunun Fransa ile ABD'den, diğerlerinin İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iadesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

bulunanların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında eski belediye başkan vekili E.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik soruşturma yapıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait mali suçları araştırma kurulu verilerinin incelendiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sonucu futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 37 şüphelinin 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanıyor. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce dün Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetaminle 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda da 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildiği bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 130.624 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan BT işlemler için emniyete götürüldü. Diğer yandan Kırıkkale'de de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin
Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı dedi.

0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın ABD'li heyette dolaylı olarak yaptığı görüşmeye işaret eden Rezai, Dışişleri Bakanlığı'nın New York ziyaretinde İran'ın şartlarını aracılara iletmesine karar verilmişti. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı. Ardından İran'ın adımları belli olacaktır. İran'ın sunduğu 7 şart dil ve tür bakımından öncekinden farklı. İslamabad'daki duruma veya öncesine dönmeyeceğiz. Güvencesi olmayan aynı diplomasiyle hareket edemeyiz. İran'ın tutumunda değişiklik söz konusu değil. Diplomasiye bakış açımız geçmişten farklı. ABD'nin daha ileri adımlar atması gerekiyor dedi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Kalabalığın yoğun olduğu ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yer aldığı bölge İHA ile hedef alındı. Saldırıda yine bir Filistinli hayatını kaybetti ve yine yaralananlar oldu. Son can kaybıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetmişti. Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

0: Bak işte bunlar. Ramazan Tekniker. Bir süredir başka kentte yaşadığımdan onunla çoktandır görüşememiştim. Otobüs durağında rastladım. Lacivert takım elbise, kırmızı bir kravat, parlak bir kundura giymişti. Elinde kırmızı renkli naylon bir dosya vardı. Daha ben bir şey sormadan, "Yeni bir iş alanı oluşturdum," dedi. "Halkın sesi olarak çalışıyorum." Anlayamamıştım. Açıklamasını sürdürdü. "Herhangi bir partiye, bir kuruluşa bağlı olarak değil, bak yakamda bir rozet bile yok. Yani özgür bir çalışma bu benimki. Bambaşka bir iş alanı yani anlayacağın." Daha da çok açıklama gereği duydu. "Bak bir örnek vereyim. Televizyonda duyuyor, gazetelerde okuyoruz. Şu son durumlar oldukça üzücü değil mi? İşte o durumları düzeltmeye çalışıyorum. Bak bugün saat 2'de arkadaşlarla buluşup konuyu protesto için yürüyeceğiz. Dilekçeleri de gönderdik." Dosyasında bir sürü dilekçe vardı. Neredeyse her cümlesine "bak" diye başlıyordu. "Bak işte bunlar gerekli yerlere yazdığım dilekçeler. Toplumda gördüğüm her aksaklığı gerekli yerlere gerek dilekçe yazarak gerekse kendim giderek dillendiriyorum. Birçok aksaklığı bu yollarla sona erdiriyorum." Dosyasının sayfalarını açtı. Öylesine değişik konularla ilgili dilekçeler yazmıştı ki, her dilekçeyle ilgili tek tek açıklamalarda bulundu. Bunları kendisine ciddi bir iş olarak edinmiş. Kendisine ulaşanların birçok işine de yardımcı oluyormuş. Otobüs geldi, yan yana oturduk. Kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Yüksek sesle konuşuyor, diğer yolcuların rahatsız olmalarından hiç çekinmiyor, hatta özellikle onlar da duysun istiyordu. Başkaları kendisine her konuda yardımcı olan, yol yordan bilen biri olarak tanısın istiyordu. Yan sırada oturan yolculardan biri yüzüne doğru dik dik baktı, yüksek sesten rahatsız olduğunu bakışlarıyla anlatmak istedi. Onun bu bakışını görünce sesini biraz kısarak yazdığı dilekçelerden, yaptıklarından söz etmeyi sürdürdü. Dosyada yer alan dilekçelerde kendince daha önemli gördüğü bazı yerleri sarı, bazı yerleri yeşille çizmişti. Yarım saati aşan otobüs yolculuğu sürecinde sürekli konuştu. Son durakta birlikte indik. Arkasından bir süre izleme merakımı engelleyemedim. Bir ara durdu, yolun karşısında sanki biriyle konuşuyormuş gibi o yöne doğru seslendi. "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi dün hallettim." Biraz daha yürüdü, yine aynı şekilde yolun karşı tarafındaki biriyle konuşuyormuş gibi el kol hareketleriyle "Tamam dedik ya, dün o işi hallettim, o iş tamam." Biraz gidiyor, yine aynı söz. "O işini hallettim, yakında diğerini de." Daha sonra başkalarından da duydum. Yolda yürürken hep bu şekilde yolun karşısında sanki biri varmışçasına "Tamam, tamam, senin o iş tamam, o işi hallettim, birkaç gün içinde diğer işin de tamam" gibi sözlerle seslenerek toplumun kendisini güya iş bitirici biri olarak tanımasını istiyormuş. Bu onun yeni iş alanıymış. Hallettiği iş olup olmadığını bilmiyorum ama çok geçmeden çevresinde artık onun adının emekli memur Halit değil de "Hallederim Halit" olduğunu biliyorum.
1: Senin hikayen.
0: Ne güvercini bunlar? Sabah mutfakta bir tıkırtı duyuyorum. Piko kedi olabilir mi? Ama o mutfağa girmez. Küçüklüğünden beri böyle eğitildi. Evde başka kimse de yok. Yere bir şey düşer gibi bir ses geldi sanki. Belki de dışarıdan ya da yandaki dairelerden gelen bir sestir diye kalkıp bakmıyorum bile. Az sonra yere düşen bir bardağın sesi geliyor.

kez kalkıp bakıyorum, yerde bir güvercin geziniyor. Demek az önceki sesi çıkaran da bu güvercinmiş. Havalanması için açık bıraktığım mutfağın kapısından girmiş içeri. Yavaşça dolaşıyor yerde. Arada bir gagasıyla yerde bir şeyler buluyormuş gibi yapıyor. Çocukluğumda güvercinlerin neden insanlardan hiç kaçmadıklarını hep merak ederdim. Bir bakarız ayağımızın hemen yarım metre ilerisinde bir güvercin dolaşır. Bilirler ki kendilerine dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz. Bazı yerlerde güvercini avlayarak yediklerini duyardık. O zaman da oraların güvercinleri böylesine yaklaşmazlardı insanlara herhalde. Ama biz hiç görmemiştik güvercin avlayanı da etini yiyeni de. Oysa yine ayaklarımızın hemen dibinde dolaşan serçeler avlayıp yiyen insanlar olurdu. Demek ki insanların yanında güvercinlerin yeri başkaydı. Onlar bizden birileriydi, öyle görülürdü insanların yanında. Mutfaktaki güvercinin yerde dolaşmasını izledim. Sonra gidip kilerden bir avuç iri bulgur alıp yere serpeledim. Önce ürker gibi yaptı, uçacak sandım ama hayır, uçmadı. Gagasıyla toplamaya başladı. Ama biliyorum, elimi kaldırsam uçacak. Yere yiyecek atıldığını nasıl anladılar bilemiyorum. Kapıdan iki güvercin daha girdi içeri. Hemen arkalarından üç güvercin daha, sonra daha başka güvercinler. Nasıl da iletişim kuruyorlar hemen? Kapının zili çalıyor. Sesten kaçarlar mıydı yoksa? Çok yavaş açıyorum. Gelen apartman görevlisi Doğan. İşaret parmağımı dudaklarıma doğru götürerek sessiz konuşmasını işaret ediyorum. Alabildiğine sessiz. Sessiz konuş. Mutfakta güvercinler var. Ürküp kaçmasınlar. Güvercinler mi? Ne güvercini? Basbayağı güvercinler işte. Bir adımını içeri atıp başını mutfağa doğru uzatarak görebildiği kadar mutfağa bakmaya çalışıyor. Niye ki? Öyle işte. Bu sabah bana konuk olarak geldiler. Fazla üzerinde durmayıp açıklama yapıyor. Sitenin elektriğinde sorun varmış. Saat 11'de bakıma girecek. Akşam 7'ye kadar elektrikler kesik olabilir. Onu demeye geldiydim. Doğan, kapıdan dışarıya alabildiğince sessiz çıkıyor. Yerdeki yemler bitmek üzere. Önlerine bir avuç daha bulgur serpiyorum. Kapı yine çalınıyor. Tam gününü buldular. Yine fazla ses çıkarmadan açmaya çalışıyorum. Gelen, üst kattaki komşu Ülker Hanım. Sabah sabah rahatsız ettim. Bizim giysilerin biri sizin balkona düşmüş de. Ama şimdi mutfakta güvercinler var. Balkona geçemem ki. Güvercinler mi? Ne güvercini? Sabah biri girmişti, yere yem atınca 10-15 tanesi birden girdi. Attığım yemi bitirseler de öyle çıksam balkona. Üstelemiyor, ayrılıyor ya, dudağını da hafiften bükmüyor değil. Mutfak tam bir şenlik. Güvercinler dolaşıp duruyor. Kapının zili yine çalıyor. Bu nasıl iş? Hepsi bugünü buldu. Açıyorum, bu da karşı komşunun küçük oğlu Bahadır. Yıldız tornavidanız var mı amca? Babam istiyor. Var ama buzdolabının üzerinde. Almaya çalışırsam güvercinler kaçar. Hem aralarında yürümek de zor olur. Güvercinler mi? Güvercinler. Bakabilir miyim? Ama sessiz ol. Sessiz olurum. İçeri girip bakıyor. Bunlar bildiğimiz dışarının güvercinleri. Niye mutfakta besliyorsun ki? Ya ne olacaktı? Acıkmışlar da kahvaltı yapıyorlar. Bunlar takla atıyorlar mı? Dayımın köyde güvercinleri var. Onlar takla atıyorlar. Hayır, bunlar takla atmayı bilmiyorlar. Sessiz adımlarla dışarı çıkıyor. O zaman sonra mı geleyim tornavida için? Öyle yap. Zaten 5 dakikaya kalmaz, yerdeki yemleri bitirir, uçar giderler. Gidiyor. Babasına çok şey anlatacağı kesin.

Yusuf Has Hacip'ten Nasihatler. Yaratan, besleyip büyüten, bağışlayıp affeden Allah'ın adıyla söze başladı. Yüce Allah, sevgili peygamberine benden binlerce selam ulaştırsın ve bunun ardı arkası hiç kesilmesin. Yine Rabbim, onun bütün arkadaşlarına, sahabenin hepsine daima benim selamımı ulaştırsın. Ey kutlu bey, uzun ömür sür, bu beylik adıyla hüküm sür, insanları yedirip içirip doyur. Dolunay huylu olduğumdan adım huyum gibi ay toldu idi. Ancak bu doluluk gitgide tükeniyor. Kendim de ölüm ile hayattan çekileceğim. Ben dünya işlerinde seninle birlikte iş yaptım. Bütün işlerini de doğruluk ile yürüttüm. Şimdi bunu aşırı sadakat ve merhamet sebebiyle yazıp koydum. Bu öğüdü, bu sözü, kısaca bu vasiyeti oku. Bak, gönülden bağlı olan insan ne diyor, kulak ver. O, bak, sadakat ve merhamet insanlığın başıdır diye söyler. Merhametli kimsenin sözünü tut. Bu söz, bu sav senin için kutluluğun elde edilmesi olacak. Kişiler içinde doğru olanı sadık ve vefalı olandır. Sen onların sözünü tutarsan büyük olursun. Ey hükümdar, ey yiğitler yiğidi bey, ben bunları sana sadakatle söylüyorum. Sözüme göre iş yap. Ölüm karşıma çıkınca pişmanlık duymaya başladım. Fakat bu pişmanlığım fayda vermedi. Şimdi yaptığım ibadetlere ihtiyaç var. Yapılmış kötülükler ise büsbütün pişmanlık getirdi. Toplanan bu altın ve gümüş olduğu gibi kaldı. Ondan bana pay olarak yalnız hesap verme düştü. Ben ah vah ederek sızlanıp pişmanlık çekiyorum. Fakat faydası yok. Yalnız umudum Rabbimin rahmetine kaldı. Seni bu dünya baht açıklığı ile yorup aldatmasın. Sen bütün işlerinde, her işinde doğruluk iste. Millete dosdoğru, adaletten ayrılmayan bir kanun uygula. Böylece o hesap gününde hesap vermen kolay olsun. İnsanların iyilerini kendine yaklaştır, kötüden uzak dur. Sana da zararı dokunur, buna mani ol. Aç gözlü insanlara iş verme, bir de vefasız kimselere yemek yedirme. Ey kutlu hükümdar, bu dünya bir tarladır. İnsan ne ekerse sonunda onu biçecek. Toprağa ne ekilirse tekrar o biter. Ne verilirse karşılığında dönüp o bulunur. İnsanların malını alma ve kan dökme. Can çıkacağı zaman bu iki günah yüzünden çok ah vah edip, bağırıp, inleyip sızlar. Şüphesiz bu gençlik, bu hayat düş gibi geçiverir. İster bey, ister kul olsun, hepsi gelmemek üzere giderler. Hayat seni aldatmasın, çok düşün. Her canlının ölüme yakın olduğunu iyi bil. Ey bey, cimri olma, cömert ol. Cömertlik adı ebedi kalır, hiç ölmez. Orduna ve malına çok bel bağlama. Bu ordu ve bu altın ve gümüş fayda vermez. Ey yiğit, bu dünya gölge gibidir. Ardına düşersen kaçar, ondan kaçarsan senden ayrılmaz. Ey hükümdar, gayret et ve iyi olmaya çalış. Beyi iyi olan milletin kendisi de iyi olur. Millet koyun, bey de çoban gibidir. Koyun güdenin sürüye vefalı olması ve acıması gerekir. Kapıda pek çok aç kurt toplandı. Ey hükümdar, sürünü iyi gözetmeye devam et.

Hikmet. Korkmayın, üzülmeyin. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin seçkin müritlerinden olan 14. asrın kıymetli alimi Şeyh Yakub-u Çerhi Kuddisesi Ruhu Risale-i Ünsiye adlı kitabında şöyle der. İstikamet kişinin söylediği sözlerde, yaptığı işlerde ve yaşadığı hallerde belli olur. Çünkü istikamet zahirde ve batında meydana gelir ve insanı ebedi saadete ulaştırır. Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Fussilet Suresi 30. Sırat-ı müstakim üzere olanlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek iman edip zahir ve batın şartları yerine getirenlerdir. Bu cümleyi söylemenin neticesinde zahiri istikamet meydana gelir. Yani kişide zahiri şeriat ve istikamet hasıl olur. Batını istikamet hakiki imandan ortaya çıkar. Hacimiz Bahaddin Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri bu durumu şöyle izah etmişlerdir. Batını istikamet, kalpleri bütün zarar verici nefsi arzulardan temizlemekle hasıl olur. Allah Teala böyle kimselerin mükafatını, onların üzerine akın akın melekler iner, ayet-i kerimesiyle bildirmiştir. O kimselerin ölümü sırasında rahmet melekleri inerler ve şöyle derler. Korkma, endişelenme. O dünyada azap görmekten korkma ve endişe de etme. Rahat bir şekilde ölüm içinde size vaat edilen cennetle sevinin derler. Allah Teala meleklerine o kimseye vaat edilen cenneti gösterin der. Onlar da böyle kamil kimselere biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız derler. Ve yine o melekler muhakkak ki o mümin kimseye şunu da söylerler. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Fussilet Suresi 31-32. Şüphesiz ki Allah Teala çok merhamet edendir. Cennette onun sonsuz esirgeyiciliği ve bağışlayıcılığıyla arzu edilen bütün nimetler kişinin önünde hazır halde indirilir. Orada mümin kimsenin istediği bütün cennet nimetleri hemen önüne geliverir. Böyle kimselere en büyük mükafatsa Yüce Allah'la görüşmeleri olacaktır. Kişi eğer yaptığı zikri ihlaslı yapmıyorsa hiçbir fayda göremez. Belki de sonunda büyük bir korkuyla karşılaşır. Çünkü Allah deyip de kalbi ondan gafil olanın düşmanı bu dünyada da ahirette de Allah'tır. Yani her kim Allah der de kalbi onun hükümlerine riayet etmekten gafil olursa onun hasmı iki cihanda da Allah Teala olur.''

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 23 Eylül 2026 ve 12 Rebiülahir 1448 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı akşamlar dileyerek başlamış olalım. Bugününüz, akşamınız, yarınınız ve dahi dünyanız ve ahiretiniz hayır olsun. Gündemde ağırlıklı olarak tabii bu yıl 81.si düzenlenen efendim Birleşmiş Milletler'in toplantısı vardı ve dün akşam saat 19'a doğru herhalde 18.45 sularıydı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden insanlığa hitap etti. Hakikaten muhteşem bir konuşmaydı. Hani böyle bir dünya turu deriz ya, işte haber bültenlerinde vardır, kısa kısa dünyada neler olup bittiğini anlatır. Şimdi orada da dünyada neler olup bittiğini efendim insanların vicdanına, merhametine, insanlığına efendim seslenerek o açıklamaları yaptı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Muhteşem bir konuşmaydı. Yani hem bölgemizdeki gelişmeler, özellikle Gazze'deki o vahşi gayri insani durum, İsrail'in katliamları, soykırım ve yine hasreten dünyanın bir açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze ve Batı Şeria, Gazze'deki çocukların durumu, dünyada en fazla ampute, yani elleri ayakları kesilmiş çocukların bulunduğu ve o çocukların el ve ayaklarının efendim protezler olmadığı için tahtalarla yürümeye çalıştıklarını anlatması ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya bir kez daha haykırarak, duyurarak burayı gelin tanıyın diye efendim o açıklamaları yapması, İran-Amerika savaşı, bölgemizdeki diğer savaşlar, COP31 meselesi derken ne var ne yoksa hepsini o yarım saatlik, 45 dakikalık konuşması içerisinde hepsini gündeme getirdi. Şimdi doğal olarak bugün birçok köşe yazarı da gündemini almış Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını. Mesela Sabah gazetesinden Nebi'ymiş diyor ki, bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınacak başlığıyla. New York'tayız, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'vi diplomasinin merkeziydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Eylül ayında New York'a gelmesini sadece BM zirvesine katılma olarak görmemek gerek. Bu tür büyük katılımlı zirveler liderler için görüşmeler açısından bir fırsat ve imkan ortaya çıkarıyor. Bir yılda farklı ülkelere zaman ayırarak yapacağı görüşmeleri birkaç güne sığdırabiliyor. Özellikle 2021'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in hemen yanında inşa edilmesi, ikili görüşmelerin sayısının artmasına imkan veriyor. Çünkü zaman daha tasarruflu kullanılıyor. Aynı zamanda hem etkinlikler hem de bakanların muhataplarıyla görüşmesi bağlamında Türkiye'ye kolaylık sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Konuşması her zamanki gibi etkileyiciydi. Bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin haklarını savunmadı. Aynı zamanda dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyada zulme, haksızlığa uğrayan tüm insanlığın sesi oldu. Gelecek yıllar için aynı çizgiyi sürdüreceğini konuşmasının sonunda vurucu ifadelerle bir kez daha şöyle dile getirdi. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle ve merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mağdurların ve kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların sesi olmaya, onlar için konuşmaya ve mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız dedi. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın gölgesinde geçmişti. Gazze'de ateşkese ulaşılsa da hala zulüm devam ediyor. İsrail sorununa bir çözüm bulunamadı. Erdoğan yine önceki yıllarda olduğu gibi konuşmasının önemli bir kısmını İsrail sorununa ayırdı. Mahmut Abbas iki yıldır BM kürsüsünde konuşturulmasa da Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan BM sisteminin yapısal adaletsizliğini reform önerileriyle gündemde tutmaya devam etti. Dünya beşten büyüktür tezi artık yalnızca Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği bir itiraz olarak görülmüyor. Küresel, güneyden orta güçlere kadar genişleyen bir temsil, etkinlik ve meşruiyet tartışmasına dönüşmüş durumda. Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacak uyarısı böyle giderse gerçekleşecek gibi. Birleşmiş Milletler'de tüm liderler konuşmalarında sorunu tanımlıyor. Ancak çözüm konusunda hala ortak bir gelecek fikri oluşmuş değil diyor Nebiymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bir diğer yazara geçelim. Hasan Öztürk de demiş ki Haber 7'deki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti bugün tamamlanıyor. Ziyaretin gerekçesi Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'ydu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yine tarihe not düşen, tarihi ve devamlılığı olan bir konuşma yaptı. Konuşmayı canlı canlı BM Genel Kurul salonunda dinleme şansımız oldu. Erdoğan'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Ve Erdoğan yine Filistin'i, Gazze'yi dünyanın gündeminin birinci sırasına taşıdı. Yine İsrail soykırımına dikkat çekti, yine dünya beşten büyüktür dedi. Yine adil bir dünya mümkündür dedi. Yine dünyanın mazlumlarına din, renk, ırk ayrımı yapmadan sahip çıktı. Cumhurbaşkanı konuşurken salonu izledim. Afrika kıtasından gelen delegelerle Orta Doğu'dan gelen delegeler ayrı bir heyecanla konuşmayı dinledi. Locadakiler dahil zaman zaman konuşmaya alkışlarla destek verdi. O anlarda İsrail BM temsilcisi salonu terk etmek zorunda kaldı. İşte 16. kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkatimizi çeken bölümler. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmut Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer almıyor dedi Cumhurbaşkanı. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği

0: korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir. Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Demişti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. İşte Hasan Öztürk de haberi dedi ki yazısının önemli bir kısmını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasına ayırmış.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir Milliyet gazetesinde New York notları başlığıyla daha geniş bir perspektiften bakmış. Çoğu kişi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına vereceği mesajlar üzerinden okunur. Oysa işin biraz daha perde arkasına bakmak gerekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın gözden kaçan bir görüşmesi oldu. Çok görüşme yaptı. Çok liderlerle, başbakanlarla görüştü. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürü ikili görüşmesi vardı. Hepimiz görüştüğü ülkelere bakarken çok önemli bir görüşme arka planda kaldı. Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü Dr. Patrick Sun Xiong. Kim bu? Önce onu anlatayım. Akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde çığır açan Abraxan adlı kemoterapi ilacının mucidi. Sahip olduğu biyoteknoloji şirketi Immunity Bio, mesane kanseri tedavisine yönelik yeni nesil bir immünoterapi ilacı geliştirdi. 2026 yılı itibariyle kişisel serveti de onunla 16 milyar dolar arasında diye tahmin ediliyor. Sağlık, yapay zeka ve veri analitiği şirketlerini barındıran NantWorks ekosisteminin kurucusu. İşte bu önemli bilim insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşmesinden sonra sanal medyada görüşmeden duyduğu memnuniyeti yazdı ve ekledi. Türkiye bölgedeki kanser hastaları için bir mükemmeliyet merkezi olacaktır dedi. Genel kurul harici tüm görüşmelerde belirlenmiş bir strateji ve program var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı ile yaptığı görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek de heyetteydi. Gürcistan yasa dışı bahis sanıklar açısından önemli bir merkez haline gelmişti. Belli ki bu konuda bazı gelişmeler yaşanacak. Adalet Bakanı sadece Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmelerinde yer almadı. Küresel iş zirvesi etkinliğinde iş adamlarını yatırıma davet ederken, iş dünyasının ticari davaların uzun sürmesiyle ilgili şikayetlerinin farkında olduklarını ve davaları hızlandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Emin Erdoğan da New York'ta ve özellikle de Birleşmiş Milletler içerisinde ayrı bir ağırlığa sahip. Birleşmiş Milletler sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı olarak etkisini gösteren şey yaptığı konuşmaları dinlemeye gelenlerin dağılımı. Pazartesi günü iki programı takip ettim. New York İklim Haftası'nın açılış konuşmasıydı. Dinleyici koltuklarında hem ABD hem Avrupa'dan çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya mensubu vardı. Konuşmadan aldığım notların başına küresel iklim değişikliğiyle insanın maneviyatı arasındaki değişimin paralelliği oturdu.

tüketerek ve artık ihtiyacını gidermekten çok mutlu olmak adına alışveriş yapan insanların oluşturduğu israf ekonomisi önemli bir vurguydu. Öğleden sonra Birleşmiş Milletler binası içerisinde çocuklar için güvenli dijital sistemler

0: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Amerika'da olması da önemli. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında atılan yeni adım işin sadece bir yanı. ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz alan ülkelerle ilgili yaptırım yasası döneminde enerji alanında çeşitlendirmeyi sürdürmek de önemli. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Konferansı'nın resmi lansmanını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, çoklu temaslarda bulunan, etkinlik düzenleyen isimlerden birisiydi. YouTube, Google yöneticisi Leslie Miller'la dijital güvenlik ve sosyal politikalar üzerine yaptığı görüşme en merak ettiğim konuydu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da dünyada karşılıklı ticaretin ikili ilişkilerde belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. ABD ile hizmet sektörü dahil 47 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu 100 milyar dolara çıksın istiyoruz. Türkiye'ye gelecek yatırım, gümrük tarifeleri çoğunlukla unuttuğumuz ama hayatımızı etkileyen başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da New York temaslarından aldığım not çok ama en önemlilerini söyleyeyim. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinin açılışında yaptığı konuşmada iki müttefik arasında savunma sanayi kısıtlamalarının ve ilave tarifelerin yeri olmadığını belirterek bu engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın mesaisi. En az bildiğim başlık bu aslında. Bu da normal değil mi? Niye İbrahim Kalın? Çünkü istihbaratın başı. Bu benim eksiğim değil. MİT Başkanlığı'nın işinin doğası bu. Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde olduğunu biliyorum. Bilmediğimiz yan, Türkiye'nin istihbarat alanında kurduğu ilişkiler. Gazze'de ateşkesin oluşumunda Türkiye ağırlığını en iyi hissedenler Trump'ın özel temsilcileri olmuştu. Amerikalı muhatapların ilgisi, İsrail'in çatışmalı yayılmacılığı, terörsüz Türkiye süreci ve komşu ülkelerden beklenenler. Suudi Arabistan'la Husiler arasında çatışma gibi bir sürü başlıkta harcanan bir mesai var. Detayları bilmiyorum ama görüşme mesaisinin yoğunluğu merakımı daha da arttırdı diyor Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet'in yazısını da paylaşıp ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Şöyle diyor Mehmet Acet, S-400 kulisi. İsrail almayın dedi, Birleşik Arap Emirlikleri yokuş yaptı. Sorunun çözüm için başka bir formül var. Dün BM Genel Kurul toplantılarının başladığı New York'tan yansıyan haber akışında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın şu açıklaması da vardı. Ankara'ya yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması ve S-400 sisteminin elden çıkarılması konusunda görüşmeler hala devam ediyor. Yaklaşık 2,5 ay önce 10 Temmuz 2026'da Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, S-400'lerin bir körfez ülkesine satıldığını yazmıştı. Devamında o körfez ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu bilgisi kulislere yansımıştı. Ancak o günden sonra bu konuda yeni bir gelişme olmadı. Dün Tom Barak'ın New York'tan yaptığı açıklama, görüşmeler hala devam ediyor vurgusunu da taşıdığı için S-400 meselesinde henüz nihai sonuca ulaşılamadığını ima ediyordu. Temmuz ayındaki hava Türkiye'nin S-400 konusunda hem Ruslarla hem de bu sistemin satılacağı ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştığı yönündeydi. Benim aldığım bilgiye göre bu işin neticeye bağlanamamasının nedeni Rusya'dan kaynaklanan bir engel değil. Aksine Ankara ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ortak bir zemin yakalanmış durumda. Peki bu işin uzamasının gerçek sebebi ne? Bu durumda akla gelen soru bu. Aynı kaynaktan edindiğim bilgiye göre bu işin uzamasının sebebi İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine Türkiye'den S-400 sistemini almamaları yönünde telkinde bulunması. İsrail'in böyle bir telkinde bulunmasının açık bir gerekçesi var. O gerekçe de şu. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını ve Türkiye için F-35 programının önünün yeniden açılmasını istemiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde güçlü bir nüfuza sahip olan İsrail, bu ülkeyi yönetenlerin S-400 konusunda şimdiye kadar nihai bir karar almasını engellemeyi başarmış. Ancak yine edindiğim izlenime göre Ankara bu işin çözüm için yeni bir formül daha geliştirdi. Ve şimdi bu formül üzerinden meselede nihai bir karara ulaşılmaya çalışılıyor. Washington yönetim adına Türkiye'nin katsa yaptırımlarından çıkarılması için ciddi bir uğraş içinde olan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak'ın sözlerinden İsrail vetosuna rağmen bu işi sonuca bağlamaya dönük yeni çabanın sonuçlandırılmaya çalışıldığı sonucunu çıkarmak da mümkün. Amerika Birleşik Devletleri

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump yine Temmuz ayında NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'nin Katsa yaptırımlarından çıkarılması yönünde gayet net bir irade ortaya koymuş, yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakın çalışıyoruz. Yaptırımları kaldırmanın zamanı. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Bu kadar basit demişti. Başkan Trump'ın o sözleri bu işin gecikmeksizin akşamdan sabaha çözülebileceği izlenimini vermişti. Çözülememiş olmasının nedenini anlattım. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine S-400'leri almayın diye telkinde bulunması ancak sürecin orada tıkandığını söylemek de doğru olmaz. Zira muhtemelen ABD'nin ağırlığını koymasıyla geliştirilecek yeni bir formülle İsrail vetosunun aşılması mümkün olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Trump'la yeni bir görüşme yapacağı duyurulmuştu. Bu görüşmede S-400 meselesinin çözümü ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin nihai bir çözüme ulaşılması da ciddi bir ihtimal diyor Mehmet Acet Haber 7'deki köşesinde. Diyor ve ara veriyoruz.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Program tabii birinci bölümünde daha çok Birleşmiş Milletler zirvesi ile ilgili hem girişte konuştuk hem de yazılar paylaştık. Bu arada tabii bir haberi de bir kez daha efendim sizler belki televizyonlardan ya da sosyal medyadan veyahut da haber sitelerinden takip ettiniz ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün öğle saatlerinde istifa ettiğini açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Burada tabii en dikkat çekici olan kelime bağımsız. Zira şimdi ilk CHP'den istifa etti cümlesini duyar duymaz hemen herkesin aklına gelen şey şudur: CHP'den istifa ettiğine göre yeni partiye geçecek. Fakat burada yeni parti ifadesi ya da bir başka parti ya da herhangi bir şey de söylemese bir müddet sonra, birkaç gün dinlendikten sonra yeni partiye geçeceği ile ilgili herkes yorum yapar. Fakat siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum ifadesi acaba hep böyle mi kalacak? Yoksa günün birinde, belki birkaç hafta içerisinde, bilmiyoruz, birkaç gün içerisinde bağımsızlıktan vazgeçip de efendim yeni partiye ya da başka bir partiyle mi yolu kesecek? Bunu da önümüzdeki

0: günlerde herhalde öğreneceğiz. Evet, devam edelim programımıza kaldığımız yerden Salih Tuna'nın yazısıyla.
1: Son baskı.
0: İnsanlığın sıfır noktası demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü mezalimi anlatmaya soykırım sözcüğü bile artık kifayet etmiyor. Bu korkunç katliamların içimizde açtığı onulmaz yaralara tercüman olacak bir ifade ararken 53 yaşındaki Amerikalı bir kadının sarsıcı itirafına rastladım. Dikkat buyurun buraya. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe acıyı tekrar duysunlar diye derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. Evet, bu ayeti kerime Nisa suresi 56. ayet. İşte bu ayetin İngilizce mealini okuyor. Kim okuyor? Bu korkunç katliamların içimizde açtığı onulmaz yaralara tercüman olacak bir ifade ararken diyor ya yazar. Amerikalı bir kadın, sarsıcı itiraf. İşte o kadın bu ayeti kerimeyi okuyor ve şöyle diyor. Eğer bu ayeti daha önce okusaydım muhtemelen çok ağır bulurdum. Ancak İsrail'in ve ona bomba tedarik eden kendi hükümetiminin uyguladığı vahşeti gördükten sonra fark ettim ki bu cezalandırma biçimi bana artık fazlasıyla adil geliyor. Bu ayeti artık çok iyi anlıyorum. Bu yaklaşım aynı zamanda soykırıma tanıklık etmenin biricik dininin de ifadesidir. Gazze soykırımına tanıklık ettiğimiz bu dönemde kıymet hükmümüz her şeyden evvel kişinin ya da devletin soykırım karşısında nerede durduğu olmalıdır, diyor. İşte bu kadın kim? Amerikalı kadın. Bunu da gündemine alan Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar takvimde demiş ki çığ geliyor başlığıyla. Amerika'da tuhaf şeyler oluyor. Yeni bir akım geliyor. Hızla yükselen bu akımın gizli lideri ise Başkan Yardımcısı ABD'nin J.D. Vance. Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'i körü körüne destekleme, Amerikan dış politikasının tamamen tela ve ipotek etme taraftar olan geleneksel sağcılar hegemonyası çatırdıyor. Onlara karşı duran yepyeni akım yeni sağ olarak öne çıktı. Yeni sağın en aktif ismi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Geçen hafta çok ilginç açıklamalar yaptı. Dünya gündeminin çok yoğun olduğu bir dönemde bu açıklamalar sayfalar arasında kaybolup gitti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Başkanı Donald Trump'ın gerektiğinde Netanyahu ve İsrail yönetimiyle yolları ayırmaya hazır olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Hatta daha da iddialı konuşarak buna en hazır başkan Trump'tır dedi. İlk kez J.D. Vance gibi bir ABD Başkan Yardımcısı, Orta Doğu dış politikasının İsrail'e körü körüne bağlanamayacağını, gerektiğinde ABD'nin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda farklı yollar izleyebileceğini, yolları ayırabileceğini dünyaya ilan ediyor. J.D. Vance'in bu açıklamaları Washington'ın Orta Doğu politikasındaki geleneksel, kayıtsız şartsız müttefiklik anlayışından koşullu bir yaklaşıma geçiş sinyali. Vance'in yaklaşımı Trump yönetiminin önce Amerika ilkesinin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. ABD'nin dış politikadaki adımları başka bir ülkenin güvenliğinden ziyade doğrudan Amerikan ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarları terazisine tartılmalı görüşünde olan yeni bir akım patlama yaşıyor. İsrail'e verilen sınırsız destek artık yargılanıyor ve sorgulanıyor. Hatta J.D. Vance, İsrail'e siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her tek bir ulusal güvenlik sorununu sürekli insan öldürerek, şiddet uygulayarak çözemezsiniz diye bağıracak, Tel Aviv hükümetini vizyonsuzlukla suçlayacak kadar da net bir isim. Orta Doğu dış politikamızı İsrail devletine tabi kılamayız. İnsanlarımızla işbirliği yaparız, anlaşamadığımız yerde ayrışırız ve Amerika'nın çıkarlarını gözetiriz diyor. İsrail'i hiçbir koşulda eleştirmeme kuralını yıkıyor. Netanyahu ile kavga ediyor. Amerika'da yükselen yeni sağ akım Tel Aviv'de paniğe yol açıyor. O yüzden J.D. Vance gibi liderler korkusuna kapıldılar. İran'da Kürtleri Tahran'a sürme operasyonunu J.D. Vance bizzat Başkan Erdoğan'ı arayarak durdurduğunu öne sürdüler. J.D. Vance'i Türkiye ajanlığıyla suçladılar. Yakında bu kavga daha da büyüyecek. Nasıl Trump'a Epstein dosyasıyla diz çöktürdülerse J.D. Vance aleyhinde de şimdiden deli gibi belge ve bilgi topluyorlar. Hep söylüyoruz İsrail tahsiye olacak diye. Çünkü İsrail'e esir olma isyanı en tepelerde başladı artık. Kar topu görünümünden çıktı.

0: diyor Bekir Hazar takvimde.
1: Son baskı.
0: Gelelim bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi neydi? Bu borsada, finans dünyasında yaşanan gelişmeler, bu patlak veren kriz. Yeni Şafak'tan Yaşar Süngü borsadaki Sülün Osmanlılar başlığıyla gündeminde şöyle değerlendirmiş. 30 yıllık borsada yatırım olan finans dünyasının içindeki bir uzman tanıdık anlatıyor. Abi, borsada bir sürü Sülün Osman var. Burası büyük hırsızların küçük yatırımcıları hırsızlığa özendirdiği bir yere döndü dedi. Nasıl yani dedim, anlattı. Geçen sene faize karşı olduğum için katılım endeksine uygun diye geleceği parlak borsaya yeni halka arz olmuş bir şirketin hissesini aldım. Hissenin fiyatı 3 ay gibi bir sürede %100 arttı. Tamam dedim, bundan sonra bu hisse yıl sonuna kadar artmaz. Enflasyonun üstünde bir geliri 3 ayda vermişti. Hisseyi sattım. Ben sattıktan bir ay sonra hissedeki fiyat artışı %200 oldu. Bu arada hissenin çok daha fazla çıkacağına yönelik Fısıltı Gazetesi'ne haberler çıkmaya başladı. Ben hissenin yatay seyretmesini beklerken hisse sürekli çıkıyordu. Önce %300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 derken bir yıl dolmadan hissedeki fiyat artışı tam %1000'i bulmuştu. Borsanın en büyük şirketleri bile yıllık enflasyonun iki katı artarken bu hissenin %1000'leri bulmasının normal olmadığını herkes anlar. Anlar ama daha fazla kazanç elde etme arzusu ve hırsı bu aklın önüne geçer. Nitekim öyle oldu. Küçük yatırımcılar daha fazla kazanmak için fısıltılara inanmak istediler. Akıllarını kenara koydular, hırslarını öne çıkardılar ve %500 bin artmış olan hisseyi o fiyatlardan aldılar. Sonra ne oldu? Olanı herkes gördü. Büyük hırsızlar hisseleri satınca hisseler küçük yatırımcıların elinde kaldı. Borsayı denetleyen kurumlar buna neden müdahale olmadı? Onlar da sustular ya da geç kaldılar. Sonuç, borsa bugün büyük ve küçük hırsızların hırslarının yarıştığı güvensiz bir alana döndü. Borsa yatırımcı için tekrar güvenilir bir yer olsa ekonomiye katkısı ne olur? Küçük yatırımcılar, yastık altında döviz ve altın biriktirenler, bankaya faize para yatıranlar için borsa güvenilir bir yer olsa ne dövize talep olur, ne altına, ne de faize. Büyük küçük bütün yatırımlar o zaman ekonomiye girer. Dövize, altına, faize para gitmeyince şirketler güçlenir, krediye talep azalır. Maliyetler artmadığı için enflasyon da faiz de düşer. Böyle bir faydası olur eğer borsa dürüst olsa. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul verilerine göre yaklaşık 604 ile 614 şirket aktif olarak işlem görüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı yaklaşık 4.58 milyon seviyesinde. Borsada 10 milyon TL ve üzeri portföye sahip olan nitelikli hesap sayısı 30 bin ile 35 bin civarında. Bu grup borsadaki toplam hisselerin yaklaşık %87'sini kontrol ediyor. Ayrıca 14.700 olan kurumsal yatırımcı grubu tek başına trilyonlarca liralık sermayeyi yönetiyor. Aktif küçük yatırımcı sayısı yaklaşık 4 milyon civarında. Bu yatırımcıların yarısından fazlası halka arz katılım ağırlıklı olup 10.000 TL ve altındaki küçük bakiyelerden oluşmakta. En önemli şey şu oldu: hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Kim diyor bunu? Türkiye'nin en ünlü dolandırıcısı Sülün Osman. 20 Nisan 1962 tarihinde tutuklu bulunduğu İstanbul Sultanahmet Cezaevi'nde cezaevi yönetiminin istek ve daveti üzerine diğer mahkumlara alın teriyle yaşamak konulu ironik bir konferans verir bu Sülün Osman. En önemli cümlesi de şu: hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi bile dolandırmadım. Sülün Osman Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni veya şehir hatları vapurlarını satarken aslında satın alanların köprüyü ve kuleyi ucuza alıp yüksek kazanç elde etme gibi hesaplarının olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla o insanları saf değil, alın teri dökmeden kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışan açgözlüler olarak gördüğünü ve kendisinin sadece bu zaafı kullandığını ifade ediyordu, haklıydı. Yaptığı yanlış ama söylediği doğruydu. Bugünün Sülün Osmanları da borsada aynı şeyi yapıyor. Bu hisse %1000 çıkacak diyor, 1 liralık hisseyi 100 liraya alan küçük yatırımcı 1000 liraya satmayı hayal ederek alıyor. Hisse 1 liraya düşünce de ağlıyor. Borsayı güvenilir bir yer haline getirmek için önce buraya çöreklenen

0: sülün Osmanlıları kovmak gerekiyor. Altına, faize, dövize karşı tek alternatif yatırım yeri o zaman borsa olabilir demiş. Yaşar Süngü Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşalım. Ucu kimselere dokunmazsa başlığıyla aynı konunun devamı aslında Ersin Çelik. Dün de Aydın Ünal yazmıştı Yeni Şafak'ta önceki gün. Onun ucu nereye dokunursa dokunsun başlıklı yazısıyla aslında herkesin içinden geçenleri dile getirdi. Şu süreçte sorulması gereken en doğru sorular. Kimlerin ihmali var? Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmıştır? Korunanlar var mı, varsa kimler? Ama ben yazının başlığını okurken tam tersini de düşündüm. Ya ucu kimselere dokunmazsa? Terafon ve Pusula Holding bağlantılı skandalla ilgili olarak değeri bir gecede 948 kat artan, ardından yıllık %10.000'lik artışlara ulaşan fonlardan, astronomik kazançlarla çıkan isimlerden söz ediliyor. Bu isimlerin iktidar çevrelerinde görüldüğü, anıldığı, hatta bilindiği iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi. Bu teminatı aldık, kabul ettik. Fakat toplumdaki rahatsızlığın boyutunu da görmek gerek. Bana bu satırları yazdıran sosyal kırılmaya dair kaygım. Türkiye'nin etrafı yangın yeriyken, devletler yeni dünya düzeninde yer almak için kritik hamleler yaparken, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye dış politikada, diplomaside ve savunma sanayinde tarihi adımlar atıyor. Böyle bir dönemde içeride birileri iktidara yakın durarak veya yakın görünerek halkın birikimine çökerse bunun hesabı ikna edici biçimde sorulmaz, mağduriyetler giderilmez, piyasalara çeki düzen verilmez ve makamların emanet edildiği isimler gözden geçirilmezse çok büyük bir siyasi kırılma olur. Çünkü halkın politikaya olan inancı ağır hasar alır. Özellikle de yeni nesli kimse ikna edemez. Kaygımın zirve noktasıysa şu: biriken güvensizlik. Ukrayna'da olduğu gibi siyasetin dışından gelen bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir. Çok yazdım, yeni neslin hayat okuma biçimini, olayları ele alma şeklini, çıkarımlarını kestiremeyen ve de ikna edilmelerinin ne kadar zor olduğunu anlamayan herkes tüm dünyada ağır bedeller ödeyecek. Gençlerin suyuna gitme meselesi değil bu. Onları kuşatmaktan, zihin dünyalarında doğru bir şekilde yer edinmekten bahsediyorum. Ukrayna'da yıllarca süren yolsuzluk skandalları siyasetin tamamına yönelik bir hepsi aynı öfkesini besledi. İnsanlar savaş yorgunu, yaşlı bir kadının deyimiyle bir şaklabana %73,5 oy verdi. Neden mi? Biriken öfke siyasileri aşarak sisteme duyulan güveni sarstı. Ülkemizde bugün yaşananlarda böyle bir güvensizliğin tohumu olabilir. Eğer yüz binlerce insan, emeklisi, esnafı, memuru bir koyup üç alırım umuduyla girdiği fonda birikimini kaybettiyse ve kamuoyunda hala bu vurgunu yapanlar kim sorusuna cevap arıyorsa, insanların herkese ve her şeye olan güveni önce zedelenir, kaçınılmaz olarak da güven sıfırlaması yaşanır. Şimdi bu kriz siyasi değil demek siyaseti bilmemektir. Aksine kulağın üzerine yatmaktır. İkincisi, bu vurgunun arkasında olduğu söylenen isimler kim? Hangi makamda oturuyorlar? Üçüncüsü, söz konusu mağdur sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Her birinin bir ailesi, bütçesi var. Belki o para evlenecek bir gencin çeyizi, bir emeklinin son güvencesiydi. İnsanlar en azından kimler tarafından soyulduklarını bilmeli. Ancak birkaç ismi açıklayıp kamuoyunu rahatlatmak bu işin çözümü olmaz. Mağdurların paraları ne olacak? Mağdurlar paralarını alabilecekler mi? Bu soruya tatmin edici ve net bir cevap verilmesi soruşturmanın gerçekten sonuç verdiğini de gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kirli işin üzerine gideceğini tereddütsüz herkes gibi ben de inanıyorum. Dış politikada, savunma sanayinde, diplomaside atılan tarihi adımların, içerideki bir grup imtiyazlı spekülatörün halkı soyarak heba etmesine elbette müsaade etmeyecektir. Lakin kamuoyunu doğru bilgilendirmek bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri. Ucu kimlere dokunmazsa algısı yerleşirse, ki ortam buna çok müsait, bu sene diyerek enflasyonun düşmesini bekleyen, yüksek faize bükülen belini doğrultmakta zorlanan, dik duran ekonomik sıkıntılarını her yerde savaş var anlayışıyla bastıran bu halk bir noktadan sonra küser. Bakın, çok ağır bir yaptırım olur. Aslında yerel seçimlerde bunun bir işaretini gördük. Emekli

0: bir kısmı sandığa gitmedi. Bu tavır birçok şehrin 1-2 puanla el değiştirmesinde belirleyici oldu. İsmail Kılıç Arslan'ın dünkü yazısındaki şu cümlesinde not düşmem gerekiyor. Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığımızı kullanarak bizi salak zannetmenize de en hafif tabirle içerliyoruz artık. Onun için ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun. Demem o ki borsa vurgunu soruşturması yalnızca mağdurları değil, memleketin geleceğini de ilgilendiriyor, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Ve son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Milli Gazete'den Mahmut Toptaş yazmış. Mütehevvikün. Tabii Arapça bir kelime, kavram. Kendi kuyusunu kazan ahmak olmayalım başlığını atmış. Efendim, filozofun ayakkabısının altı delinmiş. Yenisini almaya da parası yok filozofun. Doğru tamirciye gitmiş. Ayakkabıyı çıkarmış, vermiş. Ayakkabıcı da adamın ayağı üşümesin diye eski bir ayakkabıyı ona vermiş. Bunu giy, ben bu ayakkabıyı tamir edene kadar. Filozof, ben başkasının giydiği eski ayakkabıya ayağımı sokmam, demiş. Tamirci bunun üzerine sen ne iş yaparsın diye söylüyor. Filozofum, diye cevap vermiş. Tamirci, baba sen kafanın içine 2000 yıllık eskimiş kokmuşmuş fikirleri doldurarak beynini çöplük yapıyorsun da ayağının dışına bunu neden giymiyorsun, deyince filozofluktan istifa ediyorum, demiş. Evet sevgili peygamberimiz, mütehevvikunden olmayın demiş. Mütehevvikun kelimesi için lügat kitaplarına baktım. Aptal, kaygısız, saygısız, şaşkın, sonunu düşünmeyen, kazdığı kuyuya düşen ahmak manalarına geliyormuş. Efendimizin bu hadisini ne sebeple söylediğine bir bakalım. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Cabir bin Abdullah'dan şöyle anlatır. Hattaboğlu Ömer'e kitap ehlinden bir kitap geçer ve kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme okur ama Efendimiz ona kızar ve şöyle der. Hattaboğlu, sen mütevekkundan mısın? Yani nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki ben size bembeyaz tertemiz bir kitap getirdim. Ehli kitaba bir şey sormayınız. Doğru bir haber verirler, siz onu yalanlarsınız. Batıl bir haber verirler, siz onu doğrularsınız. Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Musa yaşasaydı bana uymaktan başka yolu yoktu, buyurdu. Tefsir derslerime devam eden bir noter 1990'lı yıllarda, hocam dedi, masonların alt birim olan işte falanca kulüp beni üyeliğe davet etti. Ben de onlara dedim ki ben sizin yalnızca isminizi biliyorum. Ben namazında, niyazında, diğer ibadetlerinde devam eden biriyim. Siz neden beni davet ediyorsunuz, dediğimde, çünkü biz inanmayanları almayız, dediler. Ne demek bu, diye sordu. Ben de ona doğru söylüyorum. Hindistan'da Budist olanı Himalaya eteklerinde Kartal'a tapınanı alıyorlar. Vatikan'da Allah üçtür demeyeni almıyorlar, dedi. Yani bütün dinlere biz saygılıyız. Paran olsun bize katıl, senin düşünmene gerek yok. Bize boyun eğ, gerisine karışma. Nasıl olsa bütün dünya dinlerin aslı yok anlamında olduğuna işaret etmiş, dedim. Bakara suresinin 2. sayfasındaki kafirlerden olan münafıkları anlatırken Müslümanların yanında iman ettik diyorlar, kafirlerin yanında onlarla dalga geçtik diyorlar. Günümüzde bunların sayısı politikada 4 yılda 5 parti değiştirirken ve ekonomik arenada her şeyi ve herkesi alır ve satarım diyenler kısa bir zamanda sürdükleri saltanat küreğiyle kazdığı kuyuda bir ömür boyu pişmanlık duygusuyla hayatını zehir ettiğini görebilirler. Bunlara bakarak kendimizi temize çıkarmayalım. Örnek olmaya, yol göstermeye, bütün Müslümanlar olarak daha fazla gayret edelim, demiş Milli Gazete'deki köşesinde Mahmut Toptaş, diyor ve veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırga gittik.
1: O sacatere gördüm.
3: O figürdün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol. Dinimizin bir sembolü. Aynı sürekli seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

kalplerinizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severek nurlandırın. Varlığın parlak nurları onlardan saçılır. Bahtiyarlık güneşleri onların ufkunda doğar. Allah bir kimseye hayır ve iyilik dilediğinde o kişi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti hakkındaki vasiyetine uyarak onları sever, onlarla ilgilenir, onların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu koruyup gözetir, buyuruyor Seyyid Ahmet Rifai Hazretleri. Her şeyin en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Nasıl verilmesin? O Allah'ın Habibi, yaratılmışların en şereflisidir. En temiz, en asil, en değerli soy da onun soyudur. İşte bu soya Ehl-i Beyt denilir. Ehl-i Beyt ev halkı demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, yuvası, neslidir.

Ehl-i Beyt'i sevmek iman alametidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur. Bu fakirin değerli babası çoğu zamanlar Ehl-i Beyt sevgisini teşvik ederdi.